sevgi de azalır. Üçüncü sebep, şeyi zatından ötürü sevmektir. Yani herhangi bir iyiliğinden dolayı değil, zatından hoşlandığı için onu sevmesidir. İşte eksilip artmayan, yok olup tükenmeyen gerçek sevgi budur. Bu da hüsn-i cemali sevmektir. Güzelliği anlayan herkes güzeli sever. Güzelliği sevmesi de güzelliğin zatındandır. Zira onda güzelliği anlamak zevkin kendisidir. Bu başka sebepten değil, yalnız güzelliği ve zatı için sevilir. Güzel suretin yalnız kazâ-i şehvet için sevildiğini sanma. Kazâ-i şehvet ayrı bir zevktir. Güzel, sırf güzel olduğu için de sevilir. Hatta güzeli anlamak da bir zevktir. Bunun için zatî bakımdan da sevilmesi caizdir. Bunu inkâra lüzum yoktur. Akarsular ve yeşillikler, mutlak surette yemek içmek için değil, güzel oldukları için sevilirler. Sırf gözün onları güzel görmesinden ötürü seviliyorlar. Akarsu ve yeşillikler, Resul-i Ekrem'in hoşuna gider ve onları severdi. Salim tabiatler, aydınlıklara, yeşilliklere, uçan renkli kuşlara, güzel nakış ve mütenasip şekillere bakmaktan zevk aldığına, hatta bunların kederi dağıttığına hükmederler. Bu sebepler zevklidir. Zevkli olan her şey ise sevimlidir. İdrak edilen her hüsn-i cemalde bir zevk vardır. Bunu kimse inkâr edemez. Şimdi Allahü Teâlâ'nın da güzel olduğu sabit olursa, onu da sevmemek imkansızdır. O ise güzellerin güzelidir. Nitekim Allahü Teâlâ hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah güzeldir, güzeli sever buyurmuştur. Allahü Teâlâ'dan başkasını seven ve bu sevgisi Allah için olmayanların sevgileri cehaletlerinden ve Allah'ı bilmekteki kusurlarındandır. Peygamberi sevmek mahbubtur. Çünkü onu Allah için sevmek, Allah'ı sevmek demektir. Alimleri, takva sahiplerini sevmek de böyledir. Zira sevilenin sevgilisi de sevilir. Sevilenin elçisi de sevimlidir. Sevileni seven de sevilir. Bunların hepsi bir asla rücu eder ve başkasına geçmez. Basiret erbabına göre gerçekte sevilen yalnız Allahü Teâlâ'dır. Ondan başka sevgiye hak kazanan yoktur. Varlıklar arasında bizatihi kaim olan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Başkasından meydana gelen kendi zatını seven bir arif, onu meydana getireni ve inanıyorsa onu yoktan var edip yaşatan ve bizatihi kaim olup başkalarını da yaşatanı elbette sever. Onu sevmemesi kendine ve Rabbine olan cehaletinden ileri gelir. Muhabbet marifetin meyvesidir. Marifetten sonra gelir. Marifet olmazsa muhabbet olmaz. Marifet zayıf olursa muhabbet de zayıf olur. Marifet ne nispette kuvvetli olursa muhabbet de o nispette kuvvetleşir. Bunun için Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Rabbini bilen onu sever, dünyayı bilen ondan nefret eder buyurmuştur. Zaten insanoğlunun kendisini sevip kendisini yaratanı sevmemesi düşünülemez. Güneşin yakıcı sıcağı ile karşılaşan gölgeyi sever. Mevcudatta ne varsa hepsi Allah'a nispetle, gölgenin ağaca, aydınlığın güneşe nispeti gibi hepsi onun kudretinin eseri ve hepsinin varlığı onun varlığına bağlıdır. Gölgenin varlığı ağacın varlığına, aydınlığın varlığı da güneşin varlığına bağlı olduğu gibi. Daha doğrusu bu misal, avamın vehmi görüşlerine nispetle doğru olabilir. Çünkü onlar, aydınlığı
güneş

güneşin eseri ve ondan aktığını sanırlar. Bu ise basiret sahipleri için açık bir hatadır. Zira onlara göre gerçekte güneşin karşısına kesif cisimler çıktığı vakit Allahü Teala'nın kudretinden hasıl olan o cismi aydınlatır. Yoksa güneşin kendisinde bir hüneri yoktur. Nitekim güneşin kendisi, şekli ve sureti de yine Allahü Teala'nın kudretinden meydana gelmiştir. Gerçek budur. Verdiğimiz misalden maksat hakikati açıklamak değil, durumu aydınlığa kavuşturmaktır. Demek ki insanın kendisini sevmesi zaruri ise kendisini yaratan, devam ettiren, zahiri ve batini vasıflarını tamamlayan, cevher ve arazını meydana getirene inanıyorsa, onu sevmesi zaruridir. Bu sevgi dışında kalıp, nefis ve şehvetleriyle uğraşan, Rabbinden ve Hâlıkından gaflet etmiş ve onu gereği gibi bilememiş, görüşleri hayvanların da ortak olduğu madde ve şehvet, şehvetlerinin tatmini peşinde, meleklere yaklaşamayanın üzerinde yürüyemeyeceği melekût âleminden mahrum kalmış kimsedir. İkinci sebebi de ele alalım. O da kendisine malını korumak, kendisiyle tatlı konuşmak, yardımda bulunmak, düşmanlara karşı savunmak, kendisine, ailesine, çoluk çocuğuna iyilik yapmak ve ihsanda bulunmaktır. Böyle bir insan, elbet kendisi için sevimli olur. İşte bütün bunlar olduğu gibi, yine de yalnız Allah'ı sevmeyi gerektirir. Çünkü bu adam, gerçeği olduğu gibi bileydi, bütün bu iyilikleri kendisine yapan ve yaptıranın Allahü Teala olduğunu bilirdi. Bu özel işlerde hüküm böyle olduğu gibi, umumi olarak sayılmasına imkan olmayan her çeşit nimetleri de yine Allahü Teala vermiştir. Nitekim Nahl suresi 18. ayetinde halbuki Allah'ın nimetini teker teker saymaya kalkışsanız icmalen bile sayamazsınız. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir buyurdu. Kabul edelim ki bir zengin veya hükümdar bütün hazinelerinde dilediği gibi tasarruf yetkisini sana vermiştir. Senin bu ihsanı ondan bilmen yanlıştır. Evvela onun yaptığı, sahibi bulunduğu malın tasarrufunu senin emrine vermesinden ibarettir. O adamı ve o malı yaratan kim? O malda tasarrufun kudret ve iradesini o adama nasip eden kim? Seni o adama sevdirip, onu sana meylettiren ve sana ihsan etmenin din ve dünyası hakkında onun için hayırlı olduğunu ona bildiren kim? Eğer bunlar olmasa, sana bir habbe verir miydi? Allahü Teala'nın bu sebepleri onda yaratması ve malını sana vermesinin hakkında hayırlı olmasını bildirmekle, onu bu işi yapmaya mecbur etmiş ve adamın muhalefet imkanı kalmamıştır. Demek ki asıl sana ihsanda bulunan, onu bu işe mecbur edendir. Onun eli ise, ihsanı sana ulaştırmakta bir vasıtadır. Elin sahibi, suyun yatağında akması gibi buna mecburdur. Şayet kendiliğinden ihsan ettiğini ve bir vasıta olmadığını düşünerek ona teşekkür ediyor ve onu seviyorsan, işin iç yüzünü bilmiyorsun demektir. Çünkü insanın ancak kendine ihsanı düşünülür. Başka herhangi bir yaratığa ilgi ise muhaldir. Zira onun malını vermesinde ya peşin veya veresiye bir menfaat düşünür. Şüphesiz en veresiyesi ahirette mükafat almasıdır. Peşin olanı da adamı minneti altına almak, onu kendine bağlamak, övdürmek, cömertlikle ün almak, gönülleri kendisine bağlayıp kendisine hizmet ettirmek, sevdirmek ve saydırmak gibi sebeplerdir. İnsan malını ateşe, suya atmayacağı gibi
boşu boşuna da başkasına vermez. Ancak bir gayesi için verir. İşte onun maksadı, o gayesidir. Yoksa malını sana verirken, maksadı sen değilsin. Sen, onun maksadını yerine getirmek için bir vasıtasın. O sayede, anılmak, övülmek, teşekkür edilmek ve sevap kazanmak gibi şeyleri sağlamış olur. Maksadına ulaşmak için seni almaya musahhar kıldı. Demek ki sana iyilik yapan kendisine yapmış olur. Aynı zamanda verdiğinden fazlasını bekliyor. Eğer o fazlalık ümidi olmasa sana bir şey vermezdi. O halde bu adam iki yönden teşekkür ve sevgiye müstahak değildir. Birincisi, Allah'ın hükmüyle o buna musahhardır. Muhalefet imkanı yoktur. O sultanın hazine vekili gibidir. Onun hilat giydirmesi sultanın emriyle olduğu için mecburdur. Muhalefet imkanı yoktur. Eğer kendi başına kalaydı hiç kimseye bir şey vermezdi. İhsan eden herkes de böyledir. Eğer Allahü Teala onları kendi başlarına bıraksaydı onlar hiç kimseye bir şey vermezlerdi. Fakat Allahü Teala onların gönlüne bu malı vermek hem dünya ve hem de ahiret için senin hakkında daha hayırlı olur diye yerleştirdi ve ona göre bu malı verdi. Hal böyle olunca onun methedilip sevilecek nesi kalır? İkincisi, o bu verdiğini bir esnaf gibi sevdiği daha kârlı bir şeyle değiştirmek için veriyor. Satıcı kârı ile bir malı sattığı için sevilip övülecek bir yönü olmadığı gibi, sevap, teşekkür, övgü ve başka bir karşılık bekleyen kimsenin sevilip övülecek bir hakkı yoktur. İhsan cömertliktedir. Cömertlik de hiçbir karşılık gözetmeden malı infaktır. Bu da Allahü Teala'dan başkası için muhaldir. Odur ki ihsan olmak üzere kendisi için değil, insanlar için insanlara inam etmiştir. Çünkü o garez ve gayelerden münezzehtir. Gerçek anlamdaki bu cömertlik ve ihsan ondan başkası için yalan veya mecazdır. Gerçek manasıyla cömertlik ve ihsanı başkasında aramak, siyah ile beyazı bir arada toplamak gibi muhal ve mümtenidir. Şayet tabiatlerde ihsan edenleri sevmek diye bir şey varsa, arif olanın yalnız Allahü Teala'yı sevmesi lazımdır. Çünkü gerçek ihsan eden odur. Başkasını sevenler, ihsanın hakikatini ve gerçek sahibini bilmeyenlerdir. Sevginin üçüncü sebebi, sana faydası dokunmasa bile, ihsan ile şöhret bulan iyi bir insanı sevmektir. Bu sevgi tabiatlerde de vardır. Adil olup, iyi insanlara rıfk ile muamele eden, mütevazı bir hükümdar duyduğun ve bunun aksine olarak zalim, gaddar bir hükümdar duyduğun vakit, her ikisi de sana kâr ve zararı dokunmayacak şekilde uzak memleketlerde olsalar bile, bunlardan birine kalbinden nefret eder ve diğerine sevgi duyar ve zaruri olarak bu ayrımı yaparsın. Bu sevgi, ihsanda bulunan kimseyi sırf ihsanı yüzünden sevmektir ki, bu sevgi ihsandan bir fayda görmeyende de görülür. İşte bu üçüncü sebep de yalnız Allah'ı sevmeyi gerektirir. Başkası ise sebeple ilgisi olması bakımından sevilir. Zira gerçekte ihsan eden Allahü Teala'dır. O kendi fazlından ilk önce bütün mahlukatı, yarattı. Onların zaruri ihtiyaçları olan azalarını tamamladı. Sonra zaruri olmadığı halde ihtiyaç olduğu sanılan sebepleri yaratmakla onları nimet ve refaha ulaştırdı. Sonra zaruri ve ihtiyaçlarından fazla olan bir takım süs ve ziynetlerle onları güzelleştirdi. Azalardan zaruri olanları baş, kalp ve dalak gibi organlardır. Muhtaç olduğu azalarsa göz, el ve ayak gibi azalardır. Süs ve ziynet azaları ise yay gibi kaşlar, kırmızı dudaklar, renkli gözler gibi azalardır.
Bunlar olmasa da

bunlara ihtiyaç hasıl olmazdı. İnsanın bedeni dışında kalan zaruri ihtiyaçları, su ve besin maddeleri gibi şeylerdir. Hariçten muhtaç olduğu şeyler, ilaç, et ve meyvelerdir. Fazladan olan meziyetler, renkli taşlar, yeşillik ve aydınlıkların güzel şekilleri, meyvelerin ayrı ayrı tatları, mübrem ihtiyacı olmayan çeşitli yemeklerdir. Bu üç kısım, şu canlılar ve hatta bitkiler için de mevcuttur. O halde, gerçek ihsan eden ve bütün bunları veren Allahü Teâlâ'dır. Daha başkası nasıl ihsan edebilir? Çünkü başkasının ihsanı, onun kudretinin tecellisidir. Hüsnü de, ihsanı da, ihsan edeni ve ihsan sebeplerini de yaratan O'dur. Durum bu iken, O'nu bırakıp, başkalarını sevmek cehalettir. Bunları bilen, bu sebeplerle Allahü Teala'yı sever. Sevmenin dördüncü sebebi, bir yarardan değil, yalnız güzelliğinden ötürü güzeli sevmektir ki, daha önce anlattığımız gibi tabiatlar böyle yaratılmış ve güzellik, baş gözüyle görülen dış güzelliği, kalp gözü ve basiretle idrak edilen batın ve ahlak güzelliğine ayrılmak üzere ikiye bölünür. Birincisi, yani dış güzelliğini çocuklar ve hatta hayvanlar bile fark eder. İkinci güzelliği ise basiret sahipleri anlar. Dünya hayatının dış görünüşünden başka bir şey bilmeyenler bunu anlayamazlar. Güzellikten anlayan için her güzellik sevimlidir. Şayet kalb ile güzelliği bilinirse gönülden sevilir. Bunun görünürdeki benzeri peygamberleri, alimleri ve güzel ahlak sahiplerini sevmektir. Bu vasıflardan birine sahip olan insanın suratı çirkin ve azaları bozuk olsa da yine sevilir. Çünkü bunun güzelliği batınidir ki bu güzellik beş duyuyla bilinmez. Ancak kendisinde bulunan bu iyi hasletlere delalet eden eserleriyle bilinir. De gönül bunları anlayınca adama meylederek onu sever. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekr Sıddık'ı radıyallahu anh veya İmam-ı Azam'ı kuddise sirruh seven, onları anladığı güzelliklerinden dolayı sevmiştir. Bu sevgi, onların güzel suretlerinden veya güzel işlerinden değil, belki o güzel işlerinin delalet ettiği ve güzel işler yapmalarına sebep olan güzel vasıflarındandır. Zira güzel iş, güzel vasıftan doğar ve güzel vasfa delalet eder. Bir musannifin güzel tasnifini, bir şairin güzel şiirini, bir nakkaşın güzel nakışını ve bir mimarın güzel inşaatını gören, bu işlerinden özü ilim ve kudrete dayanan batındaki güzel vasıfları kendisine keşfedilir. İlmin şerefi, malumatının şerefine bağlıdır. Malumatı ne kadar şerefli olursa, İlimde o nispetle şerefli ve güzel olur. Takdir edilen şeylerde de hüküm aynıdır. Mukadderat ne kadar büyük ve önemli olursa, ona olan kudret de o nispetle büyük ve şerefli olur. Malumatın ve bilinen şeylerin en üstünü ve en şereflisi Allahü Teâlâ'dır. Buna göre ilimlerin en şereflisi de Allah'ı bildiren ilimdir. Bundan sonra da şerefte ona yakın olanı gelir. Demek ki tabii olarak gönüllerin sevdiği sıddıkların cemal sıfatları üç şeye racidir. Birincisi, Allah'ı, melekleri, kitapları, resulleri ve resullerin şeriatlerini. İkincisi, kendilerini ıslaha ve Allahü Teala'nın kullarını irşada muktedir olduklarını, üçüncüsü, insanı hayırdan alıkoyacak şehvet, pis ve rezil şeylerden uzak kalmalarını bilmeye racidir. İşte peygamberler, alimler, halifeler,

Adalet ve kerem sahibi hükümdarlar bu vasıflarla sevilirler. Onların bu vasıflarını Allahü Teala'nın vasıflarıyla mukayese et. Mesela ilmi ele alalım. Allahü Teala'nın her şeyi ihatadan, yer ve göklerde zerre kadar hiçbir şeyi hariçte kalmayan ilmiyle kulların ilmini ele alırsak, Allah'ın ilmine nispetle kulların ilmi hiç kalır. Nitekim bizzat Allahü Teala İsra suresi 85. ayeti sonunda size ilimden ancak az bir şey verilmiştir buyurdu. Hatta bütün insanlar bir araya toplanıp bir karıncayı ele alarak onu incelese, onun yaratılışıyla ilgili hikmet ve tafsilatı araştırmaya kalkışsa, yüzde birini dahi bilemez ve bulamazlar. İnsanlar ancak Allahü Teala'nın bildirdiğini bilebilirler. Bildikleri az şeyi dahi onlara bildiren Allahü Teala'dır. Nitekim Rahman suresi 3. 4. ayetlerinde Allah insanı yarattı ve ona beyanı öğretti buyurmuştur. İlmin güzellik ve şerefi sevilen bir şey ve bizatihi ilim kimde bulunursa onun için bir şeref sayılırsa artık ilim sebebiyle başkasını değil doğrudan doğruya Allah'ı sevmek lazımdır. Çünkü alimlerin ilmi Allah'ın ilmine nispetle cehalettir. Bir adam zamanının en alim ve en cahil iki adamını bildiği halde ilim sebebiyle en iyi bileni bırakıp da hiçbir şeyi bilmeyeni sevmesi muhaldir. Gerçi en cahili de geçimini temin edecek kadar bir şeyler bilir. Fakat en alimi varken en cahili sevmek doğru olmaz. İşte insanların Allah'a nispeti en cahilin en alime nispeti gibi ve çok daha farklıdır. Çünkü en çok bilenin en cahile üstünlüğü aslında hudutlu olan bilgisi sayesindedir. O en cahilin de bu ilmi elde etmesi mümkündür. Fakat Allahü Teala'nın ilmi hem hudutsuz hem de ona başkasının erişmesi muhaldir. Çünkü onun malumatı sonsuz, mahlukatın malumatı ise sonludur. Kudret sıfatına gelince, bu da bir kemaldir. Acziyet ise noksanlıktır. Her çeşit kemal, olgunluk, azamet, ululuk ve yükseklik sevilir ve ona ulaşmak istenir. Hatta insan Hazreti Ali ve Halid bin Velid radıyallahu anhuma gibilerin menkıbelerinde kahramanlık, mertlik ve şecaat dolu hikayelerini, kuvvet ve kudretlerini, emsallerine galibiyetlerini okuyup duyduğu vakit, görmediği halde yalnız bunları duymasıyla kalbi çarpmaya ve zaruri olarak gurur ve neşe duymaya başlar. Bu hal, zaruri olarak içinden onlara karşı bir sevgi uyandırır. Çünkü bu bir nevi kemaldir. Şimdi bir an için bütün insanların kuvvet ve kudretiyle Allahü Teala'nın kuvvet ve kudretini karşılaştır. İnsanlardan en büyük kuvvete sahip, en geniş mülke hükmeden, en şiddetli ve en ziyade şehvetini kahredebilen, nefis havasetini en çok önleyebilen, kendini ve başkalarını en iyi sevk-ü idare edenin de kudreti mahdut ve sınırlıdır. Netice olarak nefsinin bazı sıfatlarına ve bazı hususlarda insanlardan bazılarına hakim olmaktan ileri gidemez. Bununla beraber ne ölüm ne de kalımı için bir şeye müessir olamadığı gibi kendine kâr ve fayda da sağlayamaz. Zarar ve ziyandan bir şey önleyemez. Belki gözünü körlükten, dilini tutukluktan, kulağını sağırlıktan ve vücudunu hastalıktan koruyamaz. Artık kudreti elinde olduğu hususlarda da aciz kaldığı kısımları bile saymaya lüzum yoktur. Nerede kaldı kudreti dışında olanları? Göklerin esrarı, eflak, yıldızlar, yer ve dağlar, denizler, rüzgarlar, yıldırımlar,

helak eder. Kulun kudreti Allahü Teala'nın bahşettiği imkan nispetindedir. Nitekim yeryüzünün en büyük hükümdarlarından olan Zülkarneyn hakkında Kehf suresi 84. ayetinde gerçekten biz Zülkarneyn'i yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona gayesine ulaşmak için istediği her şeyden bir vasıta verdik buyuruldu. Onun bütün mülk ve saltanatı yerin muayyen bir parçasında ancak Allahü Teala'nın onu mümkün kılmasıyla olmuştur. Yeryüzünün tümü alemin cisimlerine nispetle bir toprak keseği gibidir. İnsanların faydalandıkları bütün vilayetler o kesekten bir toz gibidir. Aynı zamanda bu toz da Allahü Teala'nın fazlından ve bahşettiği imkanlardandır. O halde kudret, siyaset, üstünlük ve kuvvetinden dolayı Allah'ın kulunu sevip Allah'ı sevmemek muhaldir. Halbuki kuvvet ve kudret ancak Allah'a mahsustur. Cebbar, kahhar, alim ve kadir olan O'dur. Gökler yemininde dürülmüş, yerler ve yerlerde olan her şeyler ve hatta bütün mahlukatın boyunları O'nun kudret kabzasındadır. Onların hepsini helak etse, mülkünden bir şey eksilmez. Onlar gibi bin mislini yaratsa, bir zorluk, yorgunluk ve acziyet ile karşılaşmaz. Bütün kudretler, O'nun kudretinin eseri, güzellik, azamet ve kibriyalık, kahru galebe O'na mahsustur. Şayet kudretindeki kemalinden dolayı bir kadirin, bir gücü yetenin sevilmesi gerekiyorsa, o da yalnız Allahü Teala'dır. Sıfatına gelince, yani vasfındaki noksanlardan münezzeh olması, rezilet ve pislikten mukaddes olmasının ve batınî sıfatındaki hüsnü cemali, sevilmesinin gerekçelerinden biri olmasına gelince, her ne kadar peygamber ve sıddıklar ayıp ve pisliklerden münezzeh iseler de, tam manasıyla tenzih ve takdis, ancak bir olan celal ve kerem sahibi Allahü Teala'ya mahsustur. Yaratıklar kusur ve noksandan hali kalamaz. Onlar aciz birer yaratıktır. Kemal yalnız O'nundur. Diğerlerindeki kemal O'nun onlara verdiği nispettedir. Her kemalin başkasına verilmesi takdir edilmiş değildir. Çünkü kemalin en aşağı derecesi kulun başkasına musahhar olmamasıdır ki bu da Allahü Teala'dan başkası için muhaldir, olamaz. Bütün noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes olmasını açıklamak lafı uzatır. Aynı zamanda mükâşefe ilmiyle ilgili olduğu için onu burada açıklamak uygun düşmez. İşte bu vasıfta sevilen bir kemal ve güzellik olduğuna göre bunun hakikati de ancak Allahü Teala'da bulunur. Diğerlerinin kemali ve kusurlardan münezzeh olmaları mutlak değildir, izafidir. Yani kendilerinden düşük olanlara nispetle daha kâmildirler demektir. Merkebe nispetle atın, ata nispetle insanın daha kâmil olması gibi. Aslında hepsinde noksanlık vardır. Fakat nispet itibariyle birinde daha az, diğerinde daha çoktur. Demek ki güzel sevilir. Mutlak surette de güzellik, ortağı, eşi, benzeri ve dengi bulunmayan, kimseye ihtiyacı olmayıp dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden, hikmeti reddedilmeyen, yer ve göklerde ilminden hariçte zerre bile kalmayan, zalim ve cebbarların boyunları elinde olan kimse, kendi kudretinden, kahru galebesinden kurtulamayan, ezeli olup varlığının evveli olmayan, ebedi olup sonu gelmeyen, varlığının nihayeti olmayan, bizatihi kaim olduğu gibi bütün yaratıkları ayakta tutan,

Yer ve göklerin mutlak hakimi, canlı ve cansız bütün varlıkların yaratıcısı, İzzet ve cebarutla tekleşmiş, mülk ve melekûtu yaratmakla her yönden bir olmuş, fazl ve celal, parlaklık ve cemal, kudret ve kemal sahibi olup, celalini anlamakta akılların şaşırıp hayrete düştüğü, vasfını anlatmakta dillerin tutulduğu, ariflerin onun hakkındaki marifetlerinin kemali, acziyetlerini itiraftan ibaret olduğu, peygamberlerin son mertebesi, vasfını anlatmakla kusurlu olduklarını söylemek olduğu bir Allah'tır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gereği gibi seni senâ etmekten acizim, sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin buyurmuştur. Sıddık-ı Ekber de radıyallahu anh, anlamadığını anlamak bir anlayıştır demiştir. O Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki, mahlukat için kendini bilmeye yol olarak ancak acziyetlerini göstermiştir. Ne olaydı bileydim, hakikat olarak Allah'ın sevgisini inkar edip de bunu mecaz olarak kabul eden, acaba Allah hakkındaki bu cemal ve övünme vasıflarıyla kemal ve güzellik niteliklerini mi, yoksa Allahü Teala'nın bunlarla mevsuf olduğunu mu, yoksa kemal ve azametin bunları anlayanlar için tabii olarak sevimli olduğunu mu inkar eder? Bunlardan hangisini inkar ettiğini bilemiyorum. Çünkü hiçbirini inkara imkan yoktur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki, cehennem ateşinden uzaklaşıp kendileri için hüsnâ cennet vaad edilenlerden başkalarına güvenmemek için kör basiretlerden saklanmış ve hüsrandaki insanları körlük zulmetinde terk ederek hayvanların toplandığı ve behimi şehvetlerin dalgalandığı his aleminde onları mütereddit bırakmıştır. Onlar dünyanın dış görünüşünden bilirler fakat ahiretten gafillerdir. Hatta çokları ahireti bile bilmezler. Bu sebeple hasıl olan sevgi, ihsan karşılığındaki sevgiden daha kuvvetlidir. Zira ihsan azalıp çoğalabildiği için bu husustaki sevgi de azalıp çoğalır. Bunun için Allahü Teala Davud'a aleyhisselam, benim en çok sevdiğim yalnız rububiyet hakkını yerine getirip karşılıksız olarak bana ibadet edendir diye vahyetmiştir. Yine Zebur'da, cehennemden kurtulmak veya cennete girmek için bana kulluk edenden daha zalim kim olabilir? Acaba cennet veya cehennemi yaratmasam ben ibadete hak kazanmış ve bunun ehli değil miydim? Buyurmuştur. İsa aleyhisselam bir gün ibadet eden ve ibadetten zayıflayıp benizleri solan bir topluluğa uğradı ve sordu. Onlar da, cehennemden korktuğumuz ve cenneti umduğumuz için bu haldeyiz dediler. İsa aleyhisselam, yaratandan korkup yaratığı umduğunuz için çalışıyorsunuz dedi. Aynı şekilde ibadet eden başka bir topluluğa uğradı. Onların durumunu sorunca, sevip saydığımız için Allah'a ibadet ediyoruz dediler. İsa aleyhisselam, işte siz Allahü Teala'nın dostlarısınız. Ben sizin yanınızda bulunmakla emrolundum dedi. Ebu Hazım, ben sevap ümidi veya ikab korkusuyla ibadet etmekten utanç duyarım. Zira o zaman ya korkmasa çalışmayan veya para vermese çalışmayan kötü bir köle durumuna düşerim, dedi. Haberde şöyle varid olmuştur. Sakın almadan çalışmayan kötü işçi veya korkmadan çalışmayan kötü köle gibi olmayın. Beşinci sebep. Sevginin beşinci sebebi,
Aralarında bir

münasebet ve bir benzerlik olmaktır. Çünkü insan benzediği şeye meyleder. Bunun için çocuk çocukla, büyük de büyükle ünsiyet eder. Kuş bile kendi cinsinden olan kuşla ünsiyet eder de diğerlerinden kaçar. Alimin alim ile ünsiyeti bir sanatkar ile ünsiyetinden daha çoktur. Marangozun marangozla ünsiyeti bir çiftçi ile ünsiyetinden daha fazladır. Tecrübe, haber ve eserler bunun şahididir. Münasebet, sevginin sebebi olduğuna göre, çocuğun çocukla kurduğu münasebet gibi, zahiri manada olduğu gibi, herkesin anlayamayacağı gizli bir sebeple de olabilir. Güzellik, istifade ve benzeri hiçbir sebep olmaksızın, iki kişi arasında görülen samimiyet gibi. Buna işaret olarak, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ruhlar birbirine yardımcıdır. Onlardan birbirine münasebeti olanlar buluştu. Münasebeti olmayanlarsa ayrıldılar buyurdu. İşte bu sebep de Allah'ı sevmeyi gerektirir. Çünkü her ne kadar suret ve şekil bahis konusu değilse de, kul ile Allah arasında batıni bir münasebet vardır. Bu münasebetin bir kısmını kitaplarda yazmak caiz ise de, bir kısmının kaleme alınması caiz değildir. Bir hadis-i kutsi de Allahü Teala, kulum nafile ibadetlerle durmadan bana yaklaşır ve ben de onu severim. Onu sevdiğim vakit işiten kulağı, gören gözü ve konuşan dili olurum buyurmuştur. Muhabbet hakkında büyüklerin sözleri. Abdullah bin Muhammed Mürteiş, kul Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla muhabbete nail olabilir. Abdullah bin Muhammed Mürteiş, kul muhabbet makamına Allah'ın dostlarını sevmek ve Allah'a düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Abdülhakim Hüseyini, teslimiyet ve muhabbet asla karşılıksız kalmaz. Mutlaka hediyesi verilir. Amr bin Osman Mekki, muhabbet rızaya, rıza da muhabbete dahildir. Rızasız muhabbet, muhabbetsiz rıza olmaz. Çünkü insan ancak sevdiğine razı olur, razı olduğunu sever. Mevlana Celaleddin Rumi, muhabbet ve merhamet, insanlığın hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır. Davud-ül Kebir, şaşılacak şeyler arasında en tuhafı o kimselerdir ki, kendisini bir muhabbet ehli sanır. Ama gidip sevgilisinin kapısında durmaz da, başkasının kapısında durur. Davud-ül Kebir, Cenab-ı Hakk'ın zatı için ya da onun uğruna bir başkasına olan muhabbete, bu muhabbet olmadan yapılan tonlarla amel denk olamaz. Zira Resûlullah, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Kalpte sevgi, muhabbet olmayınca kişi kiminle olacak? Davud-u İskenderi, Allahü Teala'nın muhabbetinden bir zerreyi bin yıllık ibadete değişme. Çünkü hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Ebu Abdullah Basri, kalpten riya hastalığı, ihlas ile yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Ebu Berekat Emevi Hakkari, muhabbet sarhoşluğu ile mest olan bir kimse ancak mahbubunu sevdiğini görmekle ayılabilir. Ebu Ali Rotbari, muhabbetin alameti muvafakat, yani emredilene uyup peki demektir.

Sevgi, kendini büsbütün sevgiliye hibe ettiği için, sana senden hiçbir şeyin kalmamasıdır. Ebu Süleyman Darani, marifetin hakikati, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Allahü Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir. Hayat bin Kays el-Harrani, muhabbet yani Allahü Teala'yı sevmek, onu tanımanın ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, sonsuz var olan sevgiliye muhabbetle kavuşulur. İbn Vefa, marifet ve hakkı tanıma nispetinde muhabbet, muhabbet nispetinde de yakınlık olur. İmam-ı Rabbani, muhabbet, hüzün ve derdin menşeidir. Muhabbet bağı ortaya çıkınca, sevgili de seven gibi çaresiz bağlanır. İmam-ı Rabbani, muhabbet, sevgiliye itaat etmeyi icap eder. Muhabbet, en yüksek seviyeye çıkınca, itaat da tam hasıl olur. İmam-ı Rabbani, muhabbetin kemali, ikiliğin kalkmasıdır. Seven ile sevilenin ittihadıdır. İmam-ı Rabbani, muhabbete ikiyüzlülük sığmaz. Maruf-u kerhi, muhabbet, öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir. Ancak Allahü Teala'nın bir ihsanı ile elde edilir. Rüveym bin Ahmet, muhabbet bütün hallerde Allahü Teala'ya uymaktır. Semnun Muhib, muhabbet sevenle sevileni birbirine celbettiği zaman kemale erer. Semnun Muhib, bir şey kendinden daha ince bir şeyle ifade edilebilir. Muhabbet o kadar incedir ki, onu açıklamak için ondan ince bir şey bulmak mümkün olmadığına göre, muhabbet dil ile ifade edilip anlatılamaz. Yusuf bin Esbat, Allah'a olan muhabbetin alametleri, dünyada huzurlu olduğu halde ahirete arzu etmek, sıhhatli olduğu halde ölümü istemek, Allah'ı çok anmak, bununla rahatlamak ve bundan zevk almak, Allah'tan gelen dertleri ve belaları nimet bilip bunlara sabretmek, sevinmektir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye

0: var sözü yetmez.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, torunlarının babası ve ilk Müslüman çocuk şerefine sahip olan Hazreti Ali radıyallahu an, hicretten 22 yıl önce 600 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. 661 tarihinde ise Kufe'de vefat etti. İlim ve hikmet dersini bizzat peygamberimizden aldı. Hazreti Ali Efendimiz herkesçe cesaret ve kahramanlığıyla tanınsa da onun en büyük vasfı ilmi, takvası, dirayeti, veciz ve özlü konuşmasıdır. Ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır hadis-i şerifi, Hazreti Ali'nin ilminin üstünlüğünü gösterir. Halifeliği döneminde valilere gönderdiği emirnameler, yüzyıllar boyu bütün Müslüman idarecilerin kılavuzu olmuş, bu mektuplar elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Hazreti Ali'nin en kalıcı ve zamanımıza kadar gelen en güzel öğüt ve nasihatleri, oğlu Hazreti Hasan'a verdiği öğütlerdir. Velilerin babası Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a hitaben: "Ey oğul, hayatımın son demlerindeyim. Günden güne zayıflıyorum. Onun için sana bu öğütleri bildirmekte acele ediyorum. Çünkü düşündüğüm bütün şeyleri sana söylemek için fırsat bulamadan ecelimin gelmesinden, vücudum gibi hafızamın da zayıflamasından, heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihatimden önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir ata benzemenden endişe ederek sana nasihatimin bir kısmını söylüyorum. İyi dinle. Ey oğul! Benim bu vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı, Allah'tan korkup ona sığınmak, onun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, ecdadının ve geçmiş iyi insanların izini takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden önce gelip geçen ecdadın da aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan, onlar da öyle düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru şeyleri tuttular. Vazifelerini noksansız yapmaya çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları ve takip ettikleri yolda gitmek istiyorsan, onların baştan takip ettikleri yolu aynen takip et. Fakat bu, şüphelerini çoğaltmak ve düşmanlarını arttırmak için değil, doğruyu ve hakikati anlayıp öğrenmek için olsun. Ey o, her hususta önce Allah'a sığın. Ondan başarı dile. Seni şüpheye düşürecek veya bir kötülüğe itecek şeyleri terk et. Kalbinin bütün kötülüklerden durulduğunu, fikirlerinin toplandığını ve tek arzunun hakikat olduğunu görünce sana söylediğim hususları düşünmeye başla. Şayet bunlara sahip olduğuna emin değilsen, karışık konulara girme. Aksi halde önünü göremeyen adam gibi olursun ki her an içinden kurtulması zor olan çukurlara, uçurumlara düşersin. Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmaya mahkum olursun. Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ise İslam'ı öğrenmeye çalışanlara yakışmaz. Ey oğul!
bu tavsiyelerimi dinle ve anla. Her canlının ölümünü elinde tutan kim ise, yaşamasını elinde tutan da odur. Varlıklara can verip yaşatan kim ise, öldürecek olan da odur. Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan yine odur. Her türlü belayı ve hastalığı veren de o, şifa ve devasını veren de odur. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla ve meyveleriyle onundur. Onun takdiri üzerine hareket etmektedir. Ahiret cennetiyle, cehennemiyle ve bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle onundur. Ey oğul! Bu hususta birinin bilmediğini görünce onu cehaletine say. İlimde ne kadar ilerlersen, bilmediğin birçok şey şüphesiz yine bulunacaktır. Zira ufkunun dışında düşünme. Görme gücünün çok ilerisinde bulunan nice şeyler vardır. Allah bazı şeyleri sana öğretmişse, onu kendi gücünle meydana getirip kazandığını zannetme. Çünkü sen, seni yaradan, rızıklandıran ve seni en güzel bir surette meydana getiren ulu yaratıcıya sığın. İbadetin onun için, aşkın onun için, korkun ve sevgin onun için olsun. Ey oğul! Peygamberin Allah hakkında bildirdiğini hiç kimse bildirmedi ve bildiremez. Onu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı olarak kabul et. İlahi kudret karşısında kendi küçüklüğünü ve zayıflığını düşünerek hareket et. Onun karşısında acizliğini ve güçsüzlüğünü düşün. Her hususta ona ihtiyacın vardır. Ona yönel, rızasını dile. Cezasından kork. Emirlerini yerine getirmeye çalış. Çünkü o iyilikten başkasını emretmez. Yasaklarından kaçın. Çünkü o kötülükten başkasını yasaklamaz. Daha iyi bir yerde konaklamak isteyen kervan gibisin. Ey o! Dünyanın ve içinde bulunan her şeyin başka bir yere göç edeceğini, ahireti ve orada insanlar için hazırlananları bildirdim. Bunlar hakkında senin ibret alman için bazı misaller verdim. Bu misallerle senin kurtuluşunu ümit ettim. Dünyayı bütün halleriyle bilen kimse, kervanın içindeki bulunan bir yolcuya benzer ki, devamlı, rahatı, temizliği, havası daha iyi olan bir yere göç etmeyi ve orada konaklama hazırlığındadır. Bunun için yolculuğun her türlü zorluk ve sıkıntılarını, arkadaşlardan ve maldan ayrılma ıstıraplarını göze almış bulunmaktadır. Çünkü o, gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. Oralarda eski elemlerden hiçbirini görmeyeceğini, rahat ve saadet içinde yaşayacağını şeksiz şüphesiz bilmektedir. Onun için kendisini buraya ulaştıran ve eski yerinden daha iyi bir yere bahşeden birisinden başka düşüncesi yoktu. Dünyada kendisine verilen nimetlerle mağrur olup

kendi nefsin için istediğin şeyi başkaları için de iste. Kendi nefsin için sevmediğin şeyi başkaları için de sevme. Kendine iyilik yapılmasını istediğin gibi başkalarına da iyilik et. Başkalarında kötü gördüğün şeyi kendin için de kötü gör. Başkalarına yaptığın şey kadar sana da yapılırsa ona razı ol. Yaptığından fazlasını isteme. Sana söylenmesini istemediğin şeyi sen de diğerlerine söyleme. Başkalarının seni nasıl görmesini istiyorsan sen de başkalarını öyle. Ey oğul, kendini beğenmek kesinlikle doğru değildir. Kibir kalbin afetidir. Bütün gücünle çalış. Malını senden sonra gelecek mirasçılar için hazırlayıp biriktirme. Allah için bağışlanacak yerlere dağıt. Arzu ettiğin bir şeyi elde edersen onu kendinden bilme. Allah'a şükret ve ondan her zaman kork. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Önünde seni ahirete götürecek uzun bir yol ve sıkıntılı günler var. Dünya malından sana yetecek miktarını düşün ve sadece onu al. Başkasını yüklenme. Zira ondan zarardan başka bir şey gelmez. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Fakirleri görürsen onlara yardım et. Onlar hem üzerindeki ağırlığı kaldırırlar, seni malın felaketinden kurtarırlar, hem de ihtiyacın olduğu zaman kıyamet gününde onu sana geri verirler. Gücün yettiği kadar sadakayı arttır. Eğer böyle yapmazsan ihtiyacın olduğu zaman onu ararsın. Fakat bulamazsın. Dara düştüğün zaman sana geri vermek üzere, zenginliğinde senden ödünç istenirse isteyenleri reddetme. Ey oğul, iffeti muhafaza ederek çalışmak kötülükle zengin olmaktan hayırlıdır. İnsanın sırrını en iyi yine kendisi muhafaza eder. Bazı kimseler bulunur ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Düşünceli olan insan iyi görür. İyi kimselerle düş kalk ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki onlardan ayrılmış olasın. Haram ne kötü yemektir. Güçsüzlere zulüm, zulmün en çirkinidir. Tecrübe ettiğin şeylerin hayırlısı sana ibret verendir. Alçak tabiatlı yardımcılarda, kötü zan sahibi dostlarda ihtiyar ve irade yoktur. Sakın inat bineği sana üstün gelmesin. Ey oğul! Nefsini kardeşin seninle irtibatı kestiğinde onunla irtibata, sana yüz çevirdiğinde lütfa, pintiliğinde cömertliğe, uzaklaştığında yakınlığa, şiddetlendiğinde yumuşaklığa, suç işlediğinde özür dilemeye sevk et. Sakın bu hareketi yersiz olarak yapma. Yahut ehil olmayanlara yapma. Dostunun düşmanını dost edinme ki dostuna düşmanlık etmiş olursun. Kin ve kızgınlığını hazmet. Çünkü ben sonu bundan daha tatlı, daha lezzetli bir lokma görmedim.

sana sertlik gösterene yumuşak ol ki o vakit o da yumuşasın. Ey oğul, düşmanına iyilikle muamele et. Çünkü bu iki zaferin biridir. Kardeşinle münasebeti kesmek istesen dahi geri dönülecek bir yer bırak. Belki bir gün olur münasebete lüzum görülür. Hakkında iyi düşünen kimsenin zannını hareketlerinle tasdik et. Aranızdaki samimiyete bakarak kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olamaz. Ey oğul, hiçbir zaman ailen sana halkın en kötüsü olmasın. Kardeşin senden ayrılmaya, seninle beraber olmaktan kuvvetli olmasın. Rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. İhtiyaç zamanında yumuşaklık, varlık ve zenginlik vaktinde sertlik ne çirkin haldir. Dünyadan sana olan vazife ancak gideceğin yeri yoluna koymaktır. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine yakındır. Acıyı gördükten sonra öğütten ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle terbiye kabul eder. Ey oğul, kader yüzünden gelecek sıkıntıyı sabır ve metanet kuvvetiyle ve ilmi yakini elde ederek def et. Gerçek dost sen yokken seni tasdik edendir. Nefsin arzularına uymak bir çeşit körlüktür. Asıl garip bir dosta sahip olmayan kişidir. Hakka tecavüz eden kişi sapa yola girer. Kifayet miktarı ile kanaat eden doğru yolu bulmuş olur. Kötülüğü geciktir. Çünkü onu ne vakit istesen yapabilirsin. Ey oğul, ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi akıllıya kavuşmaya denktir. Kudret değişince zaman da değişir. Başkalarından naklen de olsa gülünç şeyler söylemekten sakın. Akrabalarına hürmet et. Çünkü onlar senin kolunun kuvvetidir. Ey oğul, önünde çıkılması ve geçilmesi pek güç bir basamak vardır. Orada yükü hafif olanlar ağır olanlardan daha kolay geçer. Üzerinden zorla geçenler çabuk geçenlerden daha zararlıdır. Bu basamağa ulaşan her insan ya cennete veya cehenneme gider. Bu menzile ulaşmadan önce kendi nefsine dön. Ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Oraya ulaşmada yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey oğul, yerin ve göklerin içinde bulunan her şeyi elinde tutan zat sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi. Sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koymadı. Ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul, bir kötülük işlediğin zaman

dön ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahların için işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul! Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak O, günahtan dönmeyi sevapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da 10 misli kabul eder. Sana tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar. İçinden bir şey istersen ne istediğini bilir. O, gizliyi açık olan şey gibi bilir. İstediğini arz etmeden, içini ona dökmeden, dertlerini ve sıkıntılarını bildirmeden O bilir. İşlerinde muvaffak olmak için ona sığın. Ey oğul! Allah bütün hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin zaman kapılarını dua anahtarıyla açarsın. Dilediği zaman semanın kapılarını açar, ölü toprağa hayat veren yağmurları indirir. Fakat istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden endişe edip ümitsizliğe düşme. Onun vermesi senin niyetine göredir. İstediğin şey verilmeyebilir. Fakat onun yerine onun daha hayırlısı verilir. Belki istediğin şey yerine üzerinden bir bela kaldırılır ki bu senin için daha hayırlıdır. Belki istediğin yerine getirilirse sana veya inancına bir tehlike teşkil edebilir. Bunu da Allah kabul etmez ve istediğini yerine getirmez. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın. Mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil. Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kafi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin. Ahiret yolunu tutmuş, gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan, kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz. Ey oğul, ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdi düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ani düşersen mağlup olursun. İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni mağrur etmesin. Allah dünyanın halini ve sonunun geleceğini açıkça bildirdi. Dünya avlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başı boş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki, bunlardan biri

ikinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar, ikincisi ise kuvvetli olanlardır. Bil ki bunlar sarp bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Dünya gözlerindeki hüda nurunu söndürüp onları karanlık yollara sürükledi. Böylece onlar da nereye gideceklerini şaşırdılar. Dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar. Oynadılar, oynaştılar. Fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler, pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır. Fakat buna rağmen yolu takip edenler daha çabuk varır. Ey oğul! Kimin bineği gece ve gündüz gibi olursa, kendisi dursa da yoluna devam eder. Evinde istirahat içinde bulunmuş olsa da uzun mesafeleri pek kısa bir zamanda aşar ve hedefe farkında olmadan ulaşır. Dünyada gayene ulaşamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Senden öncekilerin yolunu takip etmek mecburiyetindesin. Bunun için doğru ol. Hak için çalış. Hak olmayan şeyden uzak dur. Helalinden kazan. Böyle yapmazsan elindeki de gider. Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İnsan malı kendisini korumak için toplar. Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Ey oğul! Allah seni hür yaratmıştır. Başkasına kötülük yapma. Şerle kazanılan hayır hayır değildir. Kötülükle elde edilen iyilik de iyilik değildir. Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan açgözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. İffetle içindeki fakirlik daha iyidir. Elde bulunan malı muhafaza etmek, başkasının elinde bulunan malı elde etmeye çalışmaktan iyidir. İffet için de fakirlik ve çalışmak, haksız yollardan zengin olmaktan hayırlıdır. Ey oğul! Kişi kendi sırrını başkalarından daha iyi muhafaza eder. Çok kimse var ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan çok yanılır. Düşünen kimsenin görüşü kesinleşir. Her konuşan

doğru konuşmayabilir. Her isteyen isabet etmemiş olabilir. Her giden de geri dönmeyebilir. İyilere yaklaş ki onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki şerlerinden kurtulasın. İyilik kötülüğe yol açarsa kötülük olur. Çok zaman dert deva, deva da dert olur. Çok zaman ehliyetsiz kimseler öğüt verir, kendilerinden öğüt beklenen kimseler de aldatır. Ümide dayanıp işsiz güçsüz bekleme. Tembellik ölülerin işidir. Akıl tecrübeleri ezberlemektir. Tecrübelilerin en hayırlısı sana öğüt verendir. Fırsatları iyi değerlendir. Ey oğul, fırsatları iyi değerlendir. Lokma boğazında durmadan kendine gel. Fesat, takva ve iyilik azığını kaybetmek, nefsin isteklerine meyletmek suretiyle er geç kendisine dönülecek yeri bozma. Her şeyin bir neticesi vardır. Takdir edilmiş olan her şeyi şüphesiz göreceksin. Ey oğul! Size, bütün evlatlarıma, ehlime ve bu vasiyetimin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanların arasını bulmayı vasiyet ediyorum. Ben dedeniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İki kişinin arasını düzeltmek bütün nafile namazlardan, oruçlardan daha faziletlidir. Ey oğul! Allah için yetimlerin hakkını gözetin. Onları bir aç bir tok bırakarak hazırladıklarınızı zayi etmeyin. Allah rızası için komşularınızın hakkına riayet edin. Bunlar size peygamberinizin vasiyetidir. O komşular hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki biz onların mirasımıza da dahil olacaklarını sandık. Ey oğul! Size düşen görev karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmek ve birbirinize dargın durmaktan sakın. İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra yaptığınız dualarda kabul olmaz. Fitneye karşı 2 yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak sütü vardır. Ey oğul! Allah'tan hakkıyla kork. Emrinden dışarı çıkma. Allah'ın zikriyle kalbini diri tut. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunuyorsan, Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Dünya malı ve ona olan aşkı terk etmekle nefsini öldür. Kalp hakla kuvvetli, hikmetle parlak ve nurlu olur. Ey oğul! Sık sık ölümü an. Ölümü anmak kalbi yumuşatır. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbine yoklukta karar kılacağını bildir. Onun dünya facialarını ve musibetlerini tek tek göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini, gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat.
ey oğul. Daha önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını ve hikayelerini oku. Tarihte insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeylerin tekrarlanmaması için iyice dikkat et. Atalarının topraklarında, yaşadıkları yerlerde gez ve onların eserlerini dikkatle incele. Onlar neler yapmışlar, nereden nereye, niçin göçmüşler? Bunları incelediğin zaman, onların yakınlarından ve sevdiklerinden ayrılıp gurbet ellere gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi sen de yakında bilmediğin ve görmediğin yerlere göçüp gideceksin. Şu halde gelecekteki yerini şimdiden hazırla ve temizle. Dünya için ahiretini sat. Ey oğul, bilmediğin bir şey hakkında söze karışma. Üzerine düşmeyen hususu konuşma. Sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et. Çünkü bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek, korkuyla ilerlemekten daha iyidir. Her işi ehline bırak. Ey oğul, iyi şeylerle emret, iyi şeylere ehil ol. Kötü şeylere meydan verme. Onları elinle ve dilinle geri bırak. Onları işlemekten var gücünle uzak ol. Nerede olursa olsun zor işlere hakkı bulmak için gir. Bütün işlerde nefsini zorla. Onu emin bir yere, kuvvetli bir güvene getiresin. Allah yolunda iyi çalış. Onun yolunda mücahede ve mücadele etmekten çekin. Bütün işlerinde Allah'a sığın. O en iyi koruyucu ve en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim. İstediğini yücelten, istediğini alçaltan O'dur. Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Haksızlık karşısında hakka sabretmek en iyi ahlaktır. Bir işi yapmadan önce çokça düşün. İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare et. En hayırlı söz faydalı olandır. Faydasız bilgide hayır yok. Lüzumlu olmayan bilgiden de bir fayda temin edilemez. İslamiyet'te ne varsa hepsini anla ve öğren. Şu esaslara riayet et. Ey oğul! Sana söyleyeceğim 8 husus var ki bunları aklından çıkarma. 1. En büyük zenginlik akıldır. 2. En büyük vahşet kibirdir. 3. En büyük fakirlik ahmaklıktır. 4. En büyük meziyet güzel ahlaktır. 5. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar verir. 6. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler. 7. Cimri insanlarla yakınlık kurma.

0: Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinir. 8. İslam hayatından uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni adi şeylere götürürler.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselinel ebrar. Rabbime hamd ediyorum. Böyle güzel kardeşlerimle, ailelerle böyle güzel bir mecliste güzel bir iş için beni bir araya getirdiği için. Tabii zor bir zamanda yaşıyoruz. Bu zorluk inanın ki 3 tane kolaylıkla ancak aşılabilir. Bu zorlukları aşabileceğimiz en önemli alanlardan bir tanesi, erkek tarafından konuşsak saliha bir eşe sahip olmak, hanım tarafından konuşsak salih bir eşe sahip olmak. Bu zorlukları aşabileceğimiz en önemli kolaylıklardan bir tanesi sadık dostlara sahip olmak. Çünkü dostlarımız sadık olmazsa eğer bizim sadakati sonuna kadar devam ettirebilmemiz çok da mümkün değil. Onun için Rabbimiz bize sadık olun demez de sadıklarla beraber olun der. Eğer sadıklarla beraber olursak sadakat inşallah hayatımızın devamiyeti adına bize gelen, kavuşan bir azığa dönüşmüş olur. Üçüncü zoru kolay kılan şey ise salih ve saliha evlatlara sahip olmaktır. Aslında dünyadaki 3 cennet bunlar. Salih ve saliha eş, sadık ve sadıka dost, salih ve saliha evlat. Ama benim güzel kardeşlerim, bir hakikat var ki diğer ikisi de ilk birincisine bağlı. Eğer siz gerçekten evinizi salihliğin bir yönüyle teneffüs edildiği bir hava

ya atmosfere dönüştürebilirseniz Allah'ın izniyle oradan yetişecek çocuklar da salih ve saliha olacak. Siz sadık olduğunuz zaman da Allah'ın izniyle Allah yolunuzu başka sadıklarla kesiştirecek. Bu işin başka bir tabiatı yok, başka bir yolu da yok. Onun için ben Rabbime hamd ediyorum. Bu kadar salih ve saliha yol arkadaşıyla beni bir arada böyle güzel bir mecliste topladığı için. Çünkü netice itibariyle bir yol yürüyoruz. O yolda yol arkadaşlığın önemli bir sebebi var, önemli bir vesilesi var. Umuyorum ki burada o vesileleri çoğaltacak şeyler yapacağız. Şimdi ben bir mukaddime niteliğinde birkaç şeyi size bir hatırlatıp sonra asıl konuya geçmek istiyorum. 2010 yılında biz Siyer Araştırmaları Merkezi, o zamanki adıyla, şu anda dersleri yaptığımız binayı kastediyorum. Oradaki o hizmet başlayacağı zaman ben arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar biz çok ağır bir yükün altına giriyoruz. Netice itibariyle insanlara umut vermek, insanlara bilinç vermek, insanlara bir şeyler söylemek çok büyük bir mesuliyet. Bu mesuliyetin altından kalkabilmemiz için bizim bir kere sağlam olmamız lazım. Gelin dedim, en azından biraz bazı şeyleri hatırlayabilmek adına Ramazanımızın 30 günü sahurdan hemen sonra, o zaman daha inşaat devam ediyor, hemen sonra gelelim vakfa, 30 gün boyunca beraberce mealli bir hatim yapalım. En azından Kur'an'la kendimizi biraz sağlamlaştıralım. Kur'an'la biraz kendimize ruh taşıyalım ki bu ağır yükün altından biraz olsun kalkabilelim. Başladık elhamdülillah. Sene daha 2009, yani bir sene sonra vakıf açılacak. İnşaat devam ederken olan süreç. Tabii mealli hatim öyle bir Ramazan'da bitecek bir şey değil. Üçte ikisi falan bitti. Geri kalan üçte birini de ertesi sene tamamladık. O Kur'an bize elhamdülillah bir ruh oldu. Bambaşka şeyler kazandık. O günün hatırasını yaşayan kardeşler var muhakkak içlerinizde. Hele o son hatim duasını ben de her hatırladığımda zihnime geliyor. Çok acayip bir manevi ortam oluşmuştu o gün o Kur'an'ın kerametiyle. Aynı yıl bir şey daha söyledim arkadaşlara. Dedim ki bu iş tek taraflı bir iş değil. Bir ağır yükün altına girdiğimizde bize en büyük destekçi olacak olanlar eşlerimiz, çocuklarımızdır. Biz onları ayrı tutarsak, bu işten farklı bir noktaya sevk edersek yine yürümez. Gelin dedim, cennet bizim evimizde diye bir ders silsilesi başlatalım. Ayda bir vakıfta bir araya gelelim. O zaman inşaat bitti artık, vakıf şu anda kullanılan salonun yarısı var. Sonra o yarısı doğdu. Kazan doğuruyor ya, kazan doğurdu. O yarısında daha ufacık bir yerde herhalde bir 30 aile kadar falan da cennet bizim evimizde dersleri yaptık. Bir elleri görebilir miyim o ilk sene katılanlar? Buradan hanımlardan, evet işte bu kadardık, 30 aileydik, aşağı yukarı bu kadardık. Elhamdülillah o dersler şu anda da sitede var zaten. Oğuzhan da bilir, başka arkadaşlar da bilir. Biz orada yaptık ama dersleri bir sürü insana faydası oldu. Kaç insanın ailesinin toparlanmasına vesile oldu. Benim bildiğim en azından kaç tane ailenin dağılma noktasındayken o derslerde hatırlatılan bazı cümlelerin, bazı hakikatlerin onların dünyasına yansımaları oldu ve aileler kurtuldu elhamdülillah. Halen de o derslerden istifade edenleri duyuyorum. Şimdi geldik, sene oldu 2019. Yürüyüşümüzün 10. yılındayız. Yepyeni bir ağır yükün altına gireceğiz. Kocaman bir hizmet binası seneye bizi bekliyor inşallah. Mekanın büyümesiyle imkanlar büyüyecek. İmkanların büyümesiyle yük ağırlaşacak, teveccühün artmasıyla ayağın kayma riski daha da artacak,
Eskiden

0: ikinci, üçüncü basamaktan düşme riskimiz vardı. Şu anda basamak 10, 15, 20, 15, 20'den düşmenin riski daha fazla. Yine bize lazım olacak şey aile. O kadar güzel bir tevafuk oldu ki yepyeni bir şeyin başlangıcında yeniden cennet bizim evimizde diye bir araya geldik, hamdolsun. Bir şey daha var bu sene, aile yılı bizim için. Konuşmamız gereken mesele bu. Dolayısıyla bu sene hem aile yılı olması hasebiyle hem yepyeni bir hizmetin arafesinde olmamız vesilesiyle aileyi konuşma adına bir araya gelmenin ben heyecanını yaşıyorum. Ve umut ediyorum, dua ediyorum, Allah'a niyazda bulunuyorum. İnşallah siz de benim bu umutlarıma, niyazlarıma, dualarıma iştirak edin. Burada oluşturduğumuz şu güzel atmosfer en başta bizim ailelerimizin tecdidine vesile olsun. İkincisi, çoluk çocuğumuza inşallah sirayet etsin. Zaten o eğer olacaksa maksat hasıl olacak. Üçüncüsü, akrabalarımıza, komşularımıza burada oluşturulan bu heyecan, bu güzellik sirayet etsin. Dördüncüsü de inşallah burada oluşturduğumuz bu güzel atmosfer ümmetin başka fertlerine, başka insanlara da örnek ve model olma noktasında bir özellik ortaya koysun, bir vesile olsun. O yapılanların hepsi de hepimiz için salih bir amel olsun inşallah. Allah bundan geri koymasın bizi. Şimdi kıymetli kardeşlerim, konuya gireceğim. Daha girmiyorum şu anda mukaddime. Birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü o veriler bana lazım. Şuraya da not alacağım inşallah. Ben içimizde en yeni olan aileyi bir tespit etmek istiyorum. En yeni evlenmiş kimse, onu bir tespit etmek istiyorum. Hüseyin abi el kaldırıyor da Hüseyin abiye mi vereceğiz yeni aile diye. En yeni olan kim içimizde? Burak mı? He? Burak değil mi? Tamam. Kaçıncı ay Burak? Haziran, pek. En eski demeyeceğim, evlilik eskimez çünkü. En uzun olanı da bir tespit etmek istiyorum. En uzun. 30 sene, 40 sene. Mehmet abi mi? Kaç yıl? 74 olunca kaç oluyor? 45 yıl. Çok güzel. Var mı 45 yaşan? Tamam, en uzunu da Mehmet abi. Güzel, Allah mübarek eylesin. İçimizde bir de gelinleri olan kayınbabaları ve kayınvalideleri göreyim. Gelini olan. Senin gelinin yok Cemil Hoca, yanlış değil mi? Sen kızını gelin verdin. Mehmet abi var. 2, o kadar mı? 3, 4, 5 tane. Tamam. Bu tarafta o kadardır. Bu bilgiler bana lazım. Ben birazdan bunları bazen kullanacağım. Şimdi güzel kardeşlerim, bir oyun oynayacağız beraberce. Şunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben gençken, çocukken oynamayı çok severdim bunu. Bu iyi bir zeka oyunudur. Buna başka isimler de söylüyorlar ama bu denge oyunu. Bu dengeyi sarsmamak gerekiyor. Alınca buradan işte buradaki parçaları en son kalana kadar neticede denge sarsılmadan korunması gerekiyor. Onun için dikkatli almak gerekiyor. O kadar güzel bir şey ki bu. Bunun üzerinde biz birçok şeyi konuşabiliriz. Sadece meseleyi aile üzerinden konuşacağımız için örneği buradan vereceğim. Ama bu oyun olması itibariyle güzel, zekayı geliştiren bir şey. Ama ayrıca birçok meseleyi anlayabileceğimiz açısından da kullanabileceğimiz bir örnek. Şimdi burada bir İslam toplumu düşünün. Bunu biz bir İslam toplumu olarak kabul edelim. Şu parçaların her biri de bu İslam toplumunu oluşturan unsurlar. Artık neyse bunlar. Onlarca, yüzlerce unsur. Bu unsurların en altında durana biz aile diyoruz. Çünkü aile toplumun temel taşı olduğu için en alttakidir aile. Onun üstünde diğerleri geliyor. Ama ilginç bir huyumuz var bizim insan olarak, insanoğlu olarak. Buradan bir taş çıktığında, bakın dikkatlice alıyorum devrilmemesi için, alttan çıktığı için çoğunuz da görmediğinden dolayı, ben kaldırdığım için gördünüz, alttan çıkana çok o kadar ehemmiyet vermiyoruz. Çünkü çok zor görünüyor ve bir tane çıktığı için de yapı devrilmediğinden dolayı sıkıntı yok diyoruz. Bunu tekrardan ben yerine koyacağım. Şuradan bir taş aldığımızda üstten olduğu için ortalığı velveleye veriyoruz. Şu üstten aldığım taş bir gelenek mesela. Bir geleneği aldık, yukarıdan aldık ya, herkes gördü, bakışlar orada. Ortalığı bir ayağa kaldırdık. Niye burnu kaldırdın, niye burası eksik, niye böyle oldu, niye şöyle oldu, bu şu oldu, bu oldu diyerek bu bir tane taşın gitmesiyle, verdiğimiz tepkiyle alttan biraz önce çektiğim taşta verdiğimiz tepki aynı değil. Ama aslında altta temelden ben bir taş aldım. Daha fazla o manada tepki ortaya koymamız gerekirken koymadık. Şimdi bunu anlayabileceğimiz bir şey söyleyeceğim size. Hepinizin tanıdığı, medarı iftiharımız olan ve yaşadığı dönemde de çağın Akif'i diye isimlendirilen Ali Ulvi kurucu merhum, Allah rahmet eylesin, hatıratı var. Okumayanlar muhakkak okusun. İlk cildinde bir şey söylüyor. Diyor ki biz bu memlekette şapka meselesine gösterdiğimiz tepkiyi, şapka burada zaten, şapka meselesine gösterdiğimiz tepkiyi ne yazık ki şuradan alınan o taş zaten harf inkılabına göstermedik. Aslında biz harf inkılabına daha fazla bir tepki göstermemiz gerekiyordu. Çünkü o temelden bir şey. Şapka bugün giyildi, yarın terk edilebilir. Ama buradan bir taş çıktığı zaman bir daha toplumu biz geri getiremeyiz. Gerçekten böyle. Aşağıdan olanı eğer biz korumazsak, yukarıdakiler için istediğimiz kadar ortalığı velveleye verelim. Evet, onu da koruyalım. Ben korumayalım demiyorum ama netice itibariyle eğer bir şeye tepki vereceksek, vereceğimiz tepki temelden giden meselelere, yukarıdan giden meselelerden daha fazla olmalı. Şimdi Ayde, toplumun temel taşı bir tanesini aldık biz. Şu anda biraz buradan bir problemimiz var, sarsılıyor. Ve şu anda bu gitti. Ne yazık ki yok şu anda, toplumda yok. Şu ikincisini de devirmeden alabilir miyim bilmiyorum. Şu tarafı alacağım herhalde. Evet, şunu da aldım. İster inanın ister inanmayın, şu anda İslam toplumlarında aile böyle duruyor. Ve bir rüzgar var şu anda, bir rüzgar. Hafifçe bir rüzgar buna dokunsun, Allah korusun diyelim ki depremin şeyini yaşıyoruz şu anda biliyorsunuz memleket olarak. 7 şiddetinde bir deprem olsun, bu bina yıkılır. Şunu da ben buradan bir çektiğim zaman bina böyle oluyor. Ve İslam toplumu diye artık bir şey kalmıyor. Eğer biz aile meselesini konuşacaksak böyle bir felaketle her an burun buruna olduğumuzu unutmadan konuşmamız gerekir. Sadece yıkılacak olan benim evim falan değil. O zaten bir felaket. Ama ben yıkıldığım zaman nelerin yıkıldığını da burada anlamam lazım. Benimle beraber yıkılacak olanlar. Ben yıkılırken benim de yıkacağım olanlar. Çünkü binalar binalara bitişik biliyorsunuz. Bitişik nizam. Bir tanesinin yıkılması kaç tane binayı birbirleriyle etkileyerek yıkacak, onu da unutmamamız lazım. O halde biz aile meselesini, konuşma meselesi sadece bir aile yılının etkinlik meselesi değil ya. Biz dinimize, hayatımıza, ahiretimize ait bir meseleyi konuşuyoruz. Bu kadar mühim bir meseleyi konuşuyoruz. Öyleyse eğer bu ehemmiyeti hiçbir zaman unutmamak durumundayız. Aile toplumun temel taşıysa ben o temel taşa sahip çıkmak zorundayım. Aile eğer toplumun dengesi ise o dengeyi sarsmadan bazı şeyleri korumak zorundayım. Aile eğer dışarıdan gelen saldırılara karşı giyilen zırhsa, ki ailenin böyle bir anlamı da var biliyorsunuz. Saldırı her zaman olacak, sağdan soldan, önden arkadan. Ben sağlam olabilmem için o zırhı giymem lazım. Eğer aile ayakta kalabilmem için en büyük destek ise o desteği her zaman için devam ettirmem lazım. Bunları sağlamam lazım ki aile dediğim yapıyı sonuna kadar koruyabileyim. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, iki tane temel konumuz var. Ailenin tesisi ve ailenin tecdidi. Aslında biraz Türkçeleştirelim. Bunlar da Türkçe ama ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki bu güzel kelimeleri bazen kavrayamıyoruz. Özellikle genç nesiller. Ailenin tesisinden kastımız ailenin kurulması, ailenin tecdidinden kastımız ise ailenin korunmasıdır. Sadece kurmanız yetmiyor, bir de sonuna kadar korunması gerekiyor. O korunmaya işte biz tecdit diyoruz. Yani yenileyerek ancak koruyabiliriz. Birkaç tane oğlunu evlendiren ve kendisine gelin alan var. Birkaç tane de içimizde kızını gelin olarak verenler var. Ama artık o noktaya geldik. Ben de şimdi yavaş yavaş o noktaya doğru yaslanıyorum. Herhalde birkaç sene sonra ben de karşınıza öyle bir pozisyona çıkabilirim. Biz de çocuklar büyüyünce mecburen evlendireceğiz. Şimdi hal böyle olunca bizim de yine bu ailenin tesisi meselesini konuşmamız lazım. Burada aileler tesis edilmiş. Ben şimdi bekarlara konuşsaydım konu biraz daha bunun üzerinden yoğun olurdu. Ama ben bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Neden aileyi tesis ederiz biliyor musunuz? Şu 5 tane sebepten dolayı. Şöyle görünüyor değil mi? 5 tane sebebi var bunun. Birinci sebep kulluğun ifasıdır. İkinci sebep neslin devamıdır. Okunan ayetler bunları söylüyordu. Bunların her birinin Kur'an'da dayanakları var. Üçüncü sebep hayat yükünün paylaşımıdır. Dördüncü sebep ihtiyaçların karşılanmasıdır. Beşinci sebep ise huzurun teminidir. Neden aile kuruyoruz? Bunun için. Aile tesisi meselesini konuştuğumuzda bu 5 meseleyi konuşabiliriz. Ben biraz bu faslı dediğim gibi hızlı geçeceğim. Kulluğun ifası. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bir insan evlenirse dininin yarısını tamamlamış olur. Geri kalan yarısı içinde gayret etsin. Demek ki biz evlilik meselesini ibadet olarak görmek durumundayız. Görmüyoruz bakın böyle. Görmüyoruz. İnanın ki İslam toplumlarında yaşamış olmamıza rağmen görmüyoruz. Eskiden Anadolu'da yaygındı. Şimdi yavaş yavaş şehir hayatı bizden o şeyleri söküp götürdü ne yazık ki. Diyelim ki bir adamın evinde evlilik yaşı gelmiş kız ya da erkek olsaydı, hepiniz Anadolu'dan gelen insanlarsınız, bu cümlemi iyi hatırlayacaksınız. O insanın hacca ya da umreye gitmesi bile hoş gözükmezdi. Ve adam da gitmezdi zaten. Evlilik yaşı gelmiş genci evde olduğu için o daha mühim derdi. Ve gerçekten Allah'ın kitabını anlamış bir zihnin tepkisidir bu. Çünkü evde böyle bir bekar varsa bizim bir sorumluluğumuz var. Bu sadece anne ve baba olarak bizim sorumluluğumuz değil. Bakın benim güzel kardeşlerim, bunları konuşmak bana çok tehlikeli. Geçen gün bir düğünde konuştum, adam geldi bana hocam ne olur benim oğlanı da evlendir diye benim yakamı yapıştı. Ya oğlan evlendirmenin bir usulü var, ben seni tanımıyorum etmiyorum. Ben bunu söylerken hukuku olan insanlar için söylüyorum. Ama şöyle bir sorumluluğumuz var. Şurada bu kadar insanız değil mi biz? Birbirimizde hukukumuz var mı bizim? Hukukumuz var. Yol arkadaşlığımız var mı? Var. Aynı yerde hizmet ediyor muyuz? Ediyoruz. Bir sürü hukukumuz var. Buradaki ailelerin içerisinde eğer bekarlar varsa o bekarları evlendirme bizim sorumluluğumuz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün, insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem, eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı, ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafizsin sen. Hafiz. Ya hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Sadece bu anne ve baba olarak kendi çocuklarımız için geçerli değil. Çünkü İslam toplumu böyledir. Bu bina gibi birbirimizden bu manada sorumluyuz. Kulluğun ifası meselesi böyle bir şey. Bakın mesela birinin diyelim ki hanımı vefat etse. Tersi de geçerli ama yine gelenek bize bazı şeyleri konuşturtmuyor. Biz İslam'a ve şeriata aykırı her türlü geleneği ayaklarımızın altına almak zorundayız. Çünkü bizim inandığımız değer bunu söylüyor. Ha İslam'la çatışmıyorsa, sıkıntısı yoksa baş göz üstüne. Diyelim ki adamın hanımı vefat etse. Ne oldu? İbadet olan evlilikten hanım vefat ettiği için, bey vefat ettiği için mahrum kaldı. Eğer biz şeriatı anlasak, o insanın bir daha evlilik istemesini alay konusu etmeyiz. Ve o insanı evlendirmeyi biz sorumluluk olarak görürüz. Neden? Bakın Ahmet bin Hanbel, o büyük imam, bu sene bizim kampımızın konusuydu. Hanımı vefat ediyor. Daha mezardan eve gelirken evlatlarına diyor ki koşun diyor, beni evlendirin, koşun. Falanca hanımı bana isteyin diyor. Evlatlarından birisi diyor ki baba diyor dur ya, birkaç gün geçsin aradan, acelen ne diyor. Oğlum diyor, ölümün bana ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ben boynumda bir nikah olsun, öyle Rabbime gitmek istiyorum. Çünkü evlilik ibadet. Bu çok mühim bir şey ya. Ama biz bu noktada neredeyiz hepiniz biliyorsunuz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle bir sözü var. Diyor ki bilsem ki dünyada sadece 10 gün yaşayacağım, yine de o 10 gün boyunca bekar kalmam. Bu mesele nasıl bir mesele? Nerede duruyor? Anlayabilmemiz için bunları söylüyorum. Daha da ötesini söylerim. Ama asıl benim derdim şu anda tecrit olduğu için burayı biraz hızlı geçeceğim. Neslin devamı biliyoruz zaten ne olduğunu. Hayat yükünün paylaşımı, sükunet diye bir ifade geçti Kur'an'daki, gelecek derslerde biz o konulara gireceğiz. İhtiyaçların karşılanması, huzurun temini. Bu beş tane şey ailenin tesisi noktasında önemli ve bunlar olmazsa olmuyor. Gelelim ailenin tecdidine. Tecdit neydi? Yenilenme. Şimdi içimizde Burak gibi yepyeni evliler var. Birkaç sene önce evlendi işte diyelim ki Ömer. Ömer gibi de yenileri var. Başka yeniler de var. Abdussamet de var. Var da var. Yeniler var. Benim gibi böyle 25 yılı devirmiş olanlar da var. 40 küsür sene de var. 30 sene de var. İlk 1-2 seneyi saymazsak, ki ben onların da sayılması gerektiği kanaatindeyim, hepimizin bir tecdide ihtiyacı var. Çünkü hatırlayın ilk dersimizi, öyle bir başlığımız vardı. Yenilenmezsek eğer yeniliriz. Evliliğe de yeniliriz. Onun için tecdidi nikah şart. Ama bu nikah tecdidi bir daha nikah kıyma falan değil. Yeniden bir kez daha evlilik meselesinin, aile meselesinin ne demek olduğunu anlamaktır. Hayat hızlı geçiyor arkadaşlar. Hepiniz şu anda İstanbul şartlarında yaşıyorsunuz. Ticaretle uğraşan, eğitimle uğraşan, başka alanlarda uğraşan bizim gibi insanlar. Mesela ben sabah 6.30'da evden çıkıyorum. Bir daha eve dönüş saatim çoğu zaman belli değil. Bir günün nasıl geçtiğinin çok da farkında da değiliz. O kadar hızlı bir hayat geçiyor ki o hızlı ritmin içerisinde birçok şeyi ihmal ediyoruz. Birçok şeyi ne yazık ki olması gereken yerde konumlandıramıyoruz. Dolayısıyla benim gibi bir adamın aile meselesini konuşması bir yönüyle de kendi başına iş açmasıdır. Dünkü dersten sonra Kayseri'den gelen bir aile var, aramış bulmuş bizim hanımı. Hanıma demiş ki ya hoca böyle anlatıyor, hele bir söyle bakalım gerçekten hoca bunları yaşıyor mu yaşamıyor mu? Dolayısıyla insan merak da ediyor. Ama hoca mümkün mertebe anlattığını yaşamaya çalışan birisi,
bazı şeyleri de zaten yaşamak için aslında anlatıyor. Yani onu da bilin, yoksa hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Belki de en kusurlunuz benim, belki de bu noktada sırtımızdaki yükten dolayı aile meselesinde en fazla sıkıntıda olan insan benim. Ama benim de yenilenmeye ihtiyacım var, sizin de yenilenmeye ihtiyacı var, hepimizin yenilenmeye ihtiyacı var. Bu yenilenme meselesini konuştuğumuz zaman tecrit dediğimiz şey beş tane şeyi bakın ortaya çıkarıyor. Yenile, onar, heyecan oluştur, renk kat, zenginleştir. Bu beş şeyi. Eğer biz bunları yapmazsak hayat ağırlaşıyor bize. Aile artık yük haline geliyor. Ve cennet kokusunu duyacağımız yuvalardan mahrum oluyoruz. Ev önce cinnet halini yaşıyor, sonra ev cehenneme dönüşüyor. Evin cehenneme dönüşmemesi için bu tecdide bizim ihtiyacımız var. Yenile, onar, heyecan oluştur, renk kat, zenginleştir. Yenile. Olmuş 5 sene, 10 sene alışa gelmiş. Her şey artık taşlar yerine oturmuş. E insan sürekli aynı şeyi yapınca alışkanlık kesbediyor. Oraya bir şeyler oluşturmak lazım. Yeniden sanki bir evlilik akdi gerçekleştiriyormuşuz gibi. Buranın, bu programların düğün salonunda olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Kimin düğünü burada? Herkes kendi düğününü varsaysın. Sanki yeniden evleniyormuşuz gibi. Düğün, ben gelin, sen damat, ben damat, ben gelin. Aynı bunun gibi. Çünkü bir yeniliğe ihtiyaç var. Olur ki o süreç içerisinde 5 sene, 10 sene, 20 sene yıprattık bazı şeyleri. Hele hele o ilk seneler, hanım yeni gelmiş, anne var, baba var, akrabalar var. Bir sürü olay olmuş, nişanda olmuş, düğünde olmuş, arkasından olmuş, görümce karıştırmış, ötekisi bilmem ne yapmış, bir sürü iş olmuş, yaralar kalmış altlarda. Bunların bir kere onarılması lazım ya, üstünü örterek iyileşmiyor yara. Bazı yaralar var ki kabuk bağlamış, nasır tutmuş, olmuyor. Şimdi örnekler vermek istiyorum ki anlaşılsın. Yaşlı bir amcayla yenge diyelim, baya bir zaman olmuş evleneli. Ben dedim ki teyzemize, ya dedim şöyle yap, böyle yap, işte biraz sıkıntılar yaşıyorlar. Ne dedi biliyor musunuz o teyze? Evladım dedi, içimden gelmiyor. Bana öyle şeyler yaşattı ki içimden gelmiyor. Çok üzüldüm buna. İçimden gelmiyor demesi ne kadar ağır bir şey. Yani inanın benim içime oturdu o cümlesi. Yaşatmışsanız eğer bazı şeyleri, onarmadığınız zaman olmuyor. Çünkü bu rol yapılacak bir şey değil. Bakın bizim derslerimizden bir tanesinin başlığı ah samimiyettir. Samimiyet meselesini konuşacağız ilerleyen derslerde. Bu iş samimiyet olması olmuyor. Onun için bunun bir kere onarılmaya ihtiyacı var. Heyecan oluştur. Bir şeyler yap. Al, götür, gezdir, yemeğe çıkar. Şimdi size ödevler vereceğim, mesela sinemaya götür. Beraberce film izle, bir şey yap yani. Bir şeyler yap. O bana da evde o heyecanı oluşturacak atraksiyonlar neyse artık bu, bunu yap. Çünkü bizim örneğimiz geleneğimiz, göreneğimiz değil. Bizim örneğimiz büyüklerimiz, babalarımız da değil. Bizim örneğimiz iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün bize öğrettiğini uygulamak zorundayız. Biz kimsenin bize dayattığını öğrenmek zorunda ya da uygulamak zorunda değiliz. Bizim örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse başka bir şey konuşmamıza gerek yok. Renk kat, bir şeyleri değiştir ve zenginleştir. İlişkileri zenginleştirmezsen eğer monotonlaşacak ve o monotonluk da sana da yük haline gelecek. Eşine de yük haline gelecek. Öyle olursa eğer, yani bu heyecan adına bazı şeyler eğer oluşursa arkadaşlar, ne oluyor biliyor musunuz? Her gün evde hava
bambaşka bir biçimde esiyor. O bambaşkalık işte o cennet kokusu dediğimiz şeyin biraz olsun farklı bir biçimde daha güzelleşmesine sebebiyet veriyor. Umuyorum ki bu söylediklerimiz bu noktada hepimize örnek olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın Allah insanı bir fıtrat üzere yarattı. Fıtrat nedir? Değişmez yasalardır. Varlığın, yaratılışın yasaları var. Geçen seneki Siret-i İnsan derslerinde hatırlamanız lazım. Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in, Hatice'nin, Ayşe'nin fıtratı demek yanlış. Biz bunu kullanıyoruz. Böyle bir fıtrat olmaz. O Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in dediğimiz mizaç meselesi. O ayrı bir mesele. Ama fıtrat insan türünün tamamına Allah'ın koyduğu yasa. O insan türünün içerisinde kadın başka, erkek başka olduğu için erkeğin de kendine özgü bir fıtratı var, kadının da kendine özgü bir fıtratı var. Konumuz fıtrat değil, buradan başka bir şeye geleceğim. Erkeğin fıtratının en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Güç ve kuvvettir. Kadının fıtratının en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Duygusallığın ve narinliğin önde olmasıdır. Demek ki erkek fıtratında güç ve kuvvet önde, kadın fıtratında narinlik ve duygusallık önde. Bu fıtrat Allah'ın yaratması böyle, yaratılış kanunu böyle. Hal böyle olunca erkek övülmeyi, kadın sevilmeyi bekliyor. Kadın cinsi latif, ondan dolayı kadın bunu istiyor, erkek ise onu istiyor. Erkek eve geldiğinde bambaşka şeyler istiyor, bambaşka şeyler şey yapıyor. Kadın ise erkek eve geldiği zaman daha değişik şeyler istiyor. Bu noktada biraz daha bizim dikkatli olmak durumundayız. Ne yazık ki ailelerin sıkıntıya uğramasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu oluyor. Daha da biraz ben somutlaştırmak istiyorum. Aile aile konuşuyoruz kendi kendimize. Biraz bazı şeyleri eğer basitleştirirsem ne olur bana kusuruma bakmayın, anlaşılsın istiyorum. Erkek eve geldiği zaman kapının hanımı tarafından açılmasını ister. Ve övülmek ister ya, aha geldi benim evimin direği, aha geldi bizim aslan, aha geldi bizim kaplan, aha geldi şu, aha geldi bu, neyse artık. Bir şekilde pöflemek ister erkek. Bunu yapmadığınız zaman olmuyor işte, bazı şeyler eksik kalıyor. Niye biz fıtrata karşı mücadele verelim ya? Kadın da narin olduğu için, duygusal olduğu için hep duymak ister. Aa, çiçeğim, gülüm, işte balım, şekerim, sevgilim, aşkım, şudur budur. Şimdi bizim bir yeni bir talebe var, yeni de evlenmiş. Bakıyorum birbirlerine hoca hoca diye hitap ediyorlar. O ona hoca diyor, ona hoca diyor. En son dayanamadım, dedim inşallah evde de birbirinize böyle hitap etmiyorsunuzdur. Hocam hoca, dışarıda hocam hoca. Buranın işi bu değil. Ev başka bir şey. Yani o aynen çiçeğin su ister gibi. Fıtratın istediğini biz vermezsek eğer, biz orada arkadaşlar o işi yürütemeyiz. Fıtrat buysa, yani fıtrat nedir? Kanun. Kanun buysa, kanun neyse sen o kanunun gereğini yerine getireceksin. Ama biz Anadolu'nun insanları olarak burada bir öz eleştiri yapmamız lazım. Biz takdirde cimriyiz, tenkitte korkarız. Ne yazık ki, üzülerek söyleyelim ki böyle yetişmişiz. Takdirde cimriyiz. Yanımızda bir şey yapılsın, istenilen oranda takdir etmiyoruz. Çocuklarımızı da aslında aynı şekilde bu şeye mahkum ediyoruz. Onları da takdir etmiyoruz. Arkadaşlarımızı takdir etmiyoruz. Eşimizi de takdir etmiyoruz ya. Bir yemek yaptı, getirdi sana. Öv ya, öv. Belki de istediğin gibi değilse, şimdi yedin onu, aa benim anam daha iyi yapardı dersen, anayla hanımı düşürürsün birbirine. Sen mecbursun o noktada bazı şeyleri onarma adına gayret göstermeye. Dolayısıyla burada takdir ve tenkit meselesi
bizim için bir daha yeniden ele alınması lazım. Bakın biz yetiştiğimiz yerler itibariyle nasıl hitap ediyordu babalarımız, dedelerimiz, annelerimize? Utanırlardı. Örneğin. Şşt derdi mesela. Hey bizimki böyle bir gönül alıcı bir şey yok. Hanım kocasına, ben çok şahit olmuşum, Dino diyor, Dino. Dino ne demek? Deli. Bizim deli, bizim deli. Cin ne diyor? Cinno diyor. Bir şeyler diyor işte. Cinlenmiş, mecnun olmuş. Yani bir türlü adını böyle güzellikle anmak yok. Ne yapıyorsa artık o ortamın, o toplumun getirdiği bir şey böyle hitap ediyor. Karşılıklı bu beklenti içerisinde olunduğu için o da karşılanmayınca şeytan pusuda bekliyor. Bir sürü dışarıda şeytanlar var. O şeytanlar o boşluğu nasıl değerlendireceğinin fırsatını kolluyor. Evde o boşluk doldurulmayınca bu sefer Allah korusun dışarıdan gayrı meşru şeylerle bunlar dolduruluyor. Peki nasıl davranıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dedim ya bizim örneğimiz o. Ama o meseleyi de bir cümleyle söyleyip ondan sonra peygamberimize geçelim. Tenkitte korkağız biz. Bir şey oluyor, eleştirme meselesinde, tenkit etme meselesinde toplum eleştiriyi yıkım olarak anladığı için birinin uyarısına teşekkür edeceği yerde ona başka bir biçimde karşılık verdiğinden dolayı ne yazık ki o eleştiri kültürünü de İslam toplumlarında olması gereken özellikle yerine getiremiyoruz. Hadi biz nasıl yaşadık, nereye getirdik bilmiyoruz. Ya şu anda Allah bana 3 tane evlat emanet etmiş. Ben emanetçiyim. Her biriniz de öylesiniz. Bari biz çoluk çocuğumuza aynısını yapmayalım. Ne gördükse onu yapacağız. Böyle bir şey var mı ya Allah aşkına? Biz bunları gördük, o zaman biz biraz ölçüsüz davranalım. Bu da yanlış. Asla. Örnek ve modelimiz bizim dediğim gibi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah aşkına gelin şu sözü defaatle belki benden duymuşsunuzdur. Bir daha duyun ve anlamaya çalışın. Ya Resulallah, niye Hatice'yi bu kadar çok seviyorsun? Çünkü ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Hangi birimiz, ben beylere soruyorum, hangi birimiz mesela karşımızda

olsa erkeği, erkek olsa kadını bir rızık olarak gördüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü o zaman anlayacak. Ben Hatice'min rızkıyla, sevgisiyle rızıklandırıldım cümlesi bütün evlilere, ailelere aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Bunu bil ve bunu aklından hiçbir zaman çıkarma ki onun gereğini yerine getirme adına bir gayret içerisinde olasın. Gelin şunu anlayın Allah aşkına. Benle Resulullah aynı sofrada oturuyoruz diyor Ayşe anamız. Bakıyorum Efendimiz benim yediğim yerden yemeği yiyor. Ben bir parça et alıyorum elime, onu ısırıyorum diyor Ayşe anamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden ısırılmış olan o eti alıyor. Ben bir bardak su alıyorum, bir su içiyorum, bir yudum içiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bıraktığım bardağı alıyor, tam benim içtiğim yere dudaklarını iliştiriyor ve içiyor. Ne yapıyorsun ya Resulallah diye soruyorum Ayşe anamız diyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Erkeklerin en naziği, en zarifi, en nezahetlisi, en nezaketlisi konuşuyor. Ayşem istiyorum ki dudakların dudaklarına değsin. Ya sünnet mi istiyorsunuz? Alın size sünnet ya. Allah Resulü bunu bize gösteriyor. Biz bu sünneti ihya etmeden nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunda olduğumuzu iddia edeceğiz? Ya hocam ben utanırım böyle şeyler yapmayı falan filan dersiniz. Bilmem, o sizin bileceğiniz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği şey bu. Bakın nasıl Ayşe'sine hitap ediyor. Ya Ayşe diyor ismiyle. Ya Ayş diyor. Ayşem demek Ayşem. Ya Ayş. Ya Üveyş diyor Ayşecik. Ya Hümeyram diyor. Hümeyram utandığı için yanakları pembe pembe olduğu için öyle bir lakap veriyor. Ya da dikkat edin buna. Ya binti Sıddık diyor. Ey Sıddık'ın kızı diyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşine hitabı bu. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Bu bizim aile mahremiyetimiz. Ama ey bey ortak şu bu bunları diyorsak ya dönün bir daha bunları tamir edin. Yenileyin bir daha bunları ya. Yani sen hanımın en fazla beklediği şeyi vermemekle ona zulmediyorsun. Bakın buradan avazımın çıktığı kadar bir şeyi bağırmak istiyorum. Avazımın çıktığı kadar. Ben şu kadar insanın kesinlikle kul hakkı meselesinde titiz olduklarına inanıyorum. Çünkü yol arkadaşlarımı tanırım. Ötleri kopar kul hakkından. Öyle de olmalı. Ya biz kul hakkı deyince niye birbirimize olan hakkımızı unutuyoruz? Biz yarın kul hakkı meselesinden hesaba çekildiğimizde Allah beni, eşim de kul ya, onunla olan hakkımdan dolayı da beni hesaba çekecek. Eşimi de benimle olan hakkından dolayı hesaba çekecek. Yani kul hakkı deyince o ortaklık kurduğumuz insanla yüz yüze geleceğimizi sadece düşünüyorsan yanlış. Komşularımızla düşünüyorsan yanlış. Yol arkadaşlarımızla düşünüyorsak yanlış. Evet, bunlarla geleceğiz. Bunlarla beraber neyle de geleceğiz? Birbirimizle de ve en başta da eşler olarak birbirimize geleceğiz. Ayşe anamız mesela dikkat ediyor. Bakıyor ki bir tane hanım, belki detaylarını gelecek derslerde anlatırım size, solmuş. Soruyor, diyor ki niye böyle? Eşi kendisiyle ilgilenmiyor. İnanın ben de bazen erkeklere de bazen hukukumuz olan hanımlarla da baktığımda böyle anlayabiliyorum ya, bir şey var. Çünkü evinde huzur olmayan insanın gözünde inanılmaz derecede bir hüzün oluyor. Ne kadar gülerse gülsün, şakalaşsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Çiçek su almamış ya, kurumuş aslında, kurumuş. O farkında değil ama kurumuş. O rol yapıyor. İşte iyi gibi davranmaya çalışıyor. Bizim çiçekleri soldurmaya hakkımız yok.
Ben de çiçeğim.

iletişim de çiçekse, biz birbirimizi sulamak, birbirimizi beslemek zorundayız. Bakın işin hanım ayağında bu. Resulullah konuşuyor. Ne diyor bakın Ayşe anamıza? Ayşe diyor, ben anlıyorum bana kızgın olup olmadığını. Anamız acayip derecede akıllı birisidir. Belli etmemek için bayağı gayret ediyor. Ya Resulallah diyor, nasıl anlıyorsun? E diyor ki Ayşe, eğer bana kızmışsan konuşurken benimle İbrahim'in Rabbi üzerine yemin olsun ki diye söze başlıyorsun. Eğer aramız ise Muhammed'in Rabbi diyerek söze başlıyorsun. O anda Allah Resulü'nün beklediği nedir? Ya Ayşe anamızdan bunu bekliyor, ya bunu bekliyor. İbrahim onun atasıdır. İbrahim aleyhisselam milleti olmakla iftihar ettiğimiz bir peygamberdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşinin dudaklarından bunun dışında bir şey duymak istemiyor. Açayım mı bu meseleyi yoksa anlar mısınız? Mesela diyelim ki eşiniz eğer çok böyle kardeşlerini pohpohluyorsa rahatsız oluyor ya eşiniz. Rahatsız oluyor. Eğer eşiniz annesini babasını sizden daha fazla evde gündem ediyorsa rahatsız oluyor hanımlar. Bu budur. Niye anlamıyoruz? Bu budur. İnsan olarak buna hepimizin ihtiyacı var. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Ayşe anamızdan bu sözü duymak istiyor. O söz ne? Diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme anamız. Ya Resulallah, Allah'ın adına yemin olsun ki bundan sonra ister kızgınlık ister sevinç hali olsun hep senin Rabbinin adına yemin içeceğim diyor. Bu. Şimdi Ayşe anamızı izliyoruz. Bakın bir tablo var önümüzde. Oturmuş Medine'de insanlara Yusuf kıssasını anlatıyor. Yusuf aleyhisselamın şöyle bir tablosu var biliyorsunuz Kur'an'da. Kadınlar kınadılar Züleyha'yı. Züleyha da kınanmamasının sebeplerini onlara öğretmek için Yusuf harikulade güzel bir insan. Bunu onlara göstermek istiyor. Bir yemek tertip ediyor. Meyveler masanın üstünde, bıçaklar masanın üstünde. Hadi hanımlar meyveleri kesin diyor. Yusuf'a da gel diyor. Ayetler anlatıyor bunu. Yusuf da içeriye giriyor. Yusuf'un o güzelliğini görünce kadınlar Yusuf'un o güzelliğinden etkilendikleri için ellerini kesiyorlar meyveleri keseceklerine. Züleyha diyor ki işte beni kınadığınız budur diyor. Şimdi bunu anlatıyor Ayşe anamız. Ne diyecek? Bir cümle ekleyecek oraya. O Mısır'ın kadınları diyor Yusuf'u gördüler, güzelliğinden dolayı ellerini kestiler. Eğer Mısır'ın kadınları benim efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine saplarlardı. Ya Allah Resulü bu sözü duyduğu zaman nasıl bir memnun olur? Düşünebiliyor musunuz? Eşiniz sizin arkanızdan of bir övüyor ki vay vay vay vay vay. Şöyledir böyledir. Duyduğunuz zaman sevinmez misiniz? Ben eşimin üstüne eş tanımıyorum sözü. Ben kocamın gibi birini bilmiyorum, kocam gibi birini tanımıyorum. Ya da siz hanımınızla böyle sen bana Hatice gibisin, şöylesin, böylesin sözleri netice itibariyle asıl fıtrata uygun bir biçimde davranmanın gereklerini yerine getirmek olduğu için bambaşka bir biçimde meseleyi farklı bir noktaya doğru sevk edecek. Şimdi benim güzel kardeşlerim, 5 şey isteyeceğim sizden. Ne olur bugün burada konuştuklarımı da, bundan sonra konuşacaklarımı da sadece bilgi edinmek için dinlemeyin. Zaten öyle dinlemediğinizi biliyorum da ben tekrardan bir söylemek istiyorum. Eğer burada konuştuklarımızı biz taşımayacaksak hayatlarımıza, ya vakıfta zaten bir sürü ders yapıyoruz. Benim de bir sürü işim var. Bu dersleri yapmamızın ne anlamı var? Benim derdim başka bir şey. Ne biliyor musunuz derdim? Kaç aileyiz şu anda burada? Herhalde 80'e yakınız. 80 tane aile. İnanın eğer bu özelliklerde aileler olsa 80 bin aileyi mayalayabiliriz biz. Mayalarız. Çünkü böyledir zaten. Nasıl ki kötülük yayılmacı bir özellik taşıyorsa hayır da böyledir. Eğer ben iyi olursam

Etrafım o iyilikten istifade eder. Eğer ben kötü olursam etrafımda o kötülükten zarar görür. Ben işte derdim iyiliği yaymak. İyiliği yayma adına bir sorumluluğumuz var. Yoksa gidiyoruz ya, gidiyor işte, memleketin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Hepimiz de aynı geminin yolcusuyuz. Bana ne diyemeyiz. Gemi bir su almaya başladığı zaman sen istediğin kadar ben geminin içinde değilim diye o geminin suyu seni de içine alıp götürecek. Onun için benim derdim hepimizin burada aldıklarını uygulama adına gayret içerisinde olmak. Onun için tecessüs caiz değil ama bu işte ben biraz tecessüs edeceğim. Sizi hanımlarınıza soracağım. Diyeceğim ki bakayım uygulamışlar mı, uygulamamışlar mı? Hanımlarınıza, hanımlara da, hanımların tarafına da onlara sorduracağım. Bakayım oluyor mu, olmuyor mu diye. Siz de beni tecessüs edin. Burada tecessüs caiz. Yani bazı şeyleri uygulayıp uygulamadığımızın testini beraberce yapmış olalım. Size 5 tane tecdit için bir yükümlülük vereceğim. Cümleleri özellikle böyle seçtim ama biraz açıklamaya ihtiyaç duyacak. Birinci cümle şu. Taahhüt ve tasaddukları ziyadeleştirelim. Taahhüt nedir? Bir sözleşme. Tasadduk da biliyorsunuz sadaka. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Biz nikahta ne yaptık? Allah adına eşlerimizi aldık. Emanet aldık. Ve Allah adına bir akit yaptık. Kaç yıl geçmişse arada. Benim gibi 25 yıl geçmiş, senin gibi 30 yıl geçmiş, ötekisi 40 yıl geçmiş, biri 5 yıl geçmiş, önemli değil. Allah adına başlattığımız bu nikahı Allah'a verdiğim söz çerçevesinde devam ettirebiliyor muyum, ettiremiyor muyum? Bunun yeniden bir gözden geçirilmesi lazım. Bir kez bizim yenileme adına adım atmaya başladığımızda en başta konuşmamız gereken mesele bu. Öncelikle bir kere bunu konuşalım. Tasaddukları ziyadeleştirelim derken ney? Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir insanın ehline ve eşine karşı attığı her adım onun için sadakadır dedi. Ne yapıyorsun mesela? Tasaddukun, sadakanın en alt zeminini de aleyhissalatü vesselam Efendimiz tebessüm olarak koydu. Var mı mesela ben eve girdim, nasıl giriyorum? Evden çıkarken nasıl çıkıyorum? Ne kadar ikramda bulunuyorum eşime? Aynı şey hanımların beyleri için de geçerli. Bu tek taraflı bir şey değil. İki taraflı konuşuyorum ben. Bu noktada verdiğimiz sözleri yeniden hatırlayıp o sözlerin gereğini yerine getirmek ve aramızda var olan tasaddukları yani sadakaları arttırma adına bir gayret içerisine girmek. En başta yapmamız gereken mesele bu. İkincisi, takva ve talimleri arttıralım. Biz takvayı inanın ki vakıfta arttıramayız. Ben size söyleyeyim. Camide hiç arttıramayız. Okulda, üniversitede, medresede asla. Takvanın merkezi kalptir. Kalbin neşet edeceği ve besleneceği yer ise evdir. Onun için eve dönmek, yüreğe dönmektir. Eve sahip çıkmak, kalbe sahip çıkmaktır. Takvayı bizim arttıracağımız zemin orası. Yoksa diğeri ne oluyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ki evde başka bir kimlik, camide, vakıfta başka bir kimlik. Farkına varmadan münafık oluyoruz. Münafık. Çünkü münafık nedir? İki yüzlü olmaktır. İki şahsiyetli olmaktır. Arkadaşlarına başka, eşine başka. Şimdi öyleleri var mesela. Dışarıda evliya. Oo, öyle ki herkes diyor ki ne güzel adam, nasıl iyi adam. Eve giriyor adam canavar. Böyle bir hali yaşatmanın adına işte biz nifak diyoruz zaten. Müslüman sadelik üzere yaşar. Ve kimlikleri ayrı ayrı değildir. Evde nasılsa dışarıda da öyledir. Evet, ev hukuku biraz başkadır. O hukukun gereklerine ait de bazı şeyleri konuşacağız ama bilelim ki takva o. Talim dediğimiz şeyi de arttıracağız. Mesela ben sizi biraz sonra, ara verdikten sonra
bir şeye

çağıracağım. Diyeceğim ki gelin beraberce bir kitap okuyalım. Bu talimdir işte. Gelin beraberce bir film izleyelim. Bu talim işte. Gelin beraberce bir seyahate gidelim. Bu talim işte. Gelin beraberce Allah'ın kitabından bir iki ayet okuyalım. Bu talim. Ve bunu yapmamız gereken yerin adıdır ev. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce hatta binlerce işi içerisindeki hiçbirimiz onun sorumluluğuna, mesuliyetine, yüküne, vazifelerine erişemeyiz. Herhalde burada içinizde bu manada en fazla yükü olan insanlardan birisi de benim. Ben bile onun yaptığının çeyreğinin çeyreğinin çeyreğini bile yapamam. Ama kalkıp da işlerimizi bahane ederek eğer evimizi ihmal ediyorsak, talim dediğimiz şeyde problem varsa, ben zaten vakıfta yaptım oradan dinleselerdi falan filan diyorsam, zaten akşama kadar konuşuyorum bir de gelip evde mi konuşacağım diyorsam, ya o akşama kadar okuduk ettik eyledik şimdi biraz da evde rahat edelim bir de evde mi bunları yapacağız diyorsam, ben bunu anlamamışım demektir. Ne olur Ahzab suresini bir daha bu gözle okuyalım. Şöyle bir bilgi okuyacağız Ahzab suresinden. Resulullah'ın evini Allah tarif ediyor. Hanımlarına hitaben diyor ki hani sizin evlerinizde okunan o Kur'an var ya, Resulullah kendi evinde Kur'an okuyor. O kadar işine rağmen. Ya hocam bunda yadırganacak ne var ki yani? Resulullah evinde Kur'an okumayacak da ne okuyacak? Bir bilseniz hocaların evlerini, bir bilseniz bu manada bizim aksattığımız şeyleri nasıl olsa yapıyoruz rahatlığıyla. Evde aksattığımız şeyleri bir bilseniz bunun niçin bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış olursunuz. O halde tecdit için bize lazım olan ikinci şey takva ve talimlerin arttırılması. Üçüncüsü takdir, taltif ve takdirleri karşılıklı çoğaltalım. Ne olur cimri olmayalım bu konuda. Eşlerin birbirlerine bu manada söyleyecekleri şeyler, bu manada söyleyecekleri cümlelerin her biri inanın sizlere sevap kazandıracak şeyler. Eşinize bu manada iltifat etmeniz, onun size iltifat etmesi, bir yemek yaptı getirdi onu övmeniz, takdir etmeniz, evde yorulduğu zaman ona o manada takdir edici birkaç cümle söylemeniz, ev işlerini küçümsememeniz, ya bu mu? Sen akşama kadar bunu yapıyorsun, bir bilsen ben ne yapıyorum, ne ediyorum deyip onun o işlerini küçümsememiz, ile akıl, bir sürü şey. Dolayısıyla burada bunları söylediğim için biraz önce takdir, taltif ve takdirleri çoğaltalım. Dördüncüsü bakın yine önemli bir şey. Tenkit ve tashihleri usulünce yapalım. Olur mu tenkit? Elbette olur. Eğer eşiniz, beyler olarak size söylüyorum, yani hanımlarınız sizi eleştirmiyorlarsa bu sizin her şeyi doğru yaptığınızın anlamına gelmez. Ahiretini düşünen bir insan eleştiriyi hiçbir zaman gözden düşürmez. Bunu yapar. Bir yanlış yaptınız mesela, eşiniz sizi eleştirmek durumunda. O ortamı hazırlamamışsanız demek ki siz despotsunuz. Kusura bakmayın. Demek ki o rahatlığı vermemişsiniz eşinize ki karşınıza geçip rahatça ya bey sen bu işi yanlış yaptın diyemiyor. Ama bunu derken usulüne uygun bir biçimde diyemesi gerektiğini söylüyorum zaten. Aynı şey sizin için de geçerli. İnsanız, hepimiz yanlış yapıyoruz. Hangi birimizin hatası, eksiği, kusuru yok ki? Ama netice itibariyle biz bunları yaparken neticede yarım yarımız, birleştiğimiz zaman yani evliliği tesis ettiğimiz zaman tam oluyoruz. O tam olma noktasında tam anlamıyla o bütünlüğün sağlanabilmesi için karşılıklı eleştiri kurumunu işletmek durumundayız. Ama nasıl? Usulüne uygun. Tasih nedir? Yanlışı düzeltmek. Bu yanlışı düzeltmek de usulüne uygun olur. Ne olur? Ne çocuklarınıza ne de eşler olarak birbirinize bir yanlışı düzeltme adına bir gayrete giriştiğinizde tutup da başkalarını örnek vermeyin. Bu büyük bir hatadır.
Diyelim ki bir hata yaptı eşimiz. Sen kardeşimin eşi kadar bile olamıyorsun. Sen falanca kadar da olamıyorsun. Ah, damarına bastın. Ondan sonra zaten karşında pençeleri hazır biri var. Görürsün o pençeleri yediğin zaman. Ya sen niye ürkütüyorsun? Niye bunu söylüyorsun? Bu yanlış bir şey değil. Aynı şey çocuklarınız için de geçerli. Hiçbirimizin çocuklarının başka biriyle kıyaslanmaya hakkı yok. Sen amcanın çocuğu gibi olmadın, şöyle olmadın, böyle olmadın. Hatta kardeşlerin bile birbirleriyle kıyaslanması doğru bir şey değil. Kıza diyorsun ki abin gibi olmadın, abiye diyorsun ki o diğer kız gibi olmadın. Ya böyle şeyler söylenir mi? Bunlar yanlış şeyler ve bunlar işi çıkmaza sokan şeyler. Tasih nasıl yapılır biliyor musunuz? Şimdi bunları burada konuşmak doğru mu bilmiyorum. Bir ufak bir hatası olmuştu bizim çocuklardan birinin. Açtım bir kitabı birine, bizim 3 numaraya. Dedim ki şurayı bir oku. Başladı okumaya. Tabii anladı mesaj ona. Böyle gözünden başladı yaş süzülmeye. Aldı alacağını. Ben niye onu mesela başkasıyla kıyaslayayım? Ona mesajı vereceksen öyle ver. Eşine de öyle ver. Eşin de beyni öyle versin. Tam söz aklı kıt adama söylenir. Böyle her şeyi söylemek doğru bir şey değil zaten. Bazen ben de derslerde yapıyorum bunu. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyorum ama bizim gelinler maşallah kulaklarını tıkadıkları için anlamıyorlar. Bir hoca da geçen beni eleştiriyor. Diyor ki hocam diyor sen çok üstü kapalı konuşuyorsun. Böyle olmaz. Doğrudan diyeceksin. Söylemezsen eğer bu millet anlamaz diyor. Ben de diyorum ki hayır, ben bunu beni dinleyen insanlara hakaret kabul ederim. O insanlara doğrudan bu şeyi söylemek sizin zekanız kıttır demektir ya. Siz hadislerde okumuyor musunuz Allah aşkına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görüyor ya, yanında adam yanlış yaptı, kusur işledi, hatası var. Çıkıyor hutbeye, ya insanlara ne oluyor ki böyle davranıyorlar diyor. Aslında orada yapan bir tek insandır ama onu rencide etmemek için umuma söylüyor. Siz niye böyle davranıyorsunuz diyor. Ne zaman diyor böyle düzeleceksiniz diyor. Bu manada sözü ortaya söylüyor. Bu bir sünnet ve insana saygıdır aslında bu. Dolayısıyla biz eşler olarak da hatalarımızı, kusurlarımızı evet söyleyecek miyiz, söyleyeceğiz. Ama usulüne göre söyleme meselesinde asla bu noktada bu usulünü gözden kaçırmayacağız. 5.'si de şu benim güzel kardeşlerim. Temenni ve temayülleri itidal çizgisine çekelim. Temenni ve temayül. İtidal çizgisi. Buraya da tutayım da biraz hanımlar da görsün. Temenni nedir? Beklenti. Temayül ne? Eğilim, tercih, zevk. Bunların beklentilerinin itidal üzere olması lazım. Ben eğer karşımda hanımdan beklentilerim insan üstü bir noktadaysa, hanım benden insan üstü noktada bazı beklentiler içerisinde olacaksa, bu ilişkinin çıkmaza geleceği daha dünden belli. Çünkü hiçbirimiz bunu karşılayamayız. Temayüllerimiz var her birimiz. Hiçbirimiz, anne ve babalarımız aynı değil. Aynı olsa bile, kardeşler bile birbirinin benzeri değil. Sen gelmişsin başka bir kültürden, o gelmiş başka bir kültürden. Sen Siirtlisin, o Amasyalı, sen Erzurumlusun, o bilmem Trakyalı, sen şuralısın, o buralı. Bir sürü farklılığınız var. Ya sen mutlak doğru olarak niye kendini görüyorsun? Zevklerde, renklerde tartışılmaz diye bir şey var. Vallahi da doğru. Herkesin kendine özgü zevki var, kendine özgü tercihi var. Ben tercihimi dayatamam. O da dayatmamalı. Ben bazı şeylerden hoşlanabilirim, o da başka şeylerden. Ne yapacağız peki? İdare edeceğiz. Birbirimizin temayüllerine ve bu manada temennilerine saygı göstereceğiz. Ve bunu itidal çizgisinde tutmanın gayretini vereceğiz. Eğer bunu verebilirsek, bu noktada bazı şeyleri korursak, o karşılıklı saygı bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasına sebebiyet verecek. Umuyorum ki bu tecdit meselesinde ve inşallah tesis meselesinde
verilen mesaj

0: mesajları anlamaya çalışırız. Umuyorum ki hepimiz bu noktada bize yakışanı yaparız. Bize yakışan sünnet üzere yaşamaktır. Sünnet üzere yaşama noktasında gayret içerisinde oluruz. Ve o gayrette hepimize evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirme noktasında bir imkana dönüşür. Ben dua ediyorum sizlere, şu anda burada bulunan, daha sonradan bu dersi dinleyecek olan bütün kardeşlerime. Allah aile noktasında imtihanları olanların imtihanlarını kolaylaştırsın. Ve bize yardım etsin ki evlerimizi cennet bahçelerine çevirebilelim inşallah. Eğer çevirebilirsek ve bu işi becerebilirsek, inanın ve bundan hiçbir zaman ümidinizi yitirmeyin. Ev cennet olursa toplum cennet olur. Toplum cennet olursa da İslam coğrafyalarının tamamında yeniden asr-ı saadet meltemi eser inşallah. Bu zor değil ama inanın bu imkansız değil ama sıkıntıları var. Bu işin biraz bedeli var. O bedeli de ödeme adına gayretimiz olacak. Rabbim hepimizin bu gayretini arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir bereket olsun diye beraberce okuyalım inşallah. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312-384-4375.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kara borsacılık yapan kimse günahkar olur buyuruyor. Evet, şu an yaşanmakta olan bir dolar kara borsacılığı var. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler söylüyor. Fiyatları artırmak için Müslümanların fiyatlarına yani piyasalarına müdahale eden kişiyi Allah Teala'nın kıyamet gününde büyük bir ateşe oturtması haktır buyuruyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şerefli sözlerinde bakın, malını stoklayıp kara borsaya düşüren lanetlenir buyuruyor. Daha fazla kazanma hırsı yüzünden Allah'ın yüzüne bakmadığı kullardan olmamalıyız. Dolar bozulabilir fakat önemli olan imanın bozulmaması.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
13: Radyo Tiyatrosu.

0: Bayım.
1: Ne var gardiyan?
0: Hazırlan, jandarmalar seni almaya geldiler.
1: Jandarmalar mı? Neden?
0: Bugün duruşman var ya.
1: Duruşman mı? Ha öyle, unutmuşum. Mahkeme bugün suçlu olup olmadığıma karar verecekti.
2: Uzat ellerini bayım, kelepçe takacağım.
1: Tabii asker, al takabilirsin.
2: Hadi şimdi düş önümüze. Mahkeme salonuna gidiyoruz.

0: Gidişatı nasıl görüyorsun avukat? Jüri nasıl bir karar verecek dersin?
1: Pek ümitli değilim. Yüz mimiklerine bakacak olursak durumun hiç de iyi görünmüyor.
0: Yani kurtaramayacak mısın beni?
1: Sanmıyorum. İşlediğin cinayet su götürmez bir şekilde ortada. Kurbanını işsizlik yüzünden hasta kızına ilaç alabilmek için soymak isterken yanlışlıkla vurduğunu söyleyerek savunmaya çalıştım. Ama yoksulluk edebiyatı pek işe yaramadı sanıyorum.
0: Daha açık konuşabilirsin.
1: Jürinin seni suçlu bulup giyotine göndereceğini sanıyorum. Fakat küçük de olsa bir ümit ışığı kaldı bayım.
0: Nedir o, çabuk söyle.
1: Yargıçla konuşup cezanı ömür boyu forsalığa çevirebilirim.
0: Forsa mı dedin? Hı-hı. Asla. Ölümü bin defa forsa olmaya tercih ederim. Unut bunu. Ömür boyu forsa olmak ha. Yürek mahkumu. Yok yok, kalsın.
1: Sen bilirsin.
2: Yargıç geldi. Sayın yargıç geldi. Herkes ayağa kalksın.
3: Oturun. Jüri kararını verdim.
4: Verdi sayın yargıcım. Jüri sanığı birinci dereceden suçlu bulmuştur.
3: Avukat, müvekkiliniz suçlu bulunmuştur. Bu suçun karşılığı idamdır. Cezanın uygulanması hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Şey efendim, müvekkilimin cezasının ömür boyu forsalığı...
0: Hayır, hayır, hayır, isteme bunu. İstemiyorum sayın avukat, bunu daha önce de söyledim sana.
1: Hayır, hayır sayın yargıcım, söyleyeceğimiz bir şey yok artık.
3: Sanık başı giyotinle kesilmek suretiyle idama mahkum edilmiştir. Karar temyize açıktır. Temyiz kararını verinceye kadar mahkum Bisetre zindanında kalacaktır. Dava sonuçlanmıştır.
0: Şimdi ne olacak avukat? Ne olacak şimdi?
1: Temyize başvuracağız tabii.
0: Peki temyiz mahkemesinden ümidin var mı? Bir şey çıkar mı?
1: Belki, kim bilir. Çıkmayan candan ümit kesilmez.
0: Peki ne zaman çıkar bu karar?
1: 6 hafta içinde neticelenir.
0: Şu anda Bisetre zindanında ve başımın giyotinle kesileceği günü bekliyorum. 6 hafta. Yani 1,5 ay. Önümde hepsi yaşayacağım 48 gün var sadece. Bunları niye yazıyorum bilmiyorum. Belki de ölüm denilen müthiş hakikati herkesin bilmesini, yaşamanın, hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, daha doğrusu insanın ölümünü bilmemesine ne büyük saadet olduğunu bilmesini istiyorum. Belki de onun için. Biri geliyor. Sonra yazarım.
5: Merhaba bayım.
0: Merhaba gardiyan.
5: Ne yazıyorsun o kağıtlara?
0: Bir ölüm mahkumu ne yazar ki? Saniye saniye yaklaşmakta olan ölüm karşısındaki duygularımı yazıyorum.
5: Evet, aslında hepimiz öleceğiz. Ama senin farkın öleceğin zamanı biliyor olman.
0: Bu anı bilmemenin ne büyük bir nimet olduğunu şu anda benim kadar hisseden birinin olduğunu sanmıyorum.
5: Sen de o zaman tersini düşün. Yani senin ölüm saatine kadar pek çok insanın senden önce öleceğini düşün.
0: Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? Ama şimdi farkına vardım ki ben hiç ölmeyeceğimi sanıyormuşum. Tıpkı şu anda senin sandığın gibi.
5: Evet, bunda haklısın galiba. Hiç olmazsa şu an için benden çok uzakta olduğunu sanıyorum ölümün.
0: İkimiz arasındaki fark bu işte. Bense bütün insanları şu anda kurbanlık bir hayvan gibi görüyorum. Böyle olunca da kendimi daha şanslı hissedebiliyorum.
5: Nasıl bayım? Nasıl şanslı hissediyorsun?
0: Nasıl mı? Düşünsene gardiyan. Ölümüme kadar geçecek zaman içinde kim bilir kaç milyon insan benden daha önce ölecek. Halbuki onların çoğu bunu bilmiyor. Ben biliyorum ama. Onların bir kısmı hastalıktan, bir kısmı kazadan, bir kısmı da ani kalp sektesinden ölüme gidecek.
5: Evet, haklısın evlat. Pek çok insan ölüm acısını senden önce tadacak.
0: Evet. İşte bunun için de diyorum ki ölüm anını bilmemek meğer ne büyük nimetmiş bizim için.
5: Bana müsaade evlat. Diğer koğuşları dolanayım. Sen kendini benden daha iyi teselli edersin.
0: Evet, yazmalıyım. Eğer ben ölüm denilen hakikati bu kadar yakında hissetmiş olsaydım belki de değil, kesinlikle beni giyotine götürecek suçu her ne pahasına olursa olsun işlemezdim. O halde insanların bu sebeplerle giyotine gitmemesi için duyduklarımı yazmalıyım. Kim bilir, belki de bir insana faydam dokunur.
3: Yazmaya devam ediyor musun evlat?
0: Elbette. Az önce vasiyetimi bile yazdım.
5: Demek geride bıraktığın malın mülkün de var.
0: Hayır gardiyan baba. Giyotin masraflarından başka geride bıraktığım hiçbir malım yoktur.
5: O halde neyin vasiyetini yaptın evlat, bir şeyi bırakmadınsa?
0: Bir anamı bırakıyorum arkamda. Bir kadın bırakıyorum, bir de çocuk bırakıyorum. Tatlı, pembe, narin, iri siyah gözlü ve uzun kestane saçlı 3 yaşında bir kız. Biliyor musun, kızımı son gördüğümde 2 yaşından 1 ay almıştı.
5: Çok yazık evlat. Zaten olan ölene değil, geride bıraktıkları ne olur. Esas acıyı, yoksulluğu hep geride kalanlar çeker.
0: Hiçbir acı ölüm acısından daha fazla olamaz baba. Ama beni üzen günahlarım sebebiyle 3 masum insanın ıstıraba düşecek olmaları.
5: 20 yıldır bu zindanın gardiyanlığını yapıyorum evlat. Ölüme gidenlerin acıları nedamet ve pişmanlıktan kaynaklanıyordu.
0: Zavallı ihtiyar adacı. 64 yaşında. Evladının giyotine gitmesi onu öldürür garanti. Ölmese de inme iner zavallıya. Yakarım. O anacığımdan daha az yaşar sanırım.

0: kadar ince ruhlu biri ki anlatamam. Bir de fakirlik ve yokluk sırtına bindiğinde düşün, hepten gider. Ama asıl beni üzen bu saatte gülen, oynayan, şarkı söyleyen ve hiçbir şey düşünmeyen kızım, çocuğum, zavallı küçük Mari. Onun masum hayali gözümün önünden hiç gitmiyor. Günler su gibi akıp geçiyor ve ben her saniye biraz daha yaklaşıyorum Göğüt'üne. Keşke elimde imkanım olsa da zamanı durdurabilsem. Hücremin duvarlarına bakıyorum. Her taraf birbirine karışan ve birbirini silen yazılar, resimler, acayip şekiller ve adlarla dolu. Her idam mahkumu hiç olmazsa burada bir iz bırakmak istemiş anlaşılan. Kurşun kalemle, tebeşirle, kömürle yazılmış siyah, beyaz, gri sözcükler. İnsanda kanla yazılmış duygusunu uyandıran paslı harfler. İşte şurada bir yazı. Mathieu Danvin'i seviyor. İmza Jacques. Karşı duvarda bir başka yazı. Şurada da taşa derince oyulmuş hürriyetle ilgili sözcükler.
1: Hayrola evlat? Duvardaki yazılara mı bakıyorsun?
0: Aha, sen misin gardiyan? Geldiğini fark etmedim.
1: Evet, yine kendi dünyandasın belli. Dalıp gitmişsin.
0: Evet, duvarlardaki şu yazı ve resimler... Bunları yazanlar giyotine mi gitti hep?
1: Evet, onların hepsi de ünlü mahkumlardı evlat. Bu hücrede hep giyotine mahkum olanlar kalır.
0: Suçları neydi?
1: Mesela Doughton, erkek kardeşini parçalara bölmüş. Geceliğin Paris'te cesetle dolaşarak kafayı bir çeşmeye, vücuduysa bir lahm çukuruna atmıştı.
0: Aman Allah'ım, tam bir vahşet örneği.
1: Doğru. Polen karısını öldürmüş, kazanda kaynatmış. Jean Martin ihtiyar babasına bir pencere açtığı sırada tabancayla ateş etmiş.
0: Baba katili he?
1: Justin arkadaşını zehirleyen bir hekim. Hastalığı tedavi ediyorum diye ilaç yerine sürekli zehir vermiş.
0: Peki ya Papa Wayne?
1: Ah, o en kötüsü. O en kötüsü. Çocukları başlarına bıçak vurarak öldüren korkunç deli bir katildi Papa Wayne. Ah, hepsi de şimdi senin kaldığın bu zindanda temizden gelecek kararı umutla beklemişlerdi.
0: Tıpkı benim gibi he?
1: Evet. Hepsi de teker teker giyotine gitmekten kurtulamadı ama.
2: Yaşasın! Gidiyoruz!
0: Bu sesler dedi. Dışarıda neler oluyor gardiyan? Yoksa cezaevinde bayram mı var?
1: Bayram da denilebilir. Yarın Toulon'a gidecek kürek mahkumlarını bugün prangaya vuracaklar.
0: Yani forsaları.
1: Ömür boyu forsalar. Genci, yaşlısı, hepsi de sefil adamlar.
0: İyi ama küreye çıkacakları için neden bu kadar sevinçliler?
1: Cezaevindeki yaşamdan kurtulacakları için.
0: İnanamıyorum. Bir gemide ömür boyu forsalık yapmanın nesi güzel ki? Ayaklarından birbirlerine demir prangalarla bağlanarak bir dilim ekmek, bir tas çorbaya yıllarca kürek çekmek. Bir başka gemi tarafından batırıldığında kurtulma şansı olmayan bu adamlar... Ya. Bu sevinilecek bir şey olmamalı gardiyan baba, öyle değil mi?
1: Hatırladın mı? Daha önce sen söylemiştin. Ölüm acısından daha acı bir şey yok demiştin.
0: Evet, baştan öleceğimi bu kadar ciddiye almamıştım.
1: Hani bir söz var ya, çıkmayan candan her zaman umut vardır.
0: Hayır gardiyan, kürek mahkumluğunun kötü olduğunu söyle. Ölümden binlerce daha kötü olduğunu söyle. Kürek mahkumluğu çekilemez de.
1: Sakin ol evlat, sakin ol. Kaderde olacaklar olur. Sen yine senin ölümüne kadar ölecek olan binlerce insanı düşün. Kendini teselli edecek düşüncelerle vakit geçirmeye çalış.
0: Yani temiz bozmayacak mı benim kararımı? Giyotine gitmem kesin mi? Bunu mu söylemek istiyorsun gardiyan? Bunu mu?

Cezaevi öylesine rezil bir yer ki. Burada her şeyi kirleten bir zehir var. Bir kuş görüyorsunuz, kanadında çamur var. Bir çiçek koparıp burnunuza yaklaştırıyorsunuz, pis kokuyor. Buradan kaçabilseydim tarlaların içinde nasıl koşardım? Yok, hayır koşmamak gerek. Bu dikkat ve kuşku uyandırabilir. Tam tersine başımı kaldırarak ve şarkı söyleyerek yavaşça yürümeliyim. Şu kırmızı desenli mavi gömleklerden bir tane bulursam işim daha rahat olur. Civardaki bütün sebzeciler bundan giyiyor.

0: bir kaçabilsem, hürriyete ulaşabilsem. Annemi, karımı, küçük kızımı da yanıma alıp gitsem, uzaklaşsam. Allah'ım, çıldırmak üzereyim. Beklemek tam bir işkence, tam bir zulüm. Saat sabahın 6'sı. Hürriyeti olanlar için yepyeni bir gün. Ya ben? Kısacık ömrümden bir gün daha eksildim. Ve önüme bir kocaman, kocaman bir gün daha yaklaştım.
1: Ah edersin evlat.
0: Hayrola gardiyan baba?
1: Bir ziyaretçim var.
0: Ziyaretçi mi? Ha. Sabahın köründe mi? Kimmiş ki lan?
1: Mahkemeden geldiğini söyledi.
0: Mahkemeden mi? Çabuk, çabuk getir onu buraya gardiyan.
1: Peki. Buyur gir bayım.
2: Bayım, ben Paris Krallık Sarayı katında mübaşirim. Başsavcıdan size bir haber getirdiğim için şeref duyuyorum.
0: Başsavcıdan mı? Hı hı. Şu ısrarla başımı isteyen başsavcıdan mı?
2: Evet bayım. Şu mektubu okumam için gönderdi beni.
0: Yoksa temizle mi ilgili? Çabuk, çabuk okuyun bay Mübaşir.
2: Okuyorum bayım. Para için taammüden adam öldürmek suçundan jüri sizi birinci derece suçlu bulmuş ve bölge mahkemesi de giyotinle ölmenize karar vermişti. Avukatınız tarafından temyize gönderilen dilekçiniz karara bağlanmış ve temyiz bölge mahkemesinin vermiş olduğu idam kararını tasdik etmiştir.
0: Ne? Ne? Yani şimdi ölecek miyim? Keyifle bunu söylemek için mi geldin sabahın köründe buraya?
2: Üzgünüm bayım. Cezanız bugün grev alanında infaz edilecek.
0: Olamaz. Bu kadar acele olamaz.
2: Saat tam 7:30'da Adalet Sarayı'na hareket edeceğiz. Benimle gelmek lütfunda bulunmaz mısın?
0: Tabii. Ne zaman isterseniz.
2: Güzel. O halde yarım saat sonra sizi almaya gelmekten şeref duyacağım bayım. Görüşmek üzere.
0: Dur bir dakika.
2: Buyurun bayım.
0: Git o başsavcıya söyle. Beni giyotine göndermede başarılı olduğu için istediği kadar mutlu olabilir. Aynen böyle söyle.
2: İyi günler bayım.
1: Affedersin evlat. İyi misin?
0: Gardiyan baba, böyle bir durumda nasıl iyi olabilirim söyler misin?
1: Haklısın. Ben de sözün gelişi öyle dedim.
0: Öldürecekler benim. Öldürmeye gelmişler. Birkaç saat sonra başımı kesecekler. Allah'ım inanamıyorum hala. Hep temyizin bozacağını ya da birilerinin bu idamı durduracağını, lütfedip beni kurtaracağını sanıyordum. Ama işte olmadı. Kimse kurtarmadı. Öldürecekler beni gardiyan baba. Öldürecekler, öldürecekler,
1: ama
0: öldürecekler.
1: Evlat, sen de birini öldürdün hatırlasan.
0: Ben evet doğru öldürmüştüm. Ya. Ama ben mecburdum. Sonra istemeyerek olmuştu bu. Ama bu yüzden beni giyotine yollamaları haksızlık. Ben o adamı öldürmek istememiştim. Niyetim soymaktı, parasını almaktı. Annem, karım, çocuğum açtı, işsizdim. Aylarca iş aramıştım. O gün çocuğum hastaydı, açtı. Doktora götürecek param yoktu. Mecburdum. Bir haftadır sade suya ekmek batırıyorduk. Ekmek de kalmamıştı. Sokağa çıktım, duvar dibine saklandım. Öldürmek kastım yoktu. Parasını alacaktım adamın. O parayla ekmek alacaktım. Kızımı doktora götürecektim. Ama adam bağırınca korktum, bıçağı sapladım. Bunun için beni değil, ailemi aç bırakan, bana iş vermeyen devleti yargılamaları gerekirdi. Fransız makamlarını! Giyotinin kanlı bıçağının altına onları yatırmaları lazımdı. Onları, bizi bu hale düşüren makamları. Kim o? Biri geliyor. Ayak seslerini duyuyor musun gardiyan? Yoksa beni götürmeye mi geliyorlar?
1: Sakin ol evlat, korkma. Bakayım. Ha, geleni görüyorum. Cezaevinin rahibi.
0: Rahip mi?
3: Hazırlandın mı?
0: Neye hazırlandın mı peder?
3: Ölüm yolculuğu.
0: Hayır, henüz değil. Bir sen eksiktir rahip. Temizdeki haberi daha şimdi öğrendim.
3: Buraya günahlarını çıkarmaya geldim bayım. Tanrı'nın huzuruna günahsız olarak göndereceğim seni. İnan
0: bana. Sana beni giyotine gönderen savcı inansın. Muşmula suratlı peder. O savcı inansın, anladın mı?
3: Bak evladım, Tanrı diyor...
0: Senin inandığın Tanrı'ya bilmiyorum ama benim içimden öyle geçiyor ki... Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
3: Ama oğlum...
0: Dediğimi duydunuz peder, yalnız kalmaya ihtiyacım var.
3: Peki.
1: Bayım, bir şeye ihtiyacım var mı?
0: Yalnızlığa, sadece yalnızlığa ihtiyacım var.
1: Peki.
0: Allah'ım. Bir çare lütfen, yalvarırım bir çare. Kaçmam gerekti. Kaçmazsam başımı kesecekler. Öleceğim. Birazdan öleceğim. Çok korkuyorum Allah'ım. Bir şeyler yapmalıyım. Bu duvarı delmeliyim. Ama bunun için önce ailede de var, sonra da aylar gerekti. Oysa benim hepsi sadece birkaç saatim var. Ecel kapıya geldi Chet. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok korkuyorum. Bütün vücudum soğukta kalmış gibi titriyor. Organlarım sanki felç olmuş gibi. Bir ayna olsa da kendime bakabilseydim. Soluğum kesiliyor, nefes alamıyorum. Yaşadığım şu anlar bir kabus gibi geliyor bana. Rüya zannediyorum. Gözümü açıp kapıyorum ama heyhat, başıma gelenler, yaşadıklarım hep hakikat. İşte geliyorlar. Beni götürmeye, giyotinin kanlı bıçağının altına yatırmaya geliyorlar.
1: Evlat! Bu aşır seni götürmeye geldi. Hazır mısın?
0: Tabii. Hazırım.
2: O halde gidelim bayım.
1: Bayım, niye durdun ki?
0: Hiç. Bir daha hiç göremeyeceğim hücreme bakıyorum. Sizlere garip gelecek ama ben bu hücreyi seviyordum. Alışmıştım buraya. Ne bileyim, en azından yaşıyordum burada. Bütün sıkıntılarımı, ıstıraplarımı hep ona anlattım. Hiç kızmadan dinledi beni.
2: Sizden sonra biri daha gelecek buraya.
0: O da mı giyotinlik?
2: Evet, kararı temyizli. Sonucunu sizin gibi burada bekleyecek.
0: Şuna... Ölüm anını bekleyecek desenize ya Bay Mübaşir.
2: Gidebilir miyiz artık?
0: Elbette. Başımın kesileceğini merakla bekleyenleri bu zevkten mahrum etmemiz doğru olmaz. Gidelim bir an evvel.
4: Aa şey, durun, durun beni de bekleyin.
2: Ah, eder, siz misiniz?
4: Evet, evladım, bak... Ulu Tanrı bağışlayıcıdır. Birazdan onun yanına gideceksin ve bu yüzden...
0: Lütfen peder, susar mısın sen?
4: Ama bu benim görevim, yoksa dinsiz misin sen?
0: Asla. Ama senin anladığın manada biri olup olmadığımı da bilmiyorum.
4: O halde dua edelim birlikte.
0: Yaklaşmayın yanıma. Şu anda sizi dinleyecek halde değilim. Duaya gelince hücremde kaldığım 6 hafta boyunca ona yeteri kadar yalvarıp dua ettiğimi sanıyorum. Şu anda beni 4 tarafı kapalı atlı bir arabada adliye sarayına götürüyorlar. Dışarıda hafif bir yağmur yağıyor. Halk sokaklara toplanmaya başlamış bile. Yollar oyuk oyuk ve sularla kaplı. Arabanın içinde mübaşir, cezaevi rahibi ve bir jandarma var. Arabamızın etrafındaysa atlı jandarmalar. Tıpkı Haşmet'le Fransa kralını korur gibi tedbir almışlar.
5: Şuraya bak! Şuraya bak! Nedense
0: giyotinle idam edilen bir mahkumun seri her zaman için Paris halkının büyük eğlence kaynağı olmuştur. Şimdi de benim bedenimden ayrılacak başımı görmek için meydanları doldurmuşlar. Halk çılgınca bir arzuyla başımı istiyor. Ya arabanın içinde bulunduğum arkadaşlarım?
2: Peder, bu sabahki Paris'in büyük haberini duydunuz mu?
4: Ne dediğinizi duyamadım Bay Mübaşir.
2: Büyük haberi duydunuz mu diye sordu.
4: Hayır. Henüz gazeteleri okuyacak vaktim olmadı Bay Mübaşir. İnfazdan sonra eve gittiğim zaman okuyacağım.
2: Bunu bilmemeniz imkansız. Paris bu haberle çalkalanıyor.
0: Ben bildiğimi sanıyorum.
2: Sahi mi? Nedir peki, söyler misin?
0: Bakıyorum da çok meraklısın Bay Mübaşir.
2: Ne demek? Elbette herkesin siyasi bir düşüncesi vardır. Sanırım sizin de vardır. Doğrusu ben kralcıyım. Seçimlerde oyumu kralcılardan yana vereceğim. Çünkü orduyu severim. Çavuşluk yaptım, mangam vardı.
5: Ne? Ben haberi biliyorum derken bunu kastetmemiştim Bay Mübaşir.
2: Anlamadım. Yani neyi kastetmiştiniz?
5: Bugün Paris'i meşgul eden haberi demek istiyordum.
2: Ya, demek daha önemli bir haber var.

0: Her fani bir gün gelip ölecektir. Önemli olan Tanrı'nın huzuruna günahsız olarak çıkmak.
1: Lütfen peder, metin olmadığımı kim söyledi? Hem metin olursam günahsız olacağımı söylemen de son derece saçma bir şey.
0: Ah evladım, anlaşılan senin içine şeytan fena yuvalanmış.
1: Sizin içinizdekiler geçmesin de ben benimkini idare ederim peder.
0: Tanrı aşkına evlat, biraz sonra başın köftenden ayrılacak. Sen işin alayındasın. Günahlarını bir düşünsen.
1: İyi de anlamadığım bir şey var peder. Sen hangisini doğru yola sokmayı düşünüyorsun? Başımı mı yoksa gövdemi mi?
0: Anlaşılan şeytan senin aklına da hükmediyor. Başı kesilecek olan sen değil de sanki benim. Kendine gel bayım. Biraz sonra Tanrı'nın huzuruna çıkacaksın.
1: Bu şerefi bütün kalbimle sana bırakabilirim muhterem peder. İster misin?
0: Beni dinle bayım. Yıllardır bu cezaevinde rahiplik yapıyorum. Tıpkı seninle geçtiğimiz gibi geçtik bu yollardan.
1: Kimden söz ediyorsun peder?
0: Arkadaşını zehirleyerek öldüren Doktor Kastin'den tabii. Onu da ölüm yolculuğuna ben hazırlamıştım. Yolu hayli sohbet ettik. Sonra küçük çocukları bıçakla öldüren şu meşhur deli katil Papa Wendek götüne gitmezden önce benim yanımdaydı. Başında samur bir şapka vardı ve sigara içiyordu.
1: Umarım o çocuk katili Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce tarafınızdan günahlarından arındırılmıştır peder.
0: Elbette, elbette. O dinine bağlı bir insandı. Konuşarak hayli rahatlatmıştım kendisini.
1: O namussuz herif hiçbir suçu, günah olmayan bir sürü çocuğu katletmişti. Yani tepesindeki tüylere kadar günaha gömülmüştü. Peki söyler misin peder? Yol boyu saçma sapan konuşmalarınla o caniyi Tanrı'nın huzuruna nasıl günahsız gönderdin ha? Söyler misin?
0: Oh, İsa Mesih aşkına bayım, senin inançların hepten yok olmuş. Kızların ırzına geçip sonra da öldüren La Rochelle'li delikanlılar da giyotine giderken ben onların yanındaydım. Onlar da senin gibi beni dinlemek istemediler.
1: Lütfen sus artık peder. Biraz kendimi dinlemek istiyorum.
2: Sigara içer misiniz?
1: Hayır, hayır içmem. Sigara sağlığa zararlıdır, ömrü kısaltır.
2: Umarım sizi güvetine götürdüğüm için bana kin beslemiyorsunuzdur.
1: Korkmayın, bu kinim uzun sürmeyecek Bay Mübaşir.
2: Arabacı neden durdu acaba?
3: Hey arabacı, sana dedim, neden durdun?
4: Vergi şubesinin önündeyiz bayım, memurlar arabadaki yükün vergisini istiyorlar.
3: Söyle o memurlara, bu arabada koyun ya da inek taşımıyoruz ki vergi verelim. Aynen böyle söyle.
1: Öyle ya, taşınan şey kesilecek bir kelle. İnsan kellesi de vergiden muaf olduğuna göre bunu da ilave et arabacı.
2: Buyurun müdür bey, mahkumu getirdim. Şu kağıdı imzalarsanız benim işim bitecek.
5: Acele etmeyin Bay Mübaşir. Size teslim edeceğimiz bir mahkum var. Getirdiğiniz mahkumla götüreceğiniz mahkumu aynı tutanakla imzalarsınız. Böylesi daha kolay olacaktır.
2: Olur, beklerim.
5: Siz şimdi mahkumu geçici olarak hücreye tıkınız.

0: Amma karanlık burası. Aman Allah'ım, yalnız değilmişim. Hey, kim var orada?
1: Korkma dostum, ben varım.
0: Sen de kimsin?
1: Ne acayip bir soru, kim olacağım? Bir kasaplık.
0: Kasaplık mı? Ne demek bu?
1: Yani kasap 6 hafta sonra kellemi sepete atacak demek. Tıpkı 6 saat sonra seninkini atacağı gibi. Artık anlamışsındır sanırım.
0: Aha, sen öteki mahkum olmalısın. Bugün yargılanan, Bisetre zindanında beklenen mahkum, yani mirasçım.
1: Nihayet anladın dostum.
0: Suçun ne senin?
1: Ben iyi bir hırsızın oğluyum dostum. Ama ne yazık ki cellat babamın boynuna kravatını takmak işgüzarlığında bulunmuş. O zamanlar idamların daracında yapıldığı zamanlardı. 6 yaşında ne babam vardı ne de annem. Yazları posta arabalarının kapılarından birkaç kuruş atılır umuduyla yol kenarlarında toz toprak içinde taklalar atardım.
0: Anlaşılan çocukluk yılların çok kötü geçmiş.
1: 9 yaşında ellerimden yararlanmaya çalıştım. Arada bir cep boşaltıyor, bir manto çalıyordum. 10 yaşında bir yan kesiciydim. Sonra tanıdıklar edindim. 17'mde ise bir hırsızdım. Artık dükkan kapılarını zorluyor, kilitlere maymuncuk uyduruyordum. Tabii ki yakalandım. Yaşım tuttu ve beni kürek

0: mahkumu yaptılar.
1: Kürek mahkumu mu?
0: Evet, ama forsalık zordu. Tahta üstünde yatmak, deniz suyu içmek, hiçbir işe yaramayan demir bir prangayı peşin sıra sürüklemek, sopa darbeleri ve güneş darbeleri. Bu yetmiyormuş gibi güzelim kestane rengi saçlarımı kökünden kırptılar.
1: Peki sonra?
0: 15 yıl forsalık yaptıktan sonra cezamı doldurdum. 32 yaşındaydım. Güzel bir sabah elime bir yol kağıdı ve 15 yıl kürek cezam süresince her gün 16 saat, ayda 30 gün ve yılda 12 ay çalışarak biriktirebildiğim 70 frangı tutuşturdular.
1: Hazır cezanı çekmişsin. Keşke yeniden suç işlemeseydin.
0: Evet, ilk başlarda ben de böyle düşünmüştüm. Cebimde 70 frank vardı. Ne var ki şu şeytanlar götüresi pasaport sarıydı ve üzerinde de bağışlanmış Forsa yazılıydı. Geçtiğim her yerde onu göstermek ve sürgün edildiğim köyün belediye başkanına her 8 günde bir imzalatmak zorundaydım.
1: Bu ne biçim özgürlükmüş böyle?
0: Herkesi korkutuyordum. Ben geçerken küçük çocuklar kaçışıyor, kapılar kapanıyordu. Kimse bana iş vermek istemiyordu. 70 frankımı bitirince yaşamak zorunluluğu çıktı karşıma. İşe yatkın kollarımı gösterdim. Kapıları yüzüme kapadılar. Gündelik 15 kuruştan, 10 kuruştan, 5 kuruştan çalışmaya razı oldum. Yine de hiç. Evet, elimde kalan bir hiçti. Sence ne yapmalıydım? Bir gün açtım. Bir fırının camına bir dirsek indirdim. Bir ekmeği kavradım. Yemesini bitiremeden omzuma kızgın demirle 3 harf vurarak ömür boyu forsalık yapmaya mahkum ettiler.
1: Ama haksızlık bu. Bir ekmek için ömür boyu forsalık ha?
0: Bu işe suç tekrarlama diyorlar. Böylece tekrar küreğe döndüm. Beni Tulon'a verdiler. Oradakilerin hepsi ömür boyu kürek cezası yemişlerdi. Oradan kaçmalıydım. Bunun için 3 duvar delmem, 2 zincir kırmam gerekiyordu ve bir tane çivim vardı. Neticede başardım ve kaçtım.
1: Peki sonra?
0: Bu kez üzerimde ne para ne de pasaportum vardı. Doğrudan adam öldüren bir çeteye katıldım ve artık ben de yaşamak için öldürmeye başladım. Avımız ya bir posta ya bir yolcu arabası ya da bir sığır tüccarı oluyordu. Öldürdüğümüz adamları da toprağa gömüyorduk.
1: Biliyor musun bayım, adam öldürmek çok korkunç bir şey.
0: Çok komik oluyorsun bayım. Madem öyle sen ne yaptın peki ha? Adam öldürmedin mi?
1: Evet ama ben yani hasta çocuğum, yaşlı annem ve aç karım için. Hem benim öldürme gibi bir kastım yok.
0: Her neyse. Sonunda bir gece bizi pusuya düşürdüler. Arkadaşlarım benden daha genç oldukları için kaçıp kurtuldular. Ama ben yakalandım.
1: Sonra?
0: Sonrası yargılandım. Ve senin gibi giyotine mahkum edildim.
1: Demek senin de benim gibi başını kesecekler ha?
0: Hadi kendine gel arkadaşım. Hiç de cesur bir halin yok. Ölümün karşısında ödleklik yapma. Evet. Ölüm sehpasının üstünde birkaç kötü an geçireceksin. Fakat her şey o kadar çabuk oluyor ki. Başının nasıl düştüğünü anlamayacaksın bile. Yemin ederim seninle beraber biçileceğimizi bilsem temize bile başvurmam. İkimize de aynı rahip bakardı. Senin artıklarınla benim işimi görürlerdi. İyi bir çocuk olduğumu anlamışsındır sanırım ha? Söyle bakalım. Dost muyuz?
1: Tamam dostuz.
0: Bayım biliyor musunuz? Siz bir markisiniz. Evet bir marki.
1: Saçmalama, ben marki falan.
0: Yo siz bir markisiniz.
1: Rahat bırak beni, kendimi toparlamam gerek.
0: Bak dostum siz bir markisiniz, bu belli. Fakat sırtınızda artık pek işinize yaramayacak güzel bir redingot var. Sizden sonra cellata kalır. İyisi mi onu bana verin. Tütün almak için satarım.
1: Ne yani, redingotumu mu istiyorsun?
0: Evet dedim ya, satıp parasıyla tütün alırım.
1: Neden olmasın? Nasıl olsa başım gövdemden ayrılınca işime yaramayacak. Tamam. Al bakalım.
0: Sağ olun bayım, sağ olun. Ama böyle çıplak kalamazsınız. Sonra üşürsünüz. Siz de üzerindeki kazağı alıp giyin. Hem dışarıda yağmur yağıyor, ıslanırsınız. Ayrıca arabaya bindiğinizde yönetmelik sıhhatli olmanızı ister. Lütfen, alın bunu giyin.
1: Peki oluruz.
0: Harika, redingotunuz bayağı da güzelmiş. Cepler yepyeni, yakada yıpranmamış. Bundan en aşağı 15 frank kazanırım. Görüyorsun ya, bayağı talihli bir adam. Bana 6 hafta yetecek kadar tütünüm olacak.
2: Evet, sizler bizimle geleceksiniz. Biriniz idam mahkumlarının son saatlerini beklediği odaya, ötekiniz de bir set rezindanına.
0: Hey, giyimlerimiz sizi şaşırtmasın. Bu bayla ben elbiselerimizi değiştirdik. Onun yerine beni alıp da giyotine götürmeyi deneme sakın. He. Tamam mı? Bak, giyotine onu götüreceksin.
1: Beni dört duvarından başka bir şey olmayan, pencerelerinde bir sürü parmaklık ve kapısında da bir sürü sürgü bulunan bir hücreye tıktılar. Bir masa, bir sandalye ve yazmak için ne gerekliyse istedim. Bütün hepsi getirildi. Sonra bir yatak istedim. Gardiyan neye yarar der gibi şaşkın bir bakışla beni süzdü. Ama yine de...

0: köşeye bir asma yatak yaptılar. Fakat aynı anda bir jandarma hücreme gidip yerleşti. Kendimi şilteyle öldüreceğimden mi korkuyorlar ne? Saat 10. Ey zavallı küçük kızım. 6 saat sonra ben ölmüş olacağım. Beni öldürecekler kızım. Bunu anlıyor musun Mali? Soğukkanlılıkla, törenle toplumun iyiliği için beni öldürecekler. Zavallı küçüğüm. Baban seni ne kadar severdi. Beyaz ve güzel kokulu küçücük boynunu öper, durmadan ellerini ipeği andırır saçlarının buklelerinde dolaştırır, yuvarlak güzel yüzünü elinde tutar, dizlerinin üzerinde zıplatırdı. Bütün bunları kim yapacak şimdi sana? Kim sevecek seni? Senden başka akranın bütün çocukların babaları olacak. Yılbaşlarından, yaş günlerinden, güzel hediyelerden, şekerlerden ve öpücüklerden nasıl vazgeçeceksin çocuğum? Şu jüri üyeleri hiç olmazsa onu görselerdi. Küçük güzel Mali'mi. 3 yaşında bir çocuğun babasının öldürülmemesi gerektiğini anlarlardı. Gerçekten ölecek olan ben miyim? Dışarıda yükselen çığlıkların boğuk uğultusu, şimdiden iskelelerde toplanan bu neşeli halk kalabalığı, kışlalarında hazırlanan jandarmalar, siyah elbiseli rahip, kırmızı elli öteki adam, hepsi benim için mi hazırlanıyor? Saat kaç oldu asker?
1: 12.
0: Allah'ım, saatin yelkovanıyla akrebi ne kadar da çabuk ilerliyor. Neden zaman durmuyor? Neden zamanın yelkovanıyla akrebi bozulmuyor? Neden? Neden? Neden? Saat kaçta götüreceksin beni giyotine?
1: 5'te.
0: 5'te mi? Demek 4 saatim kaldı. Nefes alabileceğim hepsi bir 4 saat. Ama belki de infaz etmezler. Ne dersin asker? Belki lütfedip hayatımı bağışlarlar. Ha? Olamaz mı?
1: Bilmem ki beyim. Hem kim lütuf gösterip de hayatını bağışlayacak ki?
0: Kral. Sevgili kralımız.
1: Kral mı?
0: Evet, neden olmasın? Kralın bana kızgınlığı yok ki. Evet, o mutlaka benim hayatımı bağışlar. Çabuk bana avukatımı bulun, avukatımı getirin bana. Söyleyin ona kürek mahkumluğuna razıyım artık. 5 yıl ya da ömür boyu prangalara bağlanarak kürek çekerim. Yeter ki hayatım bağışlansın. Bir forsa hiç olmazsa yürür, gider, gelir ve güneşi görür. Ama getirmediler avukatımı. Beni dinleyen bile olmadı. Keşke o zaman duruşmalar sırasında kabul etseydim avukatın teklifini. Ayağımda prangayla da olsa yaşamaya razı gelseydim. Avukatım yerine rahip geldi hücreme. Adam ısrarla beni günahlarımdan arındırarak Tanrı huzuruna çıkartmak istiyordu.
2: Oğlum, Tanrı'ya inanıyor musun?
0: Evet peder. Ama senin inanış şeklinde benimki aynı mı bilemiyorum.
2: Kutsal Katolik, Papalık ve Roman Kilisesi'ne de inanıyor musun?
0: Bunlara inanmam neyi değiştirecek ki peder?
2: Bak gördüm. Bu ifadeler inanmadığını gösteriyor.
0: Bak peder, şurada çok kısa bir ömrüm kaldı. Bir, bilemedin 2 saat. Bırak da bu zamanı seninle değil kendi kendimle geçireyim. Anlıyor musun beni?
2: Ha, evet tabii. Yani şimdi gitmemi mi istiyorsun?
0: Evet, lütfen.
2: Ama benim görevim seni ölüm yolculuğuna hazırlamak.
0: Beni yalnız bırakırsan bil ki en iyi şekilde hazırlamış olacaksın ölüme. Bak, ne yaparsan yap, bu beni sakinleştirmeyecektir peder. Çünkü korkuyorum. Anlıyor musun beni? Hem de çok korkuyorum. Başımın kesilmesinden, ölmekten korkuyorum. Senin zırvaların ne yazık ki benim korkularımı gideremiyor. Hadi şimdi gidin artık.
2: Peki o.
1: Neden ona kötü davrandın bayım? O bir din adamı.
0: Bunun nedenini anlamak için benim gibi giyotine mahkum olman gerekir asker.
1: O senin Tanrı katına gidecek olan ruhunu temizlemek, günahlardan arındırmak istiyor.
0: İşte bütün terslik de burada ya. Rahipler tıpkı akbabalar gibi insanın öleceği zaman yanında bitiyor. Oysa ailem açlık çekerken, parasızlık yüzünden kızımı doktora götüremezken bana yardımcı olsalardı ben bugün burada olmazdım. Anlayacağın rahipler ölürken değil, yaşarken yardım etsinler insanlara.
1: Sen iyi birine benziyorsun bayım.
0: Ne fark eder ki, iyi olmuşum, kötü olmuşum. Biraz sonra öleceğim.
1: Evet evet, sen iyi birisin. Temiz bir yüreğin var. Ben adam gibi adamdan anlarım.
0: Keşke.

0: Adalet daha tanımlar da anlasalardı bunu.
1: Senden bir şey isteyeceğim. Benim için yapar mısın bunu?
0: Ben mi? Eğer yapabileceğim bir şeyse.
1: Benim gibi zavallı bir askeri mutlu etmek elinizde. Hem de hiçbir zahmete girmeden bunu yaparsınız, öyle değil mi?
0: Beni şaşırtıyorsun asker. Benim sana vereceğim ne gibi bir mutluluk olabilir ki?
1: Bana bir servet kazandırabilirsin bayım.
0: Ne? Servet mi?
1: Evet evet, bir servet. Bakın anlatayım. Ben fakir bir jandarmayım. İşim ağır, ücretim az. Bu yüzden gelirimi piyangoda dengelemek istiyorum. Bu da talih işi. Şimdiye kadar talihli numaraları hep küçük farklarla kaçırdım. Durmadan oynuyorum. Ama hep ya bir üstünde ya da bir altında çıkıyor ikramiye. 76'ya basıyorum, 77 çıkıyor. Ama bir türlü bana çıkmıyor.
0: İyi de senin için ne yapabilirim ki, bir türlü anlayamadım.
1: Çok şey yapabilirsiniz bayım. Bugün dünyanızı değiştireceksiniz ya.
0: He.
1: Sonları böyle olan ölülerin piyango sonuçlarını önceden kestirdikleri bilinir. Bana yarın akşam geleceğinize söz verin, ne olur. Çıkacak 3 numarayı bana söylersiniz, oldu mu?
0: Ne? Ne dedin? Yani ben öldükten sonra sana görünüp de ikramiye kazanacak olan numaraları mı söyleyeceğim?
1: Evet evet.
0: Olacak şey değil. Son 6 haftadır hiç böyle gülmemiş. Demek ortamamı ve sana görünmemi istiyorsun öyle.
1: Evet canım, bunda gülünecek bir şey yok. Hem ben hortlaklardan korkmam, merak etmeyin.
0: Peki, hortladıktan sonra nereye gelmemi istersin?
1: Adresimi veriyorum. Popinkurt kışlası A merdiveni. Numara 26. Koridorun sonundadır. Beni tanırsınız öyle değil mi? Bir daha iyice bakın yüzüme. Yanlışlıkla bir başkasına görmenizi istemem.
0: Olacak şey değil. Delirmişsin sen asker.
1: Eğer sizin için daha kolay olursa bu akşam da gelebilirsiniz. Nasıl olsa birkaç saat sonra öleceksiniz. Evet evet, bu akşam gelin isterseniz. Geleceğim derseniz beklerim sizi.
0: Dinle. Ölmek üzere olan bir adamın yapabileceği kadar ustaca bir oyunculukla seni kraldan bile daha zengin yapabilir, milyonlar kazandırabilirim sana.
1: Sahi mi? Yapabilir misiniz bunu?
0: Evet de, ama bir şartla.
1: Nedir o? Çabuk söyleyin. Sizin hoşunuza gidecek her şeyi yaparım. Çabuk söyleyin.
0: Sana 3 değil 4 numara getireceğime söz veriyorum. Yalnız elbiselerimizi değiştireceğiz.
1: İstediğiniz bu muydu? Elbette, hemen şimdi değiştirelim. İşte üniformamı çıkartıyorum. Bir dakika. Siz benim elbiselerimi buradan çıkmak için mi istiyorsunuz?
0: Evet, ama karşılığında sen de bir servete kavuşacaksın.
1: Ama olmaz ki. Numaraların doğru olması için sizin ölmeniz gerekiyor. Yaşayanlar söyleyemez ki. Üzgünüm ama üniformamı vermem size.
0: Az önce saat vurdu. Fakat kaçı bilmiyorum. Artık saatin tokmağını bile güç işitiyorum. Bütün organlarım iflas etti. Korkuyorum. Sadece korkuyorum. İnsanın öleceği günü saati bilmesi kadar pis, iğrenç bir şey yok. Katil de olsa insana bu azabın çektirememesi gerekir. Evet. Evet, bir adam öldürdüm. Bir canı sona erdirdim. Öyle olmasını istememiştim ama öldürdüğüm adama azap çektirmedim. Bıçağı yer yemez ölmüştü. O zaman neden beni aynı şekilde işkence yapmadan öldürmüyorlar? Her şeye rağmen ey sefil yasalar ve sefil insanlar, ben kötü biri değilim. Hayat ne kadar garip ve tutarsız. Şu anda bile hemen dibimde grev alanını ve sarayı çevreleyen şu evlerde ve Paris'in her yerinde giden ve gelen, konuşan ve gülen, gazetelerini okuyan, işlerini düşünen insanlar var. Mallarını satan satıcılar ve bu akşam için balo elbiselerini hazırlayan genç kızlar, çocuklarıyla oynayan anneler. Bir de ben varım bu saatlerde. Ölüme giden ben. Kafası kesilecek olan ben. İşte saat 2'yi vuruyor. 3 saatim kaldı.
1: Kendini nasıl hissediyorsun bayım?
0: Çok kötü. Başımda kahredici bir ağrı var. Böbreklerim soğuk, alnım yanıyor. Bütün vücudumda ateşli ürpertiler dolaşıyor.
1: Korkudandır. Ama akşamüstü bir şeyin kalmaz bayım.
0: Neden?
1: Şunun şurasında idamına kaç saat kaldı ki? Giyotinde kellen gidince bütün dertlerin bitecek. Hem korkma, hiç acı duymayacaksın.
0: Nereden biliyorsun acı duymayacağımı? Kim söylemiş bunu? Kesilmiş bir baş sepetin içinden kanlar içinde doğrulup halka hiç acıtmıyor demiş midir şimdiye kadar?
1: Bunu söylemesi mümkün değil ama.
0: Sonları bu şekilde olmuş ve onlara teşekkür etmeye bunu iyi bulmuşsunuz. Sakın değiştirmeyin bu idam sistemini. Çok iyi işliyor demeye gelen ölüler mi olmuştur yoksa?
1: Ölüler konuşur mu bayım?
0: Robespierre mi? 16. Louis mi? Giyotin'in en ünlü kurbanlarıydı onlar. Ama hayır, hiçbiri. Ölürken gıklarını bile çıkartamadılar.
1: O dediklerini bilmem de ne olursa olsun giyotin yarım saniyede bitiriyor işi. Hem de acı ustalıkla yok ediyor.
0: Yeter asker, Allah aşkına yeter. Boğulacak gibi oluyorum. Şu aynı kentte, aynı saatte, buradan pek uzak olmayan bir yerde, bir başka sarayda senin gibi bütün kapılarında nöbetçiler olan bir adam yaşıyor asker.
1: Ya kimmiş o adam?
0: Kral. Kralımız. Yalnız bir farklı ki, ben ne kadar aşağılıksam o kadar yüksek. Hayatının tümü şan, büyüklük, zevk ve coşkunlukla dolu. Etrafındaki her şey sevgi, saygı ve kutsallık. En yüksek sesler onunla konuşurken alçalıyor. En gururlu anlar önünde eğiliyor. Gözlerinin önünde sadece ipek ve altın var. Bu saatte hepsi de kendisiyle aynı düşüncede olan bakanlarıyla meclis kurulmuştur. Veya yarınki sürek avını ya da akşamki baloyu düşünüyordur.
1: Evet tabii ki o kral. Senin benim gibi akşama ne yiyeceğimizi düşünecek değil ya.
0: Evet ama o adam da senin benim gibi et ve kemikten asker. Ve hemen şu anda benim için hazırlanan korkunç ölüm sehpasının yıkılması, hayatımın, özgürlüğümün verilmesi için şu kalemle bir kağıdın altına adımı yazıp mahkumu affettim diye yazıp imzalaması yetiyor, biliyor musun?
1: Orası öyle kral bu. Ne isterse yapabilir.
0: Madem öyle, kral neden affetmiyor beni asker? Neden?
1: Bilmem. Affetmesi mi gerekiyor?
0: Evet de neden affetmesin? O benim kralım değil mi? Ben onun tebaası değil miyim?
1: Şey tabii öyle. Peki Haşmetli kralımız senin burada olduğundan haberi var mı acaba?
0: Bilmiyorum. Olması gerekir. O kralsa her şeyden haberdar olmalı. Boşver, aptal aptal konuşuyorum işte. Umut derler ya. Ben de umut ediyorum işte. Kralım benim başımın kesileceği umurunda mı sanki? Ne kadar kaldı?
1: Neye?
0: Ölüm yolculuğuna.
1: 2,5 saat.
0: Ne düşünüyorum biliyor musun asker? Acaba öldükten sonra ruh ortalarda gezip dolaşıyorum. Ne dersin? Bir fikrin var mı?
1: Dolaşması senden piyangonun son 3 rakamını ister miydim? Elbette dolaşıyor. Ruh bu. Nereye gidecek ki?
0: Umarım öyledir. Eğer öyleyse grev meydanında idam edilen ölüler karanlık kış gecelerinde kendilerine ait olan bu alanda toplanıyorlardır. 2,5 saat sonra ben de o ölülerin arasında olacağım ve onlarla birlikte bu meydanda dolaşacağım. Yalnız geri dönülüyorsa ne şekilde döneceğiz?
1: Nasıl yani?
0: Eksik ve kopuk vücutlarından arta kalan hangi uzuvlarla geri dönülecek? Hayalet olacak baş mı, gövde mi? Bu da ne? Ayak sesleri değil mi bunlar?
1: Evet, birileri buraya geliyor.
0: Sakın cellat olmasın.
1: Yok canım, daha 2 saat var. Hem cellat oraya, giyotinin başında bekler seni.
0: Gelen her kimse bize geldi ama.
2: Mahkum!
1: Ah korkma, cezaevinin müdürüymüş.
0: Buyurun müdür bey.
2: Kızımı getirdiler bayım. Görüşmek ister misiniz?
0: Allah'ım, ne dediniz? Kızımı küçük Marie mi getirdiler? İnanamıyorum. Son nefesimde. Nerede o müdür bey? Söyleyin kızım nerede?
2: Burada, kapının dışında. Gel kızım, gir yavrucuğum içeri.
3: Peki
2: gel.
3: Efendim.
0: Kızım. Yavrum. Yaklaş babana.
3: Geldim işte.
0: Gözlerime inanamıyorum. Benim küçük varım. Küçük varım. Allah'ım teşekkür ederim. Annen nerede? O gelmedi mi?
3: Hayır, hasta.
0: Peki ya babaanne?
3: O da hasta.
0: Seni kim getirdi güzelim?
3: Komşu kadın.
0: Her neyse, geldin ya. Seni ölmeden önce son kez gördüm biz. Güzelim bir tanem, babasının bir tanesi.
3: Yeter ama öpüp durmayın, canımı acıtıyorsunuz bayım.
0: Ne? Bayım mı? Aman Allah, bir yıl içinde beni unuttun mu yoksa? Ben senin babanım Marie. Baban, beni tanımıyor musun?
3: Hayır, tanımıyorum.
0: İyi bak bana Marie. Benim kim olduğumu nasıl bilemezsin?
3: Biliyorum, bir baysınız siz.
0: Allah, bu öykümden de beter. Peki Marie, baban var mı?
3: Evet bayım.
0: Peki nerede o?
3: Aa, bilmiyor musunuz? Öldü o.
0: Öldü mü? Marie, ölmenin ne demek olduğunu biliyor musun sen?
3: Evet bayım. O hem yerde hem de gökte. Biliyor musunuz? Babam için sabah akşam annemin dizlerinde Allah'a dua ediyorum.
0: Güzel kızım. Bir tanecik yavrum. Marie, duanı bana da okursana.
3: Okuyamam bayım. Dua gündüz vakti okunmaz. Bu akşam bizim eve gelin, size okurum.
0: Keşke gelme imkanım olsa. Marie, ben senin babanım kızım.
3: Ya.
0: Baban olmamı ister misin?
3: Hayır, benim babam daha güzeldi.
0: Yavrum, yavrum.
3: Lütfen bayım.

0: acıtıyor, öpmeyin beni.
1: Ama ben senin babanım bari. Seni çok özledim.
0: Hayır, siz benim babam değilsiniz bayım. Söyledim size. Benim babam ölmüş. Annemi istiyorum, eve gitmek istiyorum.
1: Yapma bari, babanı nasıl unutursun? Senin için, sana ilaç ve doktor parası bulmak için cinayet işleyen, ölüme giden babanı.
0: Annemi istiyorum ben. Annemi
1: tamam, istiyorum. Tamam, sus ağlama. Görüşme bitmiştir müdür bey. Kızımı komşu kadına geri verebilirsiniz.
2: Peki bayım. Gel kızım, gel gidelim.
1: Kızım en büyük dayanağımdı. Ama o beni tanımadı. Yüreğimin son bağı da koptu. Artık hiçbir dayanağım kalmadı.
3: Hadi götür beni asker. Artık daha fazla beklemek istemiyorum. Bana yapacaklarına hazırım.
4: Daha vakit gelmedi. Gelince götüreceğim. Daha bir saatin var.
1: Zaman hızla ilerliyor. Küçük Marim tanımadı beni ama bir gün okuması ve 15 yıl sonra bugün ağlaması için ona birkaç sayfa daha yazmaya zamanım olur belki de. Hikayemi ve ona bıraktığım adın neden kanlı olduğunu benden öğrenmeli kızım.
4: Evet, saat 5'i vuruyor bayım. Zaman geldi artık.
1: Ya geldi mi? Yani tamam mı? Tamam. Bitti mi? Bitti mi her şey? Her şey bitti.
2: Vakit geldi bayım. Lütfen kalkınız. Araba aşağıda sizi bekliyor. Grev meydanına götürecekler sizi.
1: Bir dakika.
2: Evet.
1: Şu kağıtlar. Bunlar idama mahkum olduğum günden beri yazdıklarım. Bunlar ölümümden sonra kızıma verir misiniz müdür bey?
2: Elbette veririm.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
2: Lütfen kazağınızı çıkartır mısınız?
1: Kazağımı? Neden?
2: Kurallar böyle. Giyotine giden mahkumun üstünün çıplak olması gerekir.
1: Herhalde başım kesilirken kana bulanmaması içindir. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Şimdi ellerinizi arkadan bağlayacağız.
1: Peki, buyurun bağlayın.
2: Kazağınızı da yazdıklarınızla birlikte kızınıza vermemi ister misiniz bayım?
1: Evet.
2: Peki.
1: Gidelim artık müdür bey. Giyotinin uşağı celladı bekletmeyelim.

0: Paris'e yağmur yağıyor.
1: Titriyorsun oğlum.
0: Evet ama yağmur ve soğuk da değil peder.
1: Korkma evladım. Tanrı'nın yanına gideceksin.
0: Ben ailemin yanında kalmayı tercih ederdim peder. Elveda Paris. Elveda insanlar. Elveda ailem. Her şeyi. Hepinizi son kez görüyorum. Çok az zamanım kaldı. İlerideki köprüyü geçince Grev Meydanı'na geleceğim ve orada 32 yıllık yaşamım giyotinin altında son bulacak. Korkudan ayaklarım tutmuyor, bütün vücudum titriyor. İnsanın bile bile ölüme gitmesi ne feci bir şey. Şimdi şurada gördüklerim birkaç dakika sonra yok olacak. Çünkü ben artık yaşamayacağım.
2: İşte bakın.
0: Allah'ım, bu halk delirmiş. Yağmura rağmen kesilen başları görmekten ne zevk alıyorlar ki? Bugün benim için gelenlerden bazısı sonunda kendisi için gelecektir bu meydana.
1: Halka kızma evladım. Onlar bu işi sadece seyir için yapıyorlar.
0: Seyir mi? Ölen bir insanı kesilen başını görmenin ne zevki var ki peder?
3: İşte geldik, inelim bayım.
0: Bu burada mı olacak?
3: Evet. Halkın daha iyi görmesi için yukarıda kurulan şu yükseltiye çıkacağız.
1: Hadi cesaret oğlum, biraz daha gayret.
0: Keşke kral olsaydı, belki beni affederdi. Tanrım, işte hem giyotini hem de celladı görüyorum. Sona iyice yaklaştım.
1: Cesaret oğlum, ölüm yaşayan her canlı için mukadderdir. Er ya da geç herkes ölecektir.
0: Ama daha çok gencim peder. Kırkıma bile basmadım ki. Bu hayatta yapamadığım o kadar çok şey var ki.
1: Mukadderat oğlum. Mukadderat.
3: İşte geldik. Bayım, şuraya Celat'ın yanına gideceğiz. Gelin.

0: İşte mahkum. Artık o senin Bay Cellat.
1: Bayım, bana kızmayın. Ben sadece işimi yapıyorum. Kendinizi daha rahat hissetmeniz için burnunuza sirkeli medya tutmamı ister misiniz?
2: Gerek yok. Kendimi iyi hissediyorum Cellat.
1: Siz bilirsiniz bayım. Yere diz çökün ve başınızı şu tahtaya koyun.
2: Peki.
1: Canınızı acıtmayacağım. Giyotinin bıçaklarını sizin için keskinleştirdim. Bir seferde işinizi bitirecektir. Hadi koyun başınızı tahtaya.
3: Durun bir dakika.
1: Ne oldu?
3: Son bir istekte bulunacağım. Peder nerede? Peder nerede?
4: Buradayım evladım, buradayım oğlum.
3: Söyleyin onlara peder. Söyleyin. Beni bağışlasınlar. Başımı kesmesinler. Ölmek istemiyorum. İstemiyorum lütfen.
1: Öyle bir istekte infaz durdurulmaz. Koyun başınızı.
4: Hadi oğlum. Onların dediklerini yap. Cesaret. Ölmeden önce Yüce Tanrı'dan al.
3: Bir lütuf. Bir lütuf. Yalvarırım. Birkaç dakika daha bekleyin.
1: Zaman kazanmanın sana ne faydası dokunacak ki bayım? Hem kimden lütuf bekliyorsun ki? Hadi. Hadi koy başını yere.
3: Belki suçumu bağışlarlar. Kral affedebilir beni. Ben onun temaslıyım. O benim kralım. Yalvarırım bir iki dakika daha bekleyin.
1: Jandarmalar! Mahkumu tutup yere yatırın. İfazın zamanlı yapılmasından ben sorumluyum. Hem bekleyecek olursak bu yağmurda giyotinin bıçağı paslanabilir.
3: Bırakın beni. Hadi. Bırakın diyorum. Böyle ölmek istemiyorum.
1: Gel buraya.
3: Bir vahşet bu. Bir barbarlık. Kral nerede? Neden beni affetmiyor? Lütfen yapmayın belki. Lütfen affeder beni. Lütfen.
1: Yüce mahkemenin verdiği kararı infaz ediyorum.
5: Kafası
3: koptu.
6: İşte bir suçlu daha giyotinle itham edildi.
7: Yüce Tanrı onu affetsin. O elinizdekiler Emtü Bey.
6: Ha, bunlar mı? Mahkumun ölmeden önce yazdığı hatıralar. Aksi rüzgar elimden aldı uçurdu. Hey! Biri lütfen şu uçuşan kağıtları toplasın.
7: Neden? Ne yapacaksınız ki o kağıtları?
6: Mahkum son arzusu olarak yazdıklarının öldükten sonra kızına verilmesini istemişti. Ama kağıtlar uçup gitti. Adamın arzusu yerine geldi.
7: Boş verin. Yarın bir başka mahkumun yazdıklarını verirsiniz artık.
6: Ne demek istiyorsunuz Peder?
7: Paris'te bu sefalet, bu yoksulluk devam ettiği sürece giyotin daha çok insanın başını alacaktır. Bu yaptıklarımızı sanırım idam edilen mahkumların satırları değil de tarih yargılayacaktır.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotek 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektör

0: Sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Burası dünya.
8: İnsafı yok, vicdanı yok, imanı yok.

zerrece, birkaç gün aydınlık, birkaç gün gece. Baştan sona yalan, dolan düzmece. Sızlanıp yakınıp yanmaya değmez.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo HD.

0: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin, hiçbir keder yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Ede.
2: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 2,5-3 ay oldu gibi. Ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Gerçekten olmadığımız zaman bir boşluk oluyor. Yani hani sanki çok yakın görüştüğünüz bir akrabanız, bir kardeşiniz, arkadaşınız gibi buradan da uzak olduğunuzda ciddi anlamda özlüyorsunuz ve bir an önce başlamasını istiyorsunuz. Hayatınızda inşallah güzel şeyler olmuştur. Yaz döneminde de güzel bir yaz geçirmişsinizdir. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız efendim. Evet, yeni yayına ilk haftasında çok güzel bir konuğumuzla başlayacağız. Mehtap Kutlu Hanımefendi bizlerle birlikte. Güzelliği ayrı bir yana, kalbinin güzelliği de öyle. Bu hafta glikojen depo hastalığını konuşuyoruz. Glikojen depo nedir? Kimler glikojen depo eder ya da bu hastalığın belirtileri nelerdir? Bunlardan konuşacağız. Sonrasında da yine programımızın amacı olan engelli bireyler ve dezavantajlı gruplarla ilgili konuşacağız. Neler yapılabilir daha farkında, daha bilinçli bir toplum olmak için ya da rehabilite etmenin yolları nelerden geçer, bunları konuşacağız. Hemen WhatsApp hattımızı da hatırlatalım, sonra başlayalım efendim. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, mesajınızı gönderebilir. Herhangi bir sorunuz varsa buradan bize yazın efendim. Evet, kıymetli konuğumuz dedik, Mehtap Kutlu, Yeni Hayat Platformu'nun kurucusu, aktivist bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zehra Hanım. Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Güzel bakan, güzel görür, güzel yüreğinde bildiğim için öncelikle teşekkür ederim. Ayrıca yeni sezonunuz da hayırlı olsun. Ben de çok mutluyum sizinle bu sezona eşlik ettiğim için, ilk başını hani açılış yaptığımız için çok mutlu oldum ben de. Evet. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, i̇nşallah sizin, güzel bir yayın olur.
0: İnşallah sizin gibi güzel bir yayın dönemi olsun diliyorum. İnşallah olsun. Siz bunları iltifat kabul ediyorsunuz ama biz onun için söylemiyoruz. Sağ olun. Gördüğümüzü söylüyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Eksik olmayın.
0: Daim olsun inşallah.
1: Eksik olmayın. Evet. Sağ olun.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Mehtap Kutlu ben. Bir kamu kurumunda çalışıyorum uzman olarak. İşte onun dışında iki tane çocuğum var. Bir kızım var 11 yaşında, 14 yaşında. Bir oğlum var 11 yaşında. Benim burada olmama vesile olan oğlum Mirza'nın doğuştan genetik glikojen depo hastalığı ile beraber yaşadığımız serüven bu noktaya kadar geldi. Şu anda iyiyiz. Belirli bir iyileşmesi oldu kendisinin. 3 yıl önce bir operasyon geçirdi. Daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Yine onun üzerinden geçeceğiz. Glikojen depo hastalığıyla doğduğunu tabii ki elbet bilmiyorduk. Zaten ablasında herhangi bir sağlık problemi yoktu.
0: İlk nasıl fark ettiniz? Yani bunun belirtileri neler ya da böyle çok belirgin bir şeyi var mı?
1: Aslında hiç yok. Yani yok gibi. Çocuk takibinde bazen bu testler oluyor ya, ikili, üçlü, dörtlü tarama testlerinde. Orada bazen genetik problem olabilir, Down sendromu olabilir diye bunu tanımlıyorlardı. Şimdi biraz daha zaman geçti, belki daha farklılaşmıştır ama hemen Down riski çıkıyor. Genetik bir sıkıntı olduğu için. Oysa ki genetik hastalıklardan hani başlıca sadece Down değil, birçok hastalık çeşidi var.
0: Tabii.
1: Hemen bunun Down'la yorulması da çok doğru değil. Ama bu tarama testlerindeki olasılıklar düşünüldüğünde hemen Down olabilir mi? Biz de böyle bir süreç yaşadık hamilelik döneminde. Sonra hep Down odaklı taramalarımız devam ettiği için detaylı ultrasonda bu hastalık üzerinden bakıldı ve olmadığı öğrenildi. Herhangi bir de daha sonra bununla ilgili bir takiplerde bir sıkıntı olmadığı görüldü. Ta ki doğum olana kadar, doğumda bir şeker düşüklüğü oldu denilip küveze alındı.
0: Hı hı.
1: İri bebek olduğu için
0: vaktinde
1: olabilir
0: doğdu.
1: Dedi. Vaktinde doğmuştu.
0: Tamam.
1: Sonrasında işte iri bebek şekeri dendi. Hastane süreci başladı. Sonra şekeri dengeye geldi. Normaldir deyip eve geldi. Ama tabii bizim bir çocuğumuz daha vardı ve bunun aslında normal olmadığını bu çocuğun
0: hı hı.
1: ben hissediyordum. Çünkü çok sık ağlıyordu, çok halsiz görünüyordu, çok beyaz görünüyordu. Artık 2 aylık olmuştu, enfeksiyonları geçmiyordu ya kulakta ya gözde. Çünkü bu tarz hastalıklarda aslında vücut güçsüz düştüğü için akyuvarlarda da düşüklük oluyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla normal hayatta sağlıklı bir bebekle geçirdiğin bir durum gibi olmuyor ev hayatın. Sürekli gözü akıyor, işte burnu sürekli dolu. Hani ailelerin bu konuda biraz bilinçli olması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Biz hani hastanelere gidip geldiğimizde, özel hastaneler de çok bu işi bilemiyor. Tabii karşılarına çok bu tarz olgular fazla çıkmadığı için. İşte anne sütüyle geçer, anne sütüyle geçer diye bizim bir oyalanma sürecimiz oldu.
0: Hı hı. Ne kadar bir süre geçti o zamanlarda?
1: İşte 2,5 aylık olana kadar evde böyle oyalandık.
0: Hı hı.
1: Sonra artık çocuk nefes alamamaya başladı. Karnı çok büyüdü. Onu fark ettik. Sonra götürdüğümüzde hırıltı falan da vardı. Baktılar yine tanımlayamadı. Özel hastane bakıyor. Hani ciğerine tomografi çekiyor. Hani bu nedir, ne değildir. Ciğeri derken akciğeri bu sefer.
0: Hı hı.
1: Hani bağışıklık düşüktü. Enfeksiyonlar başlamıştı. Hemen bizi bir devlet hastanesine kestirme anlatıyorum. Yönlendiriyorlar. Ve biz devlet hastanesinde yatış alıyoruz. Bunun bir akciğer absesi olduğu ortaya çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Bronkoskopi denilen bir işlem var. Burundan girip bir parça alıp
0: evet.
1: Bunun ne olduğunu öğreniyorlar. Sonra bu akciğer absesi var. Evet, kan değerleri çok düşük. Neden? Hani nedenini sorgulamaya başlıyor araştırma hastanesi. Ve daha sonra gerçekten biz orada 45-50 gün yatmamıza rağmen 45 gün boyunca bu bulunamadı ve en sonunda nihai olarak konsey toplandı. Tabii ben de onlara çok destek oldum o sırada. Yani doktorlara diyorum işte şu da vardı, elimde şöyle bir bulgu da vardı. İşte bu akşam şöyle oldu. İşte şekeri düşmüş olabilir mi? En sonunda şeker bakma olayına düşünün. Son zamanlarda bakıldı ve dediler ki ya şekeri düşük.
0: Başta işte sonra hiç konsey akla gelmedi,
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, aynen.
0: Evet.
1: Konsey toplandı. Birkaç hastalık üzerinde duruluyordu ve ipuçları birleştirilerek böyle bir durum ortaya çıktı.
0: Hı hı.
1: Teşhisi aldık. Teşhise yönelik de diyet tedavilerimiz başladı. Nedir de isterseniz ondan sonra anlatayım. Ne, bu hastalığın ne olduğunu.
0: Evet. Peki o zamana kadar dediniz hani bir 2,5-3 ay kadar bir zaman geçti.
1: Hı hı.
0: Tabii o zaten hastanede yatış süreciydi.
1: Hı hı.
0: Belki onun bir rahatlığı vardır. En azından hastanedeyiz. Hı hı. Değil mi? O şey oluyor ama bir türlü tespit edilemeyince
1: hı hı.
0: onun da verdiği bir gerginlik oluyor. Ya hani hı. ne oluyor değil mi? Yani bulunamıyor işte hı hı. tam bir teşhis konulamıyor. Dolayısıyla teşhis konulamayınca yapılacak şeyler de geri kalmış oluyor bu sebeple.
1: Evet.
0: Yani o zamanlarda sanırım pek bilinen bir şey değil ya da çok nadir görülen bir şey miydi acaba? Hı
1: hı. Nadir görülen hastalıklar sınıfında
0: hı hı.
1: Dediğiniz doğru. Yani milyonda bir görülen türü de var, 100.000'de bir görülen türü de var. Kendi aralarında da çünkü biri, iki, üçü type 1'i, type 2, type 3 diye devam ediyor.
0: Hı hı.
1: Bizimki 1, 1 de 2'ye ayrılıyor A ve B şeklinde. B'yiz biz. B'de daha nadir görünüyor. Bağışıklık da çok düşük olmuş oluyor B olunca. Şimdi dolayısıyla evet çok fazla bilinmiyor. Teşhissiz kalmak kadar zor bir şey gerçekten yok. Teşhis, hani herhangi bir teşhis olsun ve tedavi uygulansın gözüyle bakıyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Yoksa hastane sürecinizin de ne kadar olduğu belirsiz.
0: Evet.
1: Bu da tabii ki aileler tarafından çok yorucu bir süreç. Zaten bizim gibi işte bebeği zaten yeni kucağına almış, doğusalık dönemini hastanede atlatan kadınlar için de
0: çok zor.
1: Tabii ki çok zor.
0: Evet. Peki sonrasında teşhis konuldu değil mi?
1: Hı hı.
0: Taburcu oldunuz. Sonra nasıl bir süreç devam etti?
1: Tabii şöyle şimdi öncelikle o zaman bu hastalığın böyle bir tanıtımıyla ben bunu devam edeyim.
0: Hı hı.
1: Glikojen depo hastalığı karaciğerdeki binlerce enzimden bir tanesindeki fonksiyon bozukluğu nedeniyle
0: hı hı.
1: bu olmayabilir. O enzim hiç olmayabilir. O enzimde herhangi bir fonksiyon bozukluğu da olabilir. Ve türleri de öyle oluşuyor zaten. Şimdi karaciğerimiz bizim enerji organımız, fazla enerjiyi, fazla şekeri depolayıp yağ olarak depolayıp basit o anlamda anlatacak olursam. Hı hı. Daha sonra ihtiyaç halinde de kana o şekeri salan bir mekanizmamız var. Biz mesela oruç dönemlerinde, Ramazan dönemlerinde bu şekilde ayakta kalırız. Evet. Depodan kullanılır. Aksi takdirde 2 saate bir o salınım vermezse depomuz, biz 2 saatte bir beslenme ihtiyacı doğar.
0: Acıkma hissi olur değil mi? Yani o
1: şeker düşüyor işte. Şeker yani düşüyor. Bizim normalde orada stabil sağlayan yani 80 ile 120'dir. Hı hı. Bu glikozun vücudumuzdaki normal değer aralığı. Hı hı. Bu rahatsızlıkta şimdi karaciğerde o kapı kapalı olduğu için enzim de o şekeri dışarı veremediği için enerji sağlanamadığı için 80'den başlayıp bir anda böyle aşağı doğru iniş ve hipoglisemi neden olabiliyor. Bu da tabii adı şeker ama çok tehlikeli bir sürece. Hele bir de bebeği düşünelim. Bebeğin gelişimi ilk aylarda, ilk yıllarda çok hızlıdır. Ve çok yoğun bir şeker ihtiyacı var. Bu çocuğun şekeri düşerse beynidir, kulağıdır, gözüdür. Hı hı. Yani organlarının etkilenmesi kaçınılmaz oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da çok da ciddiye alınması gereken bir diyet düzeni başlıyor. 2 saati bir çocuk, bebekken de zaten o yüzden 2 saate bir verilir.
0: Beslenir. Değil mi?
1: Evet. Çünkü onun karaciğerindeki stok daha henüz oluşmamıştır. Hı hı. Ne zaman ki çocuk 2-3 aylık olur da o stok yerine gelirse ondan sonra anne biraz arayı açar. Çünkü o artık karaciğerden o stoktan almaya başlar. Bu çocuklar bir bebek gibi her zaman 2 saatte bir beslenmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Böyle olunca. İşte buna çözüm olarak kalıcı bir çözüm yok. Burundan besleme yapanlar var. NG deniliyor ona, nazogastrik.
0: Ya
1: da PEG olabiliyor. Bağışıklığı düşük çocuklar için PEG çok avantajlı değil çünkü iltihap olabiliyor. Aynı şekilde diğer türlü de. Biz mesela sık beslemeyi seçtik. Yasakları vardı. Meyve şekeri, meyve işte süt. Yani laktoz, fruktoz, sükroz denilen grup. Hı hı. Biri çay şekeri, biri meyve şekeri. Bir de süt şekeri. Şimdi bunlar neden yasak? Direkt karaciğerde depolanıyor. Ve bu sefer de karaciğerin büyümesine neden oluyor. Evet. Yani hem şeker ihtiyaçları var, hem fazla şeker olduğu zaman da karaciğerin siroza dönme ihtimali var. Çok bıçak sırtı bir durum.
0: Yani denge tamamen denge. Çok. Evet.
1: Denge ama bayağı bir hani bıçak sırtı bir denge. Hı hı. Öyle olunca da onun diyetini verdiler. Biz işte tıbbi sütleri var. Şeker ölçümü hayatımıza girdi. 1,5 saate bir sürekli uyanıp şekerini ölçüp çocuğun bütün parmaklarını delecek şekilde. Hı hı. Böyle bir zorlayıcı, hani pamuk ipliğine bağlı. Sen ne kadar efor sarf edersen çocuğun büyümesi, gelişmesi ve sağlık olarak korunması o kadar mümkün olan, tamamen sana bağlı, yorucu, stresli bir rahatsızlık aslında.
0: Evet, çok zorlu bir dönem olmuştur değil mi? O özellikle en başta işte, hı hı, tanının konulması, sonra işte tedaviye başlamanız. Ama bu devam ettiğiniz o yöntem Mirza'nın kaç yaşına kadar devam etti mesela? Ya da hangi yaştan sonra bir farklılık oluşmaya başladı ya da tam oturdu dediğiniz bir tedavi yöntemi oldu mu?
1: Yani dediğim gibi hep geçici çözümler vardı. Mesela çiğ mısır nişastası. Çiğ, hı hı, mısır nişastası kompleks moleküller içerdiği için salınımı daha yavaş oluyor. Hı hı. 2 yaşından sonra bu çiğ mısır nişastası suyla karıştırıp vermeye başladık. Onu mesela yatarken verdiğin zaman 4 saate kadar gidebiliyordu. Düşünsene arabanın benzini gibi gider falan diye konuşuyorduk aramızda.
0: Evet.
1: Bu ne kadar gider? Şimdi bunu verdik. İşte patatesle bilmem ne yedi. Ne kadar gider? İşte et patatesle birlikte olursa biz bu şeyle besinlerle alakalı da inanılmaz bir bilgiye sahip olduk. İşte gruplar kurduk. Onları belki yine ilerleyen şeyde anlatayım dakikalarda.
0: Hesaplıyorsunuz her şeyi
1: hesaplıyoruz. Evet. Bayağı işin matematiği. İşte bir kase şu kadar gelir. Onun da bu kadar enerjisi vardır. Hı hı. Böyle bir değişik matematiksel besin, fizik, kimya hani ne varsa biyoloji bize böyle her şeyi araştırıp bilgi sahibi yapan da bir hastalık oldu aslında.
0: Öyle oluyor.
1: Ben bir yandan da tabii araştırıyordum. Hı hı. Bu süreçte işte gruplar kuruldu. Ben ilk başta uluslararası bu gruplar var mı? Çünkü ben ilk bu teşhis aldığımda glikojen depo hastalığı dediğinde doktor önce bir sevindik. Hı hı. Dedik ki ya teşhis bulunmuş. Beslenmeyle alakalıymış. İyi oh ne güzel tamam. Hani çok büyük bir şey değilmiş falan dedik. Sonra ben internete baktığımda bir tane bir vaka çalışması vardı. Onun dışında hiçbir şey bulamadım, göremedim. İnternette hiçbir izi yoktu bu hastanın.
0: Çok kötü değil
1: Türkçe
0: mi ya?
1: Türkçe araştırınca.
0: Hani hiçbir şey bulamıyorsunuz.
1: Hiçbir şey bulamadım.
0: Yani hani kimin, hani bu anlamda konuşur ya aileler birbirinden Hı-hı. beslenir ya da işte destek alır. Yani sizin onu konuşabileceğiniz biri yok.
1: Yoktu. Yani hem evet. yoktu hem de bilgi de yoktu. Veri de yoktu. Yani çalışma da yoktu. Hani bir aileden, aile tamam yok. Aynı zamanda bununla ilgili bir çalışma da yok.
0: Evet.
1: Hani böyle olunca ben de bu sefer İngilizce araştırmaya başladım. Hı hı. Yabancı grupları kurdum. Yabancı grupların çalışmalarına, makalelerine bakmaya başladım. İlk başta benim bir yabancı grubum oldu. Hı hı. Sosyal medya üzerinden. Sonra o yabancı grubunda birkaç gurbetçi aile buldum. Yani Türk.
0: Evet.
1: Sonra o Türklerle işte onların Ankara'da da şu varmış, Konya'da da şu varmış deyip hastanelere bu sefer sormaya başladım, doktorlara. İki tane, bir tane, üç tane derken biz böyle ben bir öncülük yaptım. WhatsApp grubu kurduk. Hı hı. Sosyal medya gruplarımız oldu.
0: Ne güzel.
1: Derken büyüdük. Çünkü her gelen anne bu sefer hani kimseyi bulamıyordu. Artık bulmaya başladı. Bizlerle konuşmaya başladı. Biraz daha içlerine su serpmiş oldu. Kesinlikle. Ve araştırmaya da devam ettim ben belli
0: yani,
1: bir süreçte.
0: Yani evet, sizin o kurduğunuz WhatsApp grubu, diğer işte sosyal medyada oluşturduğunuz hı hı. o platform... eşsiz bir şey olmuştu onlar için.
1: Aynen. Yayınların da çok katkısı var. Şimdi kulakta çınlasın Ömer Faruk Kotay var arkadaşımız, kendisi de bir engelli birey ama çok başarılı bir gazeteci. Hı hı. O da mesela onunla röportajla başladık. Röportaj yaptık.
0: Evet, bu arada mesajı gelmiş. Hemen onu okuyayım mı?
1: Tabii, buyurun.
0: Evet. Çalışmalarını yakından takip ettiğim, kendisiyle her röportaj veya program yaptığımda çok yönlülüğüne şaşırıp hayran olduğum Sayın Mehtap Kutlu Hanım Efendi'ye İyi yayınlar diler. Hedef Radyo ve Zehra Hanım'a selamlarımı iletirim demiş. Yeni yayın sezonunda başarılar dilerim demiş kendisi.
1: Ya, teşekkür ederim.
0: Hayatın engelsiz tarafı demiş yani kendisi. Aynı zamanda engelli gazeteci yazar Ömer diye de eklemiş.
1: Nasıl bak, iyi insan işte hemen.
0: Evet, Ömer Faruk Kota'ya da çok evet, teşekkür ediyoruz
1: çok
0: buradan.
1: Kendini yetiştirmiş gerçekten örnek bir kardeşimiz.
0: Ne güzel değil mi?
1: Geçen bir masada eski fotoğrafını attı. Daha da gençti o zaman, daha da küçüktü yaşı. İşte 8 yıl oldu, 7-8 yıl oldu herhalde biz çalışmalar yapalı. Böyle önüne dökmüş, bütün dokümanları almış, tek tek çalışmış, önce hastalığı anlamış. O kadar güzel bir röportaj yapmıştı ki onu yazılı olarak sonra şey yaptı, dergisinde yer verdi. Sonra şey yayınları yaptık, YouTube yayınları yaptık.
0: Ne kadar güzel.
1: İnsanlar artık glikojende bir hastalığı yazdığında işte hemen onunla ilgili videoları buluyordu.
0: Evet.
1: Ona veya bana ulaşıp sonra bizim gruplarımıza geliyordu.
0: Bir de siz çıkıyorsunuzdur zaten.
1: Aynen
0: otomatik
1: öyle
0: olarak,
1: oluyor.
0: Değil mi?
1: Hala da öyle. Hani
0: çünkü öncüsü
1: da,
0: sizsiniz.
1: Evet. Aynen.
0: Evet. Peki sizin o işte diyet döneminde işte Mirza'yla ilişkiniz nasıldı? O hani verdiklerinizi kabul ediyor muydu? Hani her çocuk... Nasıl diyeyim? Çocuklar böyle çok sever ya işte çikolataydı, hı-hı. ne bileyim farklı hı-hı. işte abur cubur şeyler falan. Onunla ilgili talepleri oluyor muydu ya da bunları nasıl böyle engelliyordunuz, neler yapıyordunuz bu konuda?
1: Evet, çok zordu gerçekten çünkü ablası da var. Onun hı-hı. rutininde böyle bir şey yok. Kuzenleri evet. var, komşularımızın çocukları
0: i̇şte herkes
1: var.
0: Herkes yiyecek, o yiyemeyecek
1: evet,
0: gibi oluyor.
1: Gibi oluyor. Yani zordu. Bir kere yasakları var. Yasaklarından... Tabii de oynarken sürekli bir mama ile peşinde dolaşmamız var. Yani hani diğer çocuklardan tabii farklı diyeti, yemesi, hı hı. içmesi. Misafirliğe gidemiyoruz, misafir ağırlayamıyoruz. Bize mesela işte tatlı hediye getirmiyorlar. Hani böyle etrafı da bilinçlendiren böyle bir durumumuz vardı. Gerçekten zordu tabii ki de. Kaçamak yapmaya çalışıyor, olmuyor. Ama ilk başta tadını bilmediği için fazla zorlanmadık. Hı hı.
0: Peki yani yaptığında o tabii. böyle anında etki ediyor muydu? Mesela diyelim ki çikolata yedi.
1: Yok, öyle değil. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi bu karaciğerde hasara yol açan bir şey olduğu için hı hı. karaciğeri koruma adına biz bunu vermiyorduk. Hı hı. Ama işte atıyorum kırdın bir... Biraz yarım çikolata yedi. Okey yani sorun değil. Ama buna alışmaması gerekiyor ve hayat standardı bu olmaması gerekiyor. Bir de hızlı yükselten gıdalar şekeri bunlar. Bir anda geri düşürebilir çünkü 80'den altına düşerken ki o durdurma mekanizması yok bunlarda. Hı-hı. Hızlı düşen hızlı yükselen hızlı düşer şeker olarak.
0: Evet.
1: Her açıdan tabii kötü. Bir de değerlerini bozan bir şey. Yani vücuttaki mesela o süt içti diyelim. Hı-hı. Laktik asit, laktoz, hani bu vücuttaki çünkü bir tek karaciğerde değil, vücudun her yerinde glikojen depolanıyor. Bu şeyde dahil, boğazda dahil. Mesela biz çok fazla bronşloit olduk. Hı-hı. Çok fazla geniz eti vardı. Onlardan ayrı operasyon olduk. Hı-hı. Yani bunların hepsi birbirinin bütün vücut mekanizmasını etkilediği için hiç yer vermemeye çalışıyorduk. Olay bu aslında.
0: Yani son derece hassasiyet ve dikkat gerektiren bir durum.
1: Stresle.
0: Hı-hı. Evet. Bu arada ara vaktimiz gelmiş. Bir dakikamız var. Ha, tamam, bir dakikamız varmış. Siz işte bilinçli olduğunuz için ve dikkat ettiğiniz için de bu durum biraz daha rahatlıyor yani. Hani diğer türlü olsa hastaneden geri gelemeyecek bir durumda olursunuz. Düşünsenize geç fark ettiğinizi.
1: Tabii farkındalık çok önemli toplumun, annenin, ailenin.
0: Evet, bir de burada ailenin bütünlüğü çok önemli. Yani herkesin aynı derecede işte itina göstermesi.
1: Evet, tabii.
0: Atıyorum ablasının da hani çok bir yaş farkı yok. 3 yaş galiba. Aynen. Var ama sonuçta o da çocuk. Hı-hı. Ama işte onun da onun sağlığı için dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden tamamen böyle bir bütün olan bir şey.
1: Hayatımıza uygulamaya çalıştık. Ben mesela hala öyle paketli gıda, şeker, çikolata, cips, hani ben kendim de yemiyorum. Hani öyle bir alışmışız ki aile düzeni olarak.
0: Yani sizi de daha sağlıklı bir hale getirdi değil mi?
1: Aynen. Bu durum. Aslında olması gereken bir düzen.
0: Evet. Şimdi kısa bir eser aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Tabii ki hayal.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz glikojen depo hastalığını konuşuyoruz. Mehtap Kutlu hanımefendi bizlerle birlikte. Bu hastalıkla mücadele eden bir evladı var. O doğduğu andan itibaren bugüne kadar yaşadığı problemleri, nasıl bu zamana geldiğini, tedavi için neler yapıldığını konuştuk ama bitmedi, devam ediyoruz. Evet, hemen WhatsApp hattımızda tekrar hatırlatalım: 531-843-5633, 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, en son nerede kalmıştık? Demiştik ki işte platformların kurulması, YouTube yayınlarından bahsetmiştik. Siz bu hastalıkla tanıştığınızda bu hastalıkla ilgili hiçbir veriye ulaşamadığınızdan, daha sonra işte İngilizce makalelere falan ulaşıp oradan bir şeyler yapmaya çalıştığınızı konuşmuştuk. Ama şimdi Yeni Hayat Platformu diye bir platformunuz var, değil mi? Bunun yanında işte WhatsApp grubunuz var. Fırsat buldukça YouTube yayınları yapıyorsunuz. Hani siz kendi yaşadığınız zorluğu aslında başkalarının yaşamasını istemiyorsunuz. Çünkü o bilgilere ulaşmak için çok uğraştınız. Evet. Peki şimdi platform ne durumda? Oradaki aileler birbirleriyle görüşüyorlar. Mutlaka oradan çok büyük bir verim alıyorlardır. Size de ulaşıyorlardır. Nasıl dönüşler alıyorsunuz bununla ilgili?
1: Şimdi Zehra amcığım, Yeni Hayat platformundan önce glikojen depo hastalığı platformu vardı ya. Belki onu

0: başlamakta fayda var. Şimdi biz tabii zenginleşti grubumuz, glikojen depo hastalığı grubumuz. Hı hı. Değişik illerden, ülkelerden bir ağımız oluştu.
1: Evet.
0: Bunun içinde öğretmenleri de var, yazarı da var, avukatı da var. Şimdi böyle olunca bizim çalışmalarımız hız kazandı. Biz doktorlar davet ediyorduk, bazı yarışmalara katılıyorduk, genetik hastalık yarışmalarına, oradaki çocuklarla çalışma yapıyorduk. Kendimiz de artık dergilere bir dergi çıkarttık, bir internet sitesi yaptık. Bir arı gibi çalışıp bir veri havuzu oluşturuyorduk glikojen depoya adeta. Ve kendi aramızda da bu arada dayanışma yapıyoruz. Ben çünkü şeyi çok önemsiyordum. İnternette izinin olması, bilgilerin, hı-hı, olması ve bu sayede bir farkındalık çok güzel kazanılıyor. Bilinirlik, bu hastalıklaki bilinirlik. Sadece hastalar tarafından değil, doktorlar, bilim adamları. Biz bu hastalığın genetik şu anda tedavisi yok.
1: Hı-hı.
0: Genetik tedavisinin olması için bile bu bilinirliğin, farkındalığın, popülaritenin fazla olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Bir de bizim kendi aramızdaki dayanışma ve yeni katılan kişilerin de mesela her şeyi baştan anlatmamak adına. Şimdi mesela grupta birisi geliyordu. Ya işte ben bunu yaşadım. Önce telefonla konuşuyordum. Bir önce bir rahatlatıyoruz, hı hı, arkadaşlarımızı. Ya diyoruz bak beraberiz, yalnız değilsin. Biz de bunları yaşadık. Çocukların spor yaptıkları daha güzel görüntülerini, işte onların şu anda küçüklükten ki kötü görüntülerini, sonraki hani hasta hallerini, sonra da iyileşmiş hallerini hepsini atıp önce bir anneleri motive ediyoruz.
1: Hı hı.
0: Çünkü bebeğinin hasta olduğunu duyan annenin psikolojisini anlayabiliyoruz.
1: Evet, çünkü karamsarlığa düşüyor değil mi? Böyle bir
0: tabii,
1: işte her şeyin işte ne olacak, ne bitecek ya da işte o bir de kabullenme süreci giriyor işin içine.
0: Hayatından vazgeçme noktasına kadar maalesef gidebilir. Yani bu psikolojik dayanıklılığı çok sarsan bir şey.
1: Hı hı.
0: O yüzden de birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. O gruptaki herhangi bir arkadaşımız bize kardeşimizden, teyzemizden, halamızdan, dayımızdan, amcamızdan çok daha yakın olabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü derdini anlıyorsun, biliyorsun, hı hı, aynı dertten. En azından sizinle sohbet ederken ya da soru sorarken ortak dertlerin, hı hı, ve çözümlerin biri olduğunu biliyor.
0: Hı hı.
1: Bu sebeple hem kendini yalnız hissetmiyor,
0: kesinlikle,
1: hem işte sizin attığınız o fotoğraflarla, hı hı, işte ya da
0: motive
1: anlattıklarınızla
0: oluyor,
1: motive oluyor.
0: Bebeğine öyle bakmaya başlıyor.
1: Evet, bir
0: ya
1: de
0: 3 yıl sonra böyle olacakmış, 5 işte, yıl sonra böyle olacakmış diye bakıyor.
1: Umut aşılıyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu çok motivasyon kaynağı oluyordu. Sonra da şey diyorum, ben böyle kısa bir konuşma yaptıktan sonra şunu yapmaya başladım. Önceden çok uzun uzun konuşuyordum. Bizim bununla ilgili bir videomuz var. Videoları izlediniz mi? İşte izlemedik. Ondan sonra hemen linkleri atıyorum.
1: Evet.
0: Sizin de, size de biliyorsunuz daha önce, aha, yaptığımız atmıştım, programlar var.
1: Evet.
0: Onları da atıyorum. Bunları, aha, hani dinleyin. Buna rağmen hani eksik kalan bir şey varsa beyninizde, tamamlayamadığınız bir yapboz parçası varsa biz buradayız. Hem diyetiyle ilgili, hem psikolojisiyle ilgili, hem bu hastalığın daha iyi nasıl yönetilmesiyle ilgili destekler veriyorduk. Veriyoruz. Hala da veriyoruz. O grubumuz hala devam ediyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi diğer yandan tabii bizim nakil, karaciğer nakli sürecimiz var. Biliyorsunuz.
1: Evet, nakil oldunuz.
0: Ben karaciğer nakli olduk.
1: Evet. Nasıl başladı o süreç? Nasıl karar verdiniz buna? Yani hani çünkü bununla ilgili hatırladığım kadarıyla hani böyle çok hani çok olumlu şeyler söylenmemişti. Hı hı. Risk söylenmişti, hı hı, ya da işte ya olumsuz şeyler vardı bayağı ama siz buna rağmen böyle bir karar aldınız,
0: hı hı,
1: ve yaptırdınız.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Yani işte dediğim gibi ben araştırmaya, o makaleleri, yayınlanmış makaleleri okumaya devam ediyordum. Makalelerde dikkatimi çeken karaciğer nakli olup, çünkü bu hastalığın sonu çoğu zaman karaciğer nakli oluyor. Siroza döndüğü için ya.
1: Hı hı.
0: O çocukların vakalarını incelemeye başladım. Sonra bazı çocukların karaciğer naklinin kötü geçtiğini, bazılarının iyi geçtiğini ve iyi devam ettiğini.
1: Evet.
0: Sonra da bunların neden böyle olduğuna yöneldim. O bilimsel makalelerde benim çıkardığım sonuç şuydu. Eğer karaciğer kötüleştiğinde ameliyata gittiği zaman doktorların da deyimiyle masada kalma ihtimali yüksek oluyor. Ve bununla baş etme, çünkü karaciğer nakli çok zor bir operasyon.
1: Hı hı.
0: Baş etme olanağı düşük olabiliyor. Ama eğer karaciğeri ve diğer organ, dolayısıyla diğer organları, çünkü bunlar birbirine bağlı mekanizmalar, böbreklere de zarar verebiliyor, hı hı, başka organlara zarar verebiliyor.

0: korunmuş bir şekilde o şeyi iyi tespit edip, zamanı iyi tespit edip nakile gittiği zaman daha güzel bir yaşantı, daha büyüme gelişmesi, daha yolunda olan bir süreç gördüm. Benim çıkardığım sonuç buydu. Ben bunu doktorlarımıza söylediğimde, tabii ki ne kadar onlar da bilim insanı olsa, bunun üzerine çok eğilip çok araştırmadıkça bu sonuçları üretemezler.
1: Hı hı.
0: Ben hem araştıran biri olarak, hem de evde bunu yakinen gözlemleyen bir insan olarak bunu düşündüm. Ve onlara
1: çünkü
0: bu
1: örneklerini
0: sundum.
1: De incelediniz.
0: İnceledim.
1: Değil mi?
0: Hı hı. Ondan sonra tabii ki karşılaştığım tepki, diyetle işte devam ediyorlar şeklindeydi. Yani bunu ne gereği var gibi.
1: Hı hı.
0: Masada kalır. Bu zor bir şey. Gerek yok. Tekrar karaciğer bozulur. Birçok doneyle karşılaştım.
1: Olumsuz.
0: Doktorlarımız. Evet. Ankara'daki doktorlarımızca. Sonra bir yayınlardan bir tanesine ben bir doktor çağırmıştım. Profesör doktor. Onunla böyle bir iletişime geçmiştik. Gruptaki arkadaşlar da sorularını yöneltmişti.
1: Hı hı.
0: Ben o doktorun konuşmasında bir ışık görmüştüm. O ışığı takip ettim. İstanbul'daydı. Kendisiyle görüştüm. Daha faydalı olacağını söyledi. O zamanlarda kimse olmamıştı doğru düzgün. Böyle bir şeyden Türkiye'de olmamıştı. Eksisini artısını tarttım. Sonra Hollanda'da bir doktor buldum. Hollanda'da bir Türk hastayı, bir gurbetçi hastamızı takip eden bir doktorun ve bu glikojen depoyla ilgili de bayağı hizmetleri olan, makaleler yayınlayan, biz iğne vuruyorduk, bağışıklık iğnesi. Bu bağışıklık iğneden hapa geçiren bir doktor var. O doktorla bir mailleşmem oldu. Çünkü KOST'a da aynı zamanda ben katkı veriyordum. KOST Bilim ve Teknoloji Birliği, bir ağ. Hem doktorlar var, hem hastalar var. Oradaki GSD temsilcisiyim aynı zamanda. O toplantılarda da doktorun ne kadar vizyoner olduğunu gördükten sonra ona bir mail attım. Dedim ki hani böyle bunu karaciğer nakli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili glikojen depo konusunda çok uzmansınız çünkü. Bana şöyle bir mail attı. Dedi ki sevgili Mehtap, aynen böyle yazıyor. Bana zaman, mesleki hayatımda zaman öğretti ki bunu ancak bir anne, bana anneler öğretti ki bunun kararını ancak o çocukla yaşayan aile verir.
1: Hı hı. Ne
0: Şimdi,
1: kadar güzel.
0: Bu benim önümü açtı. Dedim ki evet, doğru söylüyor. Yani belki bir doktor hem glikojen depoyla uğraşsaydı, hem bir çocuğu olsaydı bu karar verebilirdi.
1: Evet.
0: Çünkü bizim evimizi izleyemiyor.
1: Hı hı.
0: Bizim bir de dışarıdan çocuklarımız tontik, böyle yanaklı, tombiş. Böyle hani dışarıdan hiç sanki bir sıkıntısı yokmuş
1: gibi
0: görünen çocuklar.
1: Evet.
0: Onlar kan değerlerine bakıyorlar. Kısa bir zamanda görüyorlar ve bizi uğurluyorlar.
1: Hı hı.
0: Biz evdeki yaşam kalitemizi en iyi biz biliriz.
1: Kesinlikle işte anne, o işte çocukla ilgilenen
0: evet.
1: Diğer işte ebeveyn, kardeş, o yakın ilişkide olan en iyi onlar biliyor. Zaten size de doktorun söylediği bu yönde değil mi? Yani
0: Evet.
1: Hani aslında orada bir umut
0: aslında
1: ışığı
0: bana
1: yakmış.
0: İnisiyatif bıraktı.
1: Evet.
0: Yani inisiyatif bıraktı, bu benim için umut oldu.
1: Çünkü şey yapmamış, kestirip atmamış,
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: Hayır dememiş ya
0: aynen
1: da işte
0: öyle.
1: Sakın böyle bir şeye girmeyin dememiş. Yani burada aslında anlıyoruz ki evet, hani siz buna inanıyorsanız olabilir gibi bir
0: Ama
1: şey.
0: Ama önce olacaksınız gibi de aslında bu mesaj. Çünkü
1: evet.
0: Kimse de buna cesaret etmemiş.
1: Hı hı.
0: Sonra
1: o zaman ilklerden diyebilir
0: evet,
1: miyiz
0: ilklerden.
1: Sizin için? Evet.
0: Hatta biz kendi türümüzde bir veya ikinci olmuştuk diye hatırlıyorum.
1: Hı hı.
0: O birinciyi de biz süre açısından, ameliyat tarihi açısından, yani o arkadaşla benim bir görüşmem var.
1: Hı hı.
0: Benim görüşmemin sonucunda ben yönlendirdim, yani öyle düşünün. Öyle bir şey, öyle bir süreç oldu. Okula başladığında da baktık ki yok, olmuyor yani, ilaç verilmiyor.
1: Hı hı.
0: Haklı olarak öğretmenler şekerine bakamıyor. Ben çalışıyorum, baba çalışıyor, aile bireyleri sonuçta belli bir yaşı var, sürekli orada dikilemezler, bekleyemezler. Okula başladığına karar verdim yani ve 8 yaşında biz ameliyat olduk.
1: 8 yaşında
0: karaciğer nakli olduk.
1: Evet.
0: Yeni Hayat platformu da bizim işte o karaciğer naklini bizim olduğumuzu görüp, ya işte Mehtap Hanım bunu yapmışsa, öncülük yapmışsa vardır bir hikmeti deyip, ben daha orada ameliyat esnasında gelen arkadaşlar gördüm. Dedim ki senin burada ne işin var diyorum. Diyor ki işte diyor, sizi duyduk, biz de geldik, yatışımızı yaptırdık. Yani bu şekilde güvendikleri için ayrıca kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir intiba bırakmışım.
1: Onlar da
0: memnunlar şu anda çok şükür. Allah hepsini daha iyi etsin.
1: Oldular değil mi?
0: Oldular. Evet. Herhalde bir 60-70 çocuk oldu mu emin değilim.
1: Gerçekten
0: çok saymadım
1: mi?
0: Ama evet. Bayağı bir çocuk oldu sonrasında.
1: O kadar fazla.
0: Evet. Yani bizim grupta şu anda o kadar kişi var. Bir kısmı belki hala hani düşünme aşamasındadır. Ama Yeni Hayat platformu da hani glikojen depo hastalığından artık olayın çıkıp karaciğer nakli normal çocukların aileleriyle oluşturduğumuz platform.
1: Evet.
0: Başlangıcı öyle. Ama ben buna yüklediğim felsefe şu. Her ne hayat yaşıyorsan yaşa. Başka bir hayata evrildiğinde de hayat birlikte güzel. Ve bir çıkış noktası her zaman var.
1: Var.
0: Benim ilkem mi? Bu.
1: Hı-hı. Evet. Bu arada mesajlarımız var. Hemen aktaralım. Bir de şeyi hemen şunu söyleyeyim, programınızın linkini paylaşacak mısınız demişler. Yücel Bey yazmış, çalıştığımız için dinleyemiyoruz demiş. Hedefradyo.com'dan dinleyebilirsiniz bu şekilde. Diğer bir mesajımız, canım Mehtap seni bugün radyoda dinlemek gerçekten çok güzel. Arzu Karakaya göndermiş. Glikojen depo hastalığıyla ilgili yaşadıklarımızı, karşılaştığımız zorlukları ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini bu kadar güzel ve anlaşılır bir şekilde anlatman benim için çok kıymetli demiş. Böyle bir konuda sesimizi duyurmak, insanların farkındalığını artırmak ve özellikle ailelerin yaşadıklarını anlatabilmek gerçekten çok önemli demiş. Senin kendi deneyimlerini paylaşarak birçok kişiye ışık olacağına inanıyorum. İyi ki bu programa katıldın, iyi ki bu kadar güzel anlattın. Emeğine yüreğine sağlık. Bizim yaşadıklarımızı da kendi yaşadıklarınla birlikte dile getirmen ayrıca çok anlamlı. Çok teşekkür ederim Mehtapcığım demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. İzmir'den sevgiler Arzu Karakaya hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim evet, ben de kendisine. Denizciğimin annesi.
1: Ya,
0: evet.
1: Ne güzel.
0: Çok tatlı bir oğlu var. Allah bağışlasın. Evet. Ben de onları çok seviyorum.
1: Deniz'in babası.
0: Ha, babası da yazmış.
1: Yazmıştı.
0: Evet.
1: Onu da hemen okuyalım.
0: O zaman peş peşe okuyalım.
1: Olsun. Evet. Çünkü bizim için çok kıymetli
0: tabii,
1: bu mesajlar.
0: Tabii. Gerçekten öyle.
1: Mehtap Hanım, glikojen depo hastalığı hakkında yaptığınız kıymetli bilgilendirme için çok teşekkür ederiz demiş. Bu hastalığın daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve özellikle toplumda farkındalık oluşması gerçekten çok önemli. Özellikle glikojen depo hastalarında kan şekeri takibi hayati önem taşıyor. Bu nedenle diyabet hastalarına sağlanan şeker ölçüm cihazı ve benzeri desteklerin ihtiyaç duyan glikojen depo hastalarının da sağlık durumları göz önünde bulundurularak erişimine ve tanımlanmasına imkan sağlanması çok önemli bir konu demiş. Bu hastaların da düzenli kan şekeri takibine ihtiyaç duyabildiğinin bilinmesi hem ailelerin yükünü azaltacak hem de hastaların sağlıklarını daha güvenli şekilde takip etmelerine yardımcı olacaktır. Bu konunun daha çok konuşulması ve ilgili kişilerin farkındalık kazanmasına vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz demiş. Deniz'in babası
0: evet, Erkan
1: Bey göndermiş.
0: Bilinçli bir aile. Gerçekten onlar da evlatlar evet. için ellerinden geleni yapıyorlar. İyi yetişmesi, iyi gelişmesi için. Sadece sağlık olarak değil, akademik olarak da iyi yetişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de onlara teşekkür ederim. Bu emaneti gerçekten çok güzel bakıyorlar. Çok da tatlı bir oğulları var. O zaman şeker ölçüm cihazından çok bahsetmedik. Ona biraz geçecek olursak. Şimdi size bahsetmiştim. Şeker ölçüm bebekten beri ayak parmaklarıyla başlayan bir süreç var. Delik teşik oluyor yani. Biz çok fazla bununla ilgili şey de yaptık. Hani sensör için parmak kaldır etkinlikleri Twitter'da veya daha başka platformlarda. Hatta bir diyabet profesörü var yine diyabet derneklerinin de başında kulakları çınlasın Şükrü Hatun Bey var. Biz onu da profesör kendisi onu da bir programımıza davet etmiştik. Ben açıkça şu soruyu da sordum ona mesela diyabet hastalarının şeker ölçümü mü daha sizce daha çok şey hani elzem sizce şeyin mi? Glikojen depo hastanım siz hani bu işte profesörsünüz. İnanın sizinki daha kritik dedi.
1: Evet çünkü belli olmuyor değil mi yani?
0: Yani hipoglisemi bir anda düşebiliyor ve bir anda mekanizma onu korumuyor. Yani düşmeye devam ediyor. Sizinki daha kritik dedi. Çünkü 1,5 saatte bir bu iş değişiyor. Yediğine göre değişiyor. Her şeye göre değişiyor. Bir kaşık pilav aldığınla 2 kaşık pilav aldığın arasında bile değişiyor. O zaman hesaplamak çok zor. Ben ilk böyle bu hastalığı öğrendiğimde istatistik çıkarmaya falan çalışmıştım. Yani ne kadar saçma. Sonra öğrendim ki daha işte bu 7-8 yıl öncesinden bahsediyorum ya da 10 yıl. Baktım ki sensörlü şeker cihazı diye bir şey var. Ölçüm cihazı.
1: Evet.
0: Kola takılıyor. İlk yurt dışından getirtmiştim ben. İlk kullananlardan. Kola takılıyor. Aplikasyonu var. Hı hı. Bir şekilde onun grafiği de çıkıyor. O benim işte başta yapmaya çalıştığım istatistiği o kendi yapıyor. Vücudun yönelimini, hangi gıdada ne kadar yükseldiğini ve aile çalışıyor diyelim, telefonla alarm gidiyor.

0: şekeri düştü. 70 oldu, 60 oldu. Düşüşte işte alarmlar çalıyor ya da çok yükseliştiyse çok yükseldi
1: Ne
0: diyor.
1: kadar güzel bir şey.
0: Tabii çok güzel bir sistem. Şimdi bunun karşılanması için de ben çok bir şekilde hani öncülük
1: Ama bu
0: ettim.
1: çok pahalı bir şey mi?
0: Ya çok evet biraz pahalı.
1: Hı.
0: Şu anda biraz daha yaygın. Distribütörler arttıkça markalar bir iki tane marka vardı o zaman. Şimdi galiba 4-5 tane var. Markalar arttıkça Türkiye'ye piyasaya geldikçe şey oldu.
1: Şeker hastaları da kullanabilir o zaman, değil
0: Zaten
1: mi?
0: şeker hastaları da kullanıyor.
1: Hı.
0: Ama biz bugün biz şimdi bu diyabet gruplarıyla şunun için mücadele ettik. Aile Bakanlığı'na da çok gittik geldik. Hani çocukların bu şeyleri karşılansın. Yani sensörlü şeker aletleri karşılansın
1: Hı
0: diye.
1: hı.
0: Sonra diyabetliler için bunu başardık ama glikojen depo hastaları dediğim gibi hani çok bilinen bir şey olmadığı için daha çok gündem olması lazım. Ben arkadaşlara dilekçe falan yazdırmıştım o dönem. Sonra da şu bizim proje var işte çok meşhur. Ben dedim ki bununla ilgili nasıl farkındalık yapabiliriz? Ben Başkent Üniversitesi mezunuyum. Başkent Üniversitesi'nin biyoteknoloji alanında bir girişimcilik fikir yarışması vardı. Ben
1: Hı.
0: hemen bir proje yazdım bununla ilgili. Glikojen depoları ve diyabetlilerle ilgili ama glikojen depo esas. Bunu sundum. Orada da Ekin Kuluçka Merkezi var. Kayda değer bulunan fikirler orada destek veriliyor, mentörlük veriliyor ve bu araştırmalar destekleniyor.
1: Hı.
0: Orada bize bir laboratuvar verdiler ve biz burada çalışmaya başladık yıllar önce. Benim esas amacım ama şeydi, hani bunun duyurulması, bilinmesi, başkentin hem hastaneleri de var, hastanelerde de kullanılıyor bu
1: Hı.
0: şeker aletleri. Mehmet Haberal da yani hani büyük doktor, Profesör Doktor Mehmet Haberal da bu şeker aletini kullanıyor.
1: Hı.
0: Farkındalık amaçlı başladık. Biraz mühendislerle falan tersine mühendislik yoluyla biz üretim hani olsun. Türkiye bunu nasıl üretebilir? KOSGEB'le konuştum, Aselsan'la konuştum, bunlarla toplantılar yaptım. Ama bir müddet sonra siz de takdir edersiniz ki maliyettir, mühendis hizmetidir. Bunlar benim artık tek başıma birkaç kişi yapabileceğim bir
1: Bir
0: şey
1: şey
0: değildi.
1: değil.
0: Şu
1: Evet.
0: anda yıllar hasarı sürüyor. Yani
1: Hı.
0: bir prototipimiz yok.
1: Evet.
0: Ama inşallah bir gün neden olmasın.
1: İnşallah en kısa zamanda diyelim. Hem aileler de daha kolay ulaşır ya da o duruma gelir diyelim. Bu arada 6 dakikamız
0: Aa, ne
1: kalmış.
0: kadar çabuk
1: Evet.
0: geçti. Hep böyle
1: Çok.
0: oluyor buraya gelince.
1: Evet, 5 diyor Halil Bey.
0: İnşallah her şeyi aktarabiliyorumdur. Ben de
1: Evet.
0: çok hızlı konuşuyoruz ama
1: Ama
0: kusura
1: konu
0: bakmasın
1: çok uzun.
0: dinleyiciler. Evet.
1: Hala da işte yetmiyor
0: Yetmiyor
1: aslında.
0: çok denizler ya. Bunun
1: Kesinlikle
0: birçok
1: öyle.
0: boyutu var.
1: Tabii.
0: Yani hani kamusal alandaki engelliler ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Bunun
1: Bununla ilgili sanırım sizinle
0: farklı,
1: ayrı bir
0: evet.
1: program daha yapmamız
0: Ay,
1: gerekecek.
0: hay hay. Ne zaman isterseniz ben geleceğim.
1: Biz
0: Sizi
1: hep
0: çok seviyorum biliyorsunuz.
1: biz de size
0: Çok
1: öyle.
0: da
1: İnanın,
0: kıymetli buluyorum programınızı.
1: evet, burada hem anlattıklarınızla hem de sizin enerjinizle inanılmaz keyif alıyoruz. Hem de dinleyiciler çok bu konuda bilgilenmiş oluyor. Belki de bu hastalığı işte olan vardır şu an çocuğunda ya da işte sizin anlattığınız belirtileri gördüğünde belki hemen bir hekime
0: Tabii,
1: başvuracaktır.
0: aynen.
1: Çünkü
0: Bizlere ulaşsın.
1: kesinlikle öyle ya da size
0: Ulaşsın.
1: ulaşabilir.
0: Benzer durumda olup da ulaşabilirler. Yani bizim de artık bir ağımız oluştu tıp
1: Hı.
0: dünyasında. Bizim kapımız hani herkese açık biliyorsunuz. Biz
1: Evet.
0: şimdi özelden geleni anlatıyoruz. Şu anda adı glikojen depo hastalığı. Yarın başka bir şey, başka bir şey. Önemli
1: Evet.
0: olan buradaki özü de anlamak. O
1: Kesinlikle
0: mücadelenin
1: öyle.
0: özünü anlayabilmek.
1: Evet. Peki şimdi süremiz az ya. Aslında ben dediğiniz gibi girmek istediğim başka konular var. Hani engelli çocuklarının çalışan anneleri ya da işte babaları ile ilgili kariyerlerini de konuşmak istiyorum ya da işte karşılaştıkları zorlukları vesaire. Ama şu kısa zamanda aslında benim için o verdiğiniz mesajlar şu sürede daha önemli. Siz şimdi o platformda ya da WhatsApp üzerinde ailelerle, annelerle konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Onlara şimdi siz çok nasıl diyeyim, büyük bir yol kat ettiniz bu zamana gelene kadar. Hani yaşadıklarınızı bir siz bilirsiniz, bir Allah
0: Tabii.
1: bilir. Şimdi hem deneyimlerinizden olsun hem de işte onlara hayatla ilgili işte o pozitif mesajları vermek için neler yapıyorsunuz? Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Ne yapsınlar?
0: Öncelikle umut her zaman var.
1: Hı.
0: Allah varsa umut var zaten bunu biliyoruz. Allah
1: Evet.
0: var ve umut var.
1: Evet, nefes aldığımız
0: Nefes
1: sürece
0: aldığımız
1: diyorlar
0: sürece
1: ya.
0: umut var.
1: Evet.
0: Bunu bilerek yola çıksınlar. Yani bazen kalbimizdeki bir his bize doktorların söylediğinden çok daha iyi yönlendirebilir. Kalplerindeki hislere güvensinler.
1: Hı.
0: Birlikte beraber

0: Özellikle çözülmeyecek hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum ben. En azından bulunduğu durumun en iyisine getirilebilecek birçok yol var. Bunu düşünebilmeli. Yani daha iyisi nasıl olabilir? Bu arada çocukla ilgilenirken kendilerini hiçbir zaman es geçmesinler. Ben size arada da söyledim. Çok da hani kendimi anlatmak istemiyorum, konu anlatıyorum ama ben acillerde makaleler yazarak mesela yüksek lisansımı bitirdim ve yüksek lisansımı birincilikle bitirdim.
1: Ay.
0: 4.00 ile bitirdim.
1: Maşallah
0: Ve
1: size.
0: gerçekten hastanelerde okuma yapıyordum. Sosyoloji alanında yaptım bu olaydan sonra.
1: Ne
0: Normalde
1: güzel.
0: iktisatçıyım.
1: Hepsi çok kıymetli
0: Evet.
1: ya. Tebrik
0: Yani
1: ederim siz de
0: bu
1: bu kadar.
0: onlarda bir şey oluştursun.
1: Evet.
0: Dış görünüşümden tutun, hayata bakışım, hayat neşem ve pozitifliğimden hiçbir şey kaybetmedim. Kaybetmeme izin vermedim.
1: Daha çok güdülemiş olabilir mi?
0: Olabilir. Yani lehe kullanmaya çalışsınlar aynen. Bu bazen de böyle bir ateş yakar.
1: Değil mi?
0: Bunu olumluya çevirmek de çok güzel. Yani insanlara faydalı olmak, şu mesajları almak. İnsan zaten hayatı bir kez geliyor. Herkesin bir hayat yaşam şansı var. Hayatı anlamlı hale getiren şeyler bunlar.
1: Evet.
0: Mücadele herkes için var.
1: Nasıl baktığınız çok önemli, değil mi
0: Evet, nasıl
1: yani?
0: baktığın önemli. Belki de bu bir hediye. Bu yaşadığın şey sen donatılmış birisin. Bunu düşünmesi lazım. Demek ki ben o kişi benim diye bakmaları lazım.
1: Değil mi?
0: Ben bu mesajı nasıl almalıyım? Nasıl yol almalıyım? Kendim gibi insanlarla nasıl iletişim kurup kendi ileride olanlardan nasıl nasiplenip kendimden altta olanlara nasıl yardım edebilirim? Bu vizyonla yaklaşmalarını diliyorum.
1: Evet, o yüzden mümkün olduğunca etrafında o pozitif insanlarla birlikte
0: Olsunlar
1: olsunlar.
0: ve etraftaki
1: Evet,
0: insanları da.
1: negatif olandan, insanları aşağı çekenden ya da işte ümitsiz, umutsuz sözler eden
0: Evet,
1: insanlardan
0: evet.
1: uzak durmaya
0: Aynen
1: çalışsınlar.
0: öyle.
1: Evet, hayata güzel şeyler katan insanlarla birlikte olsunlar. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Hakikaten çok hızlı geçti ama
0: Evet.
1: ben sözünü alıyorum. En kısa zamanda birkaç konuyla ilgili tekrar bir program yapmamız
0: Çok sevinirim,
1: iyi
0: çok mutlu
1: olacaktır
0: olurum.
1: diye
0: Şeref duyarım
1: düşünüyorum.
0: sizlerle olmaktan
1: Evet,
0: her zaman.
1: çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür
1: Bugün burada
0: ederim.
1: bizlerle olduğunuz
0: Size ve
1: için.
0: ekibinize çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.
0: Dinleyicilere de selamlar.
1: Çok teşekkürler. Yönetmenimiz Halil Bekki'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden buluşmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ, Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312

0: 384-43-75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531-843-5633 0531-843-5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: İyilik ve kötülük. Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuş. Az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı. Ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için biri yeterli gözükürken niye ötekinin de olduğunu, hem niye renklerinin illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı adam bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. "Onlar," dedi, "benim için iki simgedir evlat." "Neyin simgesi?" diye sordu çocuk. "İyilikle kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi. İyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları." Çocuk, sözün burasında mücadele varsa kazanan da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi. "Peki sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?" Bilge adam derin bir gülümsemeyle baktı torununa. "Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o."
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Kandım ben dünyanın tuzaklarına. Pek bunaldım, buhrandayım. Işık ver bu kara zindanıma. Yollar tıkalı, karanlık, pek dardayım. Aydınlat ufuklarımı, aç kapıları. Bu kul kurtuluşu bulsun. Ahir zamanda Hakk'a giden yollar kapalı. Sen tut ki şeytanla nefis zincire vurulsun. Sahibi sensin, şeytanla nefsin. Dizginletirsen sen dizginletirsin. Kulun imdada çağırıyor seni. Sen kulunu kulundan çok seversin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Sa'd bin Rebi radıyallahu an. Hicretten bir sene önceydi. 12 kişilik bir kafile Mekke'ye geldi. Bunlardan 6'sı bir sene önce İslam'la şereflenmiş, seneye görüşmek üzere Peygamberimizle sözleşmişlerdi. Fakat bu buluşmadan kimse haberdar olmayacaktı. Mekke'ye yakın Akabe denilen dar ve küçük bir vadide Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüler. Allah'a şirk koşmamak, haksızlık ve zina yapmamak, çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira etmemek ve her nevi işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden çıkmamak üzere biat ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara verdiği sözde duranın ücret ve mükafatını Allah tekefül etmiş, onlara cenneti vaat etmiştir müjdesini verdi. Bunun üzerine diğer 6 kişi de oracıkta iman ettiler. Bu anlaşma 1. Akabe biatı olarak İslam tarihine geçti. İşte bu 12 zattan birisi de Medine'nin ileri gelenlerinden ve zenginlerinden olan Sa'd bin Rebi radıyallahu anh'tı. Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu anh, hicretten az önce meydana gelen 2. Akabe biatında da Hazreç kabilesini temsil eden 9 kişinin arasında bulunuyordu. Yine çok gizli olarak geceleyin yapılan bu biatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazır bulunanlara ebedi saadet müjdesini vermişti. Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu anh cahiliye devrinde az sayıdaki okuma yazma bilen kişilerden birisiydi. Kabile reisi olması dolayısıyla da sözü geçen nüfuzlu bir insandı.

Hicretten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle ensar arasında kardeşlik bağı kurunca Mekke'nin zenginlerinden ve cennetle müjdelenenlerden Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhı Sa'd bin Rebi radıyallahu anh'la kardeş ilan etti. Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu anh kardeşini evine götürdü. Yemek yediler. Yemekten sonra Hazreti Sa'd öz kardeşinin yapmadığı bir yakınlık ve fedakarlık manzarası sergiledi. Şunları söyledi: "Ben mal bakımından Ensar'ın en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım. Sonra bak, senin hanımın yok. İki hanımımdan hangisini istersen senin için boşayım, iddeti bitince onunla evlenirsin," dedi. Hazreti Abdurrahman radıyallahu anh ise evini, barkını ve malını, mülkünü Mekke'de bırakmış gelmişti. Muhtaç durumdaydı fakat o tok gönüllü bir insandı. Hazreti Sa'd'ın sözleriyle samimiyetin ve muhabbetin en ulvi hazzını duydu. Memnuniyet ve şükranını bildirdikten sonra, "Kardeşim, Allah aileni ve malını sana mübarek etsin. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. İçinde ticaret yapılan bir çarşınız yok mu? Bana orayı gösterin," dedi. Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu an ona Kaynuka kabilesinin pazarını gösterdi. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu an pazarı

gitti, alım satım yaptı, kısa zamanda büyük bir servet elde etti. Nitekim kendisi, Allah'a şükür, elime kum alsam altın olur demekteydi. Hazreti Sa'd, fedakarlığıyla Kur'an'ın senasına mazhar olmuş, Hazreti Abdurrahman da kanaatinin bereketiyle varlığa kavuşmuştu. Bu hadise, asr-ı saadetteki isar hasletinin, din kardeşini her hususta kendi nefsine tercihin en açık bir misaliydi. Bedir gazasına katılan Hazreti Sa'd bin Rabi radıyallahu anh'ın üstün cesareti Uhud'da da hemen görülmüştü. Hep ön saflarda kılıç sallıyordu. Çevresine de devamlı cesaret veriyordu. Bir ara bozgun görüldüğünde Hazreti Sa'd bin Rabi radıyallahu anh'ın hızı hiç kesilmemişti. Ümitsizliğe düşenlere de Akabe biatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden çıkmamak üzere ettikleri yemini hatırlatıyordu. Fakat savaş esnasında bir grup müşrik üzerine hücum edip ağır bir şekilde onu yaraladılar. Öyle ki vücudu tanınmaz hale gelmişti. 12 dişi kırılmış, 70 yerinden de kılıç, mızrak ve ok yarası almıştı. Savaş sona erip, müşrikler çekilip gittikten sonra şehit ve yaralıların toplanmasına başlanmıştı. Hazreti Sa'd bin Rebi'nin peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Onu merak ediyordu. Daha sonra sahabilere, Sa'd bin Rebi'nin ne yaptığını hayatta kalanlar arasında mı yoksa şehitler arasında mı bulunduğunu araştırıp bana kim haber getirecek dedikten sonra eliyle işaret ederek savaş esnasında ben onu bir ara şurada görmüştüm buyurdular. Bundan sonrasını Hazreti Ubey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği tarafa doğru gittim. Uhud vadisine serilmiş bulunan şehitler arasında Sa'd'ı tanıyabilir miyim diye seslenerek bir müddet dolaştım. Fakat bir cevap alamadım. Sonra ey Sa'd, Resulullah beni sana gönderdi diye yüksek sesle bağırdım. Az sonra boğuk bir ses cevap verdi. Sesin geldiği tarafa yöneldim. Hazreti Sa'd bin Rabi radıyallahu anh yerde yatıyordu. Ona son nefesinde yetişmiştim. Ey Sa'd, Resulullah aleyhissalatu vesselam senin hayatta kalanlar içinde mi yoksa şehitler arasında mı bulunduğunu görüp kendisine haber vermemi emretti dedim. Hazreti Sa'd'ın sesi çok hafif inilti gibi çıkıyordu. Ben artık ölüler arasındayım diyor, kurtulamayacağını söylemeye çalışıyordu. Zor anlaşılır bir sesle son sözlerini söylüyordu. Benden Resulullah'a selam söyle ve ona Sa'd bin Rabi senin için ümmetlerine doğru yolu gösteren peygamberlerin alacakları mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle Allah bizden dolayı mükafatlandırsın diyor de. Kavmim Ensar'a da selamlarımı ilet. Onlara da Allah Allah, siz Akabe gecesinde Resulullah'ı koruma hakkında biat etmediniz mi? Vallahi gözleriniz kımıldarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşmanlarından korumaz da ona bir zarar dokunursa sizin Allah katında ileri sürecek hiçbir mazeretiniz yoktur de diyordu.

0: Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın rivayetine göre o sırada Hazreti Sad şunları da söylüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun. Sana da selam olsun. Ona, ya Resulallah, ben artık cennetin kokusunu duymaya ve bulmaya başladım sözlerini naklet demişti. Hazreti Sad bunları söyledikten sonra şehadet şerbetini içti. Geldim, Hazreti Sad'ın durumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıbleye dönüp ellerini açtı ve Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol. Allah'ım ona rahmet et. O sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi buyurdular. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Uhud şehitlerinin bazılarını ikişer üçer defnettiriyordu. Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu anh'ı da Harice bin Zeyd radıyallahu anh'la birlikte aynı kabre defnettirdi. Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu anh şehit olunca kızı Ümmü Sa'd öksüz kalmıştı. Küçük bir çocuktu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu himayesi altına aldı ve ona babasına arattırmamaya çalıştı. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ziyaretine gelince yanında bir kızcağız gördü. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun üzerine hırkasını örtmüş, yanına oturtmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu kimdir diye sorunca bu benden ve senden daha hayırlı olan bir zatın kızıdır dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh merakla sordu. Senden daha hayırlı olan kimdir diye. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği ahd üzerine öldü. Ben ve sense hala yaşıyoruz dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu sözle üstün bir tevazu gösteriyor ve aynı zamanda müminin korku ve ümit içinde bulunması gerektiği dersini veriyordu. Kendisi cennetle müjdelendiği halde Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu anha imreniyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte birinci ve ikinci Akabe biatlarında bulunan, şirki ve putperestliği terk ederek vahyin aydınlığına kabul eden ve bu uğurda mücadele eden bir an olsun uzak durmayan, Bedir ve Uhud ashabından olup Uhud savaşındaki üstün gayretlerinin ardından şehadet şerbetini içen ve ölüm anında bile kendini değil Allah Resulünü ve bütün müminleri düşünen ve onlar için hayır dua eden Hazreti Sa'd bin Rebi radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allah razı olsun, onları razı etsin ve onlara rahmet eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı altında Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

Bazıları kafire kafir denmez diyorlar. Kafire kafir denmez diyenler yanılıyorlar. Çünkü iman bakımından insanlar üçe ayrılır. Mü'min, kafir ve münafık. Mü'min, Allah-u Teala ve Peygamber Efendimiz'e onların koyduğu ölçüler içinde inanan ve inandığını tasdik edenlere denir. Kafir, Allah ve Resulüne, onların koyduğu ölçüler içinde inanmayanlara denir. Kafir, aynı zamanda nankörlük demektir. Kelimede örten manası vardır. Küfür, şer'an imansızlık yani imanın karşıtı demektir. Küfür içinde olanlar, küfür kafir haldeyken gerçeği bulamazlar. Çünkü devamlı surette küfrün akislerini görürler. Ayna değişirse farklı bir aynadan bakılır. O zaman karşıdaki görüntünün ne olduğu fark edilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, cehalet devrine ait put ile kızını diri diri toprağa gömüşünün gülünç ve ızdıraplı halini ancak İslam aynasıyla fark edebilmiştir. Günümüzde küfrün gülünç ve trajik yanları küfür zihniyeti içinde mütalaa edildiği için görülememektedir. Küfrün komikliğini görebilmek için küfür dairesinden çıkmak gerekir. İlim çevreleri şekil, sebep ve mekan yönüyle küfrü dört kısımda incelerler. 1. İnkari küfür. Allah ve peygamberi ve onun Allah'tan getirmiş olduğu esasların tümünü diliyle ve kalbiyle inkar edenlerdir. İkincisi, cuhud küfür. Bir kimsenin inanç esaslarını kabullenmeye yanaşmamasıdır. Üçüncüsü, inadi küfür. Bir kimsenin Allah'ı bilmesi, bunu diliyle de söylemesine rağmen, bir takım dünya menfaatleri, utanma, gurur ve aşağılık duygusu gibi nedenlerle İslam'ı bir din olarak kabullenmemesi halidir. Ve 4. Nifaki küfür. Bir kimsenin dini esasları kabul ettiğini diliyle söylemesine rağmen, kalbiyle tasdik etmemesi halidir. Bu durumların hepsi, hangisi içinde olursa olsun, o kimse kafir sınıfındadır. Allah'ın koyduğu düzeni reddeden iki mahluk vardır. İnsanlardan bir kısmı, cinnilerden bir kısmı. Allah'ın nizamını reddeden tipin adı kafirdir. Şöyle bir izah getirebiliriz. Çin'deki kuduz bir köpekle Amerika'daki, Türkiye'deki, Avrupa'daki kuduz köpekler birbirlerini tanımazlar. Lakin ısırınca aynı etkiyi gösterirler. 10 asır öncesinin kuduz mikrobuyla günümüzün kuduz mikrobu aynıdır. Kafirlik de aynen kuduz gibidir. Firavun'da, Ebu Cehil'de ve günümüzdeki kafirlerde aynı etkiyi gösterirler. Hiçbir farkları yoktur. Şu ayetlerin meallerini çok dikkatli ve titiz bir hassasiyetle okuyalım. Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar eden kafirleri yarın ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı doya doya tatsınlar diye derilerini değiştirip başka deriler vereceğiz. Çünkü Allah gerçekten hükmünde hikmet sahibidir. Kafirler doğruyu dinlemekten içleri sıkılanlardır. Kitapları tahrif ederler, haram yerler, rüşvet

alırlar, yalan söylerler. Para karşılığında haksızların, yalancıların yalanlarını doğru diye yayarlar. Anlamlı sözleri duymazlar, kibirlidirler, hakkı idrak edemezler. Zevk ve safa içinde yaşarlar, hayvanlar gibi yer içerler. Hiçbir sınır tanımazlar. Şu hususlara dikkat edelim. Bir kimse Allah gökte şahidimiz olsun diyerek Allah'a mekan isnat ederse, bu adam Allah'ın unuttuğu kimselerdendir derse, bilmem ki Allah bana dünyada bir şey vermediği halde niye yarattı derse, Kur'an haktır fakat cin min yoktur derse, haram helal ayırt etme zamanı geçti yoksa aç kalırsın, kafanı çalıştır yemene bak derse, namaz kıl diyene sabret Ramazan ayı gelsin öyle kılayım derse ve başka bir sürü alaylı cümleler kullanırsa, bir kimse Kur'an-ı Kerim'in bir harfini inkar ederse, bütün bunları veya bunlardan sadece birini yapan veya ifade eden kimse kafir olur. Gelelim sonuca. Kafire kafir denmez mi? Kesinlikle denir. Allah Celle Celaluhu kafire kafir diye hitap ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve Müslümanlara da kafire kafir demeyi emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de emirle başlayan 6 sure vardır. Bunlardan biri de Kafirun suresidir. Bu surenin başında Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Efendimiz emrediyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlere de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza ibadet etmem, siz de benim ibadet ettiğime tapacak değilsiniz. Görüyor musunuz? Allah Celle Celaluhu kafir diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafire kafir diyor. Dolayısıyla bizler de aynı emre muhatabız. Kafire kafir deriz. Böylece kafire kafir denilmez diyenlere de Kafirun suresini okuruz. Allah Celle Celaluhu bütün insanları hasetten, Müslümanları kafirliğe düşmekten ve onlara benzemekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları derler ki, kötü zamana kaldık, yapacak bir şey yok. Keşke asr-ı saadette dünyaya gelseydik. Asr-ı saadette dünyaya gelip de İslam'a kılıç çeken Ebu Cehiller var. Dünyaya gelme zamanımızla ilgili takdire boyun eğmek ve üzerimize düşeni yerine getirmekle yükümlüyüz. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beni gören ve bana iman edene müjdeler olsun. Beni görmediği halde bana iman edene 7 kere müjdeler olsun buyurmuştur. Keşke'ye gelince. Bu konuya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklık getirmiş. Her şeyde hayır vardır. Sen sana faydalı olanı yapmaya çalış. Allah'tan yardım iste. Tembellik ederek acizlik gösterme. Başına bir iş geldiğinde keşke şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Bu Allah'ın takdiridir. O dilediğini yapar de. Çünkü keşke kelimesi şeytanın eylemine yol açar. Bu konuda Tahavi bundan 1100 sene önce Müşkül Asar isimli eserinde cilt 1 sayfa 100, 3 sayfalık bir makale yazmış ve keşkenin temenni için söylenebileceğini, pişmanlık için söylenemeyeceğini iki tarafında delillerini Kur'an ve sünnetten getirerek açıklamıştır. Geçen günleri geri getirmek mümkün olmadığından, geçmişe pişmanlığın faydası olmadığından keşke demeyecek işler yapalım. Şunu söyleyelim. O devirde de bizim gibi insanlar vardı. Ebu Cehil vardı. Müslüman olmuyordu. Sahabeden adamlar vardı. Sudan bahanelerle cihada çıkmıyorlardı. Bu konuda boykot edilen sahabeler yok mu? Biz de şu haleti ruhiyemizle o devirde olsaydık ne olacağımızı, nasıl davranacağımızı bilemezdik. Herkes kendi zamanının çocuğu ve kendi zamanını en iyi şekilde bilir. Hasılı, toplumumuzu en iyi düzeltecek ilim de Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği ilimdir. Bu ilim toplumun şakülü, Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş ve hadislerde açıklanmıştır. Alimler yıldızlar gibidir buyruluyor. Alimler yeryüzünün süsüdür. Gökyüzündeki yıldızlar şeytanın oraya çıkmasına manidir. Alimler yeryüzündeki şeytanların ve şeytanlaşmış insanların kötü işler yapmasına mani olurlar.

0: Biz, bizim üzerimize düşeni yapacağız. Sonra Allah'a teslim olacağız. Onun takdirine razı olacağız. Görevimiz bu. Allah Celle Celaluhu, cümlemizi yaratılış gayemize uygun yaşamaya muvaffak eylesin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hendek. Hayber'e yerleşen Beni Nadır Yahudileri kaybettikleri toprakları tekrar kazanmaya kararlıydılar. Ümitleri Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıda yoğunlaşıyordu. İslam'ın 5. yılının sonlarına doğru milattan sonra 627'nin başları bu hazırlıklar Huyay ve Hayber'deki diğer birkaç Yahudi liderinin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı. Ebu Sufyan'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırmada seninle birlikteyiz dediler. Ebu Sufyan da bize sevgili olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı bize yardım edenlerdir cevabını verdi. Bunun üzerine Safvan, Ebu Sufyan ve diğer Kureyş liderleri Yahudileri Kabe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirlerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına and içtiler. Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak Yahudilere yeni dinin kurucusu ile aralarında çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili sorular sordular. Ebu Sufyan, "Ey Yahudiler," dedi. "Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onun kimi?" Yahudiler şu cevabı verdiler. "Sizin dininiz onunkinden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız." Bu noktada anlaşan taraflar plan hazırlamaya koyuldular. Yahudiler Medine'den hoşlanmayan tüm Necd kabilelerini ayaklandırma görevini üzerlerine almışlardı. Onları ayaklanmaya razı edemezlerse rüşvetle bu işi halledeceklerdi. Beni Esed onlara yardım etmeye hazırdır. Beni Gatafan'a gelince onlara katılmalarına karşılık kabileye Hayber'in hurma hasadının yarısı verilecekti. Beni Gatafan'dan Fezare, Mürre ve Aşça kollarının anlaşmaya dahil olmasıyla ordu yaklaşık 2000 askere ulaştı. Yahudiler Beni Süleym'den de 700 kişinin kendilerine katılmasını başardı. Bu sayı daha da fazla olabilirdi fakat Mauna kuyusu yakınındaki katliamdan sonra küçük ancak sürekli artan bir grup Müslüman olmuştu. Süleym'in güney komşusu Beni Amir ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Kureyş ve müttefikleri toplam 4000 kişiyi buluyordu. Güneyden gelecek olan birkaç grup destekle birlikte Mekke'den Medine'ye giden sahil yolunu takip edeceklerdi. Uhud'da da aynı yolu izlemişlerdi. Daha az birlik ve teşkil eden ikinci bir ordu da Medine'nin doğusundan yani Necd Ovası'ndan yaklaşacaktı. İki ordunun toplam olarak Kureyş'in Uhud'daki gücünün 3 katı olacağı tahmin ediliyordu. Orada Müslümanlar 3000 kişilik bir orduya yenilmişlerdi. Şimdi ise 10.000 kişi karşısında ne yapabilirlerdi? Bunun yanı sıra Kureyş bu kez 200 atlı yerine 300 atlı almıştı ve Gatafan'ın da aynı büyüklükte bir grupla onları desteklemesi bekleniyordu. Planlarına uygun olarak Mekke'den yola çıktılar. Aynı anda büyük bir ihtimalle Abbas'ın düzenlediği bir grup Huzalı atlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı haber vermek ve ordunun gücü konusunda bilgi vermek üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu grup Medine'ye ancak 4 günde varabildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hazırlanmak için sadece bir hafta kalmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu haberi alınca hemen tüm Medine'ye alarm verdi ve arkadaşlarına eğer sabreder, emirlere uyar ve Allah'tan korkarlarsa zaferin kendilerinin olacağı konusunda müjdeleyici sözler söyledi. Daha sonra Uhud'da yaptığı gibi onları istişare meclisine çağırdı. En iyi savunmanın nasıl olacağı konusunda çeşitli fikirler öne sürüldü. En sonunda Selman radıyallahu anh ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz İran'dayken atlıların saldırısından korktuğumuzda etrafımıza hendek kazardık. Şimdi de etrafımıza hendek kazalım. Herkes Uhud'daki stratejiyi tekrarlamak istemediği için Selman'ın önerisini kabul etti. Zaman kısaydı ve savunmada bir boşluk bırakmamak için çabanın doruk noktasına kadar harcanması gerekiyordu.
Fakat hendeğin sürekli olması gerekmiyordu. Şehrin sınırında birçok yerde savunmayı sağlayacak kaleye benzer evler vardı. Kuzeybatıda ise kale vazifesi gören fakat aralarında birleştirilmesi gereken büyük kaya yığınları vardı. Bunlardan en yakını Sel Dağı olarak bilinen yığındı ve hendeğin içinde kalması gerekiyordu. Çünkü bu dağın önündeki düzlük kamp yapmaya uygun bir yerdi. Hendek bu kamp yerini bir kaya yığınından başlayıp şehrin güney duvarındaki bir noktaya kadar uzayarak kuzeyden çevreleyecekti. Bu kazılacak olan en uzun hendekti ve en önemlisi de buydu. Stratejiyi ortaya koymanın yanı sıra Selman radıyallahu anh hendeğin hangi genişlik ve derinlikte olması gerektiğini de biliyordu. Beni Kureyza'da çalıştığı için onların hendeğin kazılması için gerekli olan tüm araçlara da sahip olduklarını biliyordu. Bu ortak düşman karşısında Beni Kureyzalılar bunlara ödünç vermekten kaçınmadılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemelerine rağmen hepsi onunla yaptıkları anlaşmanın politik bir anlaşma olduğu ve bu anlaşmayı bozmamaları gerektiği kanısındaydılar. Bu nedenle Yahudiler kazma, kürek ve çapalarını ödünç verdiler. Bunun yanı sıra sıkı hurma liflerinden örülmüş sağlam hurma sepetlerini de kazılan toprağa taşımak üzere verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam topluluğun her grubunu belirli bir hendekten sorumlu olmak üzere görevlendirdi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştı. Her şafak vakti namazdan sonra yola çıkıyorlar ve alacakaranlıkta evlerine dönüyorlardı. İlk günlerden birinde sabahleyin hendek kazmaya giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara mescidi inşa ederken okudukları bir beyti hatırlattı. Allah'ım, ahiret saadetinden başka saadet yoktur. Muhacirleri ve ensarı bağışla. Hep birlikte bu beyti tekrarladılar. Bazen de şöyle derlerdi. Ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım, ensar ve muhacirine merhamet et. Birbirlerine sürekli zamanın kısa olduğunu hatırlatıyorlardı. Düşman her an gelebilirdi. Kim biraz gevşeklik gösterirse hemen aralarında alay konusu oluyordu. Diğer taraftan Selman radıyallahu anh büyük bir saygı ve övünç kaynağıydı. O sadece güçlü ve sağlam vücutlu değil, aynı zamanda yıllardan beri Beni Kureyzalılar arasında yaşadığı için kazmacılık ve taşımacılıkta da becerikliydi. Kendi aralarında o 10 kişinin işini yapıyor dediler ve dostça bir tartışmaya giriştiler. Birçok yerden göç ettiği için muhacirler Selman bizimdir diye iddia ettiler. Ensar o bizden biri, bizim onda daha çok hakkımız var diye karşı çıktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman bizden yani Ehli Beyt'ten biri dedi. Düşmana karşı silah olarak kullanılabilecek olan taşlar hendek boyunca Medine'nin çevresine yığıldı. Kazıdan çıkan toprak sepetlere doldurulup baş üzerinde uzağa taşınıyor ve dönüşte aynı sepetlere taş doldurulup hendeğin yanına yığılıyordu. En iyi taşlar Sel Dağı'nın eteklerinde bulunuyordu. Adamların hepsi bellerine kadar çıplaktı. Sepet bulamayanlar üstlerinden çıkardıkları elbiseleri taş ve toprakları taşımakta çuval olarak kullanıyorlardı. Hendek kazmaya gittikleri ilk sabah onları bir grup genç takip etti. Hepsi de bu çabada görev almak istiyorlardı. En küçük olanlar hemen geri gönderildi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerinin kazma, taşımada yardım etmesi

ondan daha güzelini görmedim demişti. Onun ve genelde tüm manzaranın ne kadar güzel olduğunu fark eden sadece Bera değildi. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevresine baktığında çevresindekilerin basitliğini ve ne kadar doğal olduklarını, insanın fıtratına ne kadar yakın olduklarını görüp seviniyordu. Bu sevinçle sonradan herkesin katıldığı bir şarkı okumaya başladı. Hayber'in bu güzelliği bir güzellik değil. Ya Rab, bu daha saf, daha temiz bir şey. O sallallahu aleyhi ve sellem bir muhacirlerle, bir ensarla birlikte çalışıyordu. Bazen kazma, bazen kürek, bazen de sepet kullanıyordu. Fakat nerede olursa olsun olağanüstü bir zorlukla karşılaşıldığında ona haber verilmesi gerektiğini herkes biliyordu. İş çok sıkı ve zor olmasına rağmen eğlenceli dakikalar geçiriyorlardı. Mescitte yaşayan Ehl-i Suffa'dan biri olan Beni Demreli bir Müslümanın görünüşte acınacak bir hali vardı. Bunun üstüne bir de ailesi ona küçük böcek anlamına gelen Cüeyl adını vermişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre önce onun adını hayat ve ruhi sağlık anlamlarına gelen Amr olarak değiştirmişti. Hendek'te onun halini gören bir muhacir şu mısraları söylemekten kendini alamadı. Onun adını Cüeyl'den Amr'a değiştirdi. İşte o gün bu zavallı adama yardım etti. Muhacir bu beyti Amr'a okudu. Onu duyan diğerleri de beyti şarkı haline getirip gülüşerek okudular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde vurguyla söylediği Amr ve yardım kelimeleri dışında bu şarkıya katılmadı. Daha sonra onları şu şarkıyı okumaya teşvik etti. Rabbim, biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık. O halde üzerimize huzur indir. Bu karşılaşmada ayaklarımızı sabit kıl. Bu düşmanlar bizi bastırmak istiyor ve ifsad etmeye çalışıyorlar. Fakat biz onlara karşı koyuyoruz. İlk yardım çağrısı, hiçbir aletin çıkarmaya güç yetiremediği bir kaya ile karşılaşan Cabir radıyallahu anh'ten geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz su istedi ve suyun içine tükürdü. Dua ettikten sonra suyu kayanın üstüne döktü. Adamlar kayayı sanki kum yığınıymış gibi kürekle alıp attılar. Diğer bir gün de muhacirlerin yardıma ihtiyacı oldu. Rastladığı kayayı yerinden çıkarmak için bir hayli uğraşan fakat kımıldatmayı başaramayan Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı onun elinden aldı ve kayaya bir darbe indirdi. Bu darbe ile birlikte kayanın üstünden şimşek gibi bir ışık çıktı. Tüm şehri geçip güneye doğru kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez vurduğunda kuzeye Uhud'a doğru bir ışık çıktı. Kayayı parçalayan üçüncü vuruşla da doğuya bir ışık fışkırdı. Selman radıyallahu anh bu üç ışığı da görmüş ve bir şeye delalet ettiğini düşünerek Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı vermişti. Onları gördün mü Selman? İlk ışıkla Yemen kalelerini gördüm. İkinci ışıkla Suriye kalelerini gördüm. Üçüncü ışıkla da Kisra'nın Medain'deki beyaz sarayını gördüm. İlk ışıkla Allah bana Yemen yollarını açtı. İkincisiyle batıda Suriye'ye, üçüncüsüyle de doğuya yol açtı. Hendek'te kazma işiyle uğraşanların çoğunun yeteri kadar yiyeceği yoktu ve ağır çalışma koşulları da açlığı artırıyordu. Cabir radıyallahu anh Hendek'te kendisinden yardım istediği gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı derecede zayıf olduğunu fark etmişti. O akşam eve geldiğinde karısından yemek hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Karısı, "Bu kuzudan ve bir ölçek arpadan başka şeyimiz yok." dedi. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anh kuzuyu kurban etti. Ertesi gün karısı kuzuyu haşladı, arpayı öğüttü ve ekmek yaptı. O gün hava çalışılmayacak kadar karardığında Cabir radıyallahu anh Hendek'ten ayrılmak üzere olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Ve kuzu eti ve arpa ekmeği yemeye davet etti. Cabir şöyle dedi.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuç içini benim avuç içime koydu ve parmaklarını kenetledi. Ben onun yalnız gelmesini istiyordum. Fakat o bağırarak şöyle dedi: Allah'ın Resulü ile birlikte Cabir'in evine gidin. İcabet edin. Çünkü Cabir sizi davet ediyor. Cabir bir felaket zamanında okunan şu ayeti okudu: Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Daha sonra uyarmak üzere karısının yanına gitti. Karısı, o halde bırak gelsinler, çünkü o daha iyi bilir dedi. Yemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kondu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, besmele çekti ve yemeye başladı. Onunla birlikte 10 kişi daha oturuyordu. Hepsi de doyana dek yedikten sonra kalkıp evlerine gittiler ve yerlerini diğer 10 kişiye bıraktılar. Hendek'te çalışan tüm işçilerin karnı doyuncaya dek bu devam etti. Herkes doyduktan sonra bile hala biraz et ve ekmek vardı. Bir başka gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir şeyle kamp yerine gelen bir kız gördü ve onu yanına çağırdı. Kız Abdullah İbni Revaha'nın yeğeniydi. O günü şöyle anlatıyor: Allah'ın Resulüne amcam ve babam için hurma getirdiğimi söylediğim zaman onları kendisi aldı. Fakat hurma avuçlarını dolduracak kadar çok değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bez parçası istedi. Yayılan bez parçasının üstüne hurmaları saçtı, örtünün her tarafı hurma olmuştu. Daha sonra yanındakilerden hendek kazmakta olanları yemeğe davet etmelerini istedi. İşçiler geldiler ve yemeye başladılar. Hurmalar artıyordu. Onlar karınlarını doyurup kalktığında hurma örtünün kenarlarından taşıyordu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim.

Rum Suresi 19 ila 24. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz.

0: istiyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ, Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbim!

Filiz'in de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler.

0: Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mesevi'den hikayeler. Kör dilenci. Kör bir dilenci vardı. Şöyle derdi: "Ey ahali, bana acıyın. Bende iki körlük var. O halde bana iki kat yardım edin." Halktan birisi, "Bir körlüğünü görüyoruz. Öbürü nedir, göster," dedi. "Sesim çirkin, avazım kötü. Körlük ve ses çirkinliği iki kat körlüktür. Sesim yüzünden halkın bana acıması azalıyor. Kötü sesim nereye varırsa bana karşı öfke ve kin meydana getiriyor. Bu iki körlüğe siz de iki kat acıyın. Böyle hiçbir yere sığmayan kişiyi siz de gönlünüze sığdırın, hoş görün." Bu sızlanma yüzünden halkın hepsi ona acımaya başladı. Sırrını söyleyince gönlünün güzel sesi sesinin çirkinliğini örttü. Böyle birisinin gönül sesi de çirkin olursa bu üç kat körlüktür.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Her kızacak. Sürmeli bey biraz daha diye dursun. Artık ben de fırtınalar ülkesine gidiyorum. Bu kış çetin olacak, ocağa yüreğimi vursun. Söyleyin, söyleyin anama, ölecek çocuklar doğursun.

acep şu yerde var mola. Şöyle garip bencilim, bağrı başlı, gözü yaşlı hey. Gezdim Rum ile Şam'a, yukarı illeri kamu, çok istedim

kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler duymasın vay. Söyler dilim

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Rabbime hamd ediyorum. Böyle güzel kardeşlerimle, ailelerle böyle güzel bir mecliste güzel bir iş için beni bir araya getirdiği için. Tabii zor bir zamanda yaşıyoruz. Bu zorluk inanın ki 3 tane kolaylıkla ancak aşılabilir. Bu zorlukları aşabileceğimiz en önemli alanlardan bir tanesi, erkek tarafından konuşsak saliha bir eşe sahip olmak, hanım tarafından konuşsak salih bir eşe sahip olmak. Bu zorlukları aşabileceğimiz en önemli kolaylıklardan bir tanesi sadık dostlara sahip olmak. Çünkü dostlarımız sadık olmazsa eğer bizim sadakati sonuna kadar devam ettirebilmemiz çok da mümkün değil. Onun için Rabbimiz bize sadık olun demez de sadıklarla beraber olun der. Eğer sadıklarla beraber olursak sadakat inşallah hayatımızın devamiyeti adına bize gelen, kavuşan bir azığa dönüşmüş olur. Üçüncü zoru kolay kılan şey ise salih ve saliha evlatlara sahip olmaktır. Aslında dünyadaki 3 cennet bunlar. Salih ve saliha eş, sadık ve sadıka dost, salih ve saliha evlat. Ama benim güzel kardeşlerim, bir hakikat var ki diğer ikisi de ilk birincisine bağlı. Eğer siz gerçekten evinizi salihliğin bir yönüyle teneffüs edildiği bir havaya, atmosfer

atmosfere dönüştürebilirseniz Allah'ın izniyle oradan yetişecek çocuklar da salih ve saliha olacak. Siz sadık olduğunuz zaman da Allah'ın izniyle Allah yolunuzu başka sadıklarla kesiştirecek. Bu işin başka bir tabiatı yok, başka bir yolu da yok. Onun için ben Rabbime hamd ediyorum. Bu kadar salih ve saliha yol arkadaşıyla beni bir arada böyle güzel bir mecliste topladığı için. Çünkü netice itibariyle bir yol yürüyoruz. O yolda yol arkadaşlığın önemli bir sebebi var, önemli bir vesilesi var. Umuyorum ki burada o vesileleri çoğaltacak şeyler yapacağız. Şimdi ben bir mukaddime niteliğinde birkaç şeyi size bir hatırlatıp sonra asıl konuya geçmek istiyorum. 2010 yılında biz Siyer Araştırmaları Merkezi, o zamanki adıyla, şu anda dersleri yaptığımız binayı kastediyorum. Oradaki o hizmet başlayacağı zaman ben arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar biz çok ağır bir yükün altına giriyoruz. Netice itibariyle insanlara umut vermek, insanlara bilinç vermek, insanlara bir şeyler söylemek çok büyük bir mesuliyet. Bu mesuliyetin altından kalkabilmemiz için bizim bir kere sağlam olmamız lazım. Gelin dedim, en azından biraz bazı şeyleri hatırlayabilmek adına Ramazanımızın 30 günü sahurdan hemen sonra, o zaman daha inşaat devam ediyor, hemen sonra gelelim vakfa, 30 gün boyunca beraberce mealli bir hatim yapalım. En azından Kur'an'la kendimizi biraz sağlamlaştıralım. Kur'an'la biraz kendimize ruh taşıyalım ki bu ağır yükün altından biraz olsun kalkabilelim. Başladık elhamdülillah. Sene daha 2009, yani bir sene sonra vakıf açılacak. İnşaat devam ederken olan süreç. Tabii mealli hatim öyle bir Ramazan'da bitecek bir şey değil. Üçte ikisi falan bitti. Geri kalan üçte birini de ertesi sene tamamladık. O Kur'an bize elhamdülillah bir ruh oldu. Bambaşka şeyler kazandık. O günün hatırasını yaşayan kardeşleri var muhakkak içlerinizde. Hele o son hatim duasını ben de her hatırladığımda zihnime geliyor. Çok acayip bir manevi ortam oluşmuştu o gün o Kur'an'ın kerametiyle. Aynı yıl bir şey daha söyledim arkadaşlara. Dedim ki bu iş tek taraflı bir iş değil. Bir ağır yükün altına girdiğimizde bize en büyük destekçi olacak olanlar eşlerimiz, çocuklarımızdır. Biz onları ayrı tutarsak, bu işten farklı bir noktaya sevk edersek yine yürümez. Gelin dedim, cennet bizim evimizde diye bir ders silsilesi başlatalım. Ayda bir vakıfta bir araya gelelim. O zaman inşaat bitti artık vakıf. Şu anda kullanılan salonun yarısı var. Sonra o yarısı doğdu. Kazan doğuruyor ya, kazan doğurdu. O yarısında daha ufacık bir yerde herhalde bir 30 aile kadar falan da cennet bizim evimizde dersleri yaptık. Bir elleri görebilir miyim o ilk sene katılanlar? Buradan hanımlardan, evet işte bu kadardık, 30 aileydik, aşağı yukarı bu kadardık. Elhamdülillah o dersler şu anda da sitede var zaten. Oğuzhan da bilir, başka arkadaşlar da bilir. Biz orada yaptık ama dersleri bir sürü insana faydası oldu. Kaç insanın ailesinin toparlanmasına vesile oldu. Benim bildiğim en azından kaç tane ailenin dağılma noktasındayken o derslerde hatırlatılan bazı cümlelerin, bazı hakikatlerin onların dünyasına yansımaları oldu ve aileler kurtuldu elhamdülillah. Halen de o derslerden istifade edenleri duyuyorum. E şimdi geldik, sene oldu 2019. Yürüyüşümüzün 10. yılındayız. Yepyeni bir ağır yükün altına gireceğiz. Kocaman bir hizmet binası seneye bizi bekliyor inşallah. Mekanın büyümesiyle imkanlar büyüyecek. İmkanların büyümesiyle yük ağırlaşacak. Teveccühün artmasıyla ayağın kayma riski daha da artacak. Eskiden ikinci, üçüncü

Üçüncü basamaktan düşme riskimiz vardı. Şu anda basamak 10, 15, 20. 15-20'den düşmenin riski daha fazla. Yine bize lazım olacak şey aile. O kadar güzel bir tevafuk oldu ki yepyeni bir şeyin başlangıcında yeniden cennet bizim evimizde diye bir araya geldik, hamdolsun. Bir şey daha var bu sene, aile yılı bizim için. Konuşmamız gereken mesele bu. Dolayısıyla bu sene hem aile yılı olması hasebiyle hem yepyeni bir hizmetin arafesinde olmamız vesilesiyle aileyi konuşma adına bir araya gelmenin ben heyecanını yaşıyorum. Ve umut ediyorum, dua ediyorum, Allah'a niyazda bulunuyorum. İnşallah siz de benim bu umutlarıma, niyazlarıma, dualarıma iştirak edin. Burada oluşturduğumuz şu güzel atmosfer en başta bizim ailelerimizin tecdidine vesile olsun. İkincisi, çoluk çocuğumuza inşallah sirayet etsin. Zaten o eğer olacaksa maksat hasıl olacak. Üçüncüsü, akrabalarımıza, komşularımıza burada oluşturulan bu heyecan, bu güzellik sirayet etsin. Dördüncüsü de inşallah burada oluşturduğumuz bu güzel atmosfer ümmetin başka fertlerine, başka insanlara da örnek ve model olma noktasında bir özellik ortaya koysun, bir vesile olsun. O yapılanların hepsi de hepimiz için salih bir amel olsun inşallah. Allah bundan geri koymasın bizi. Şimdi kıymetli kardeşlerim, konuya gireceğim. Daha girmiyorum şu anda mukaddime. Birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü o veriler bana lazım. Şuraya da not alacağım inşallah. Ben içimizde en yeni olan aileyi bir tespit etmek istiyorum. En yeni evlenmiş kimse, onu bir tespit etmek istiyorum. Hüseyin abi el kaldırıyor da Hüseyin abiye mi vereceğiz yeni aile diye. En yeni olan kim içimizde? Burak mı? Burak değil mi? Tamam. Kaçıncı ay Burak? Haziran, peki. En eski demeyeceğim, evlilik eskimez çünkü. En uzun olanı da bir tespit etmek istiyorum. En uzun. 30 sene, 40 sene. Mehmet abi mi? Kaç yıl? 74 olunca kaç oluyor? 45 yıl. Çok güzel. Var mı 45 yaşan? Tamam. En uzunu da Mehmet abi. Güzel. Allah mübarek eylesin. İçimizde bir de gelinleri olan kayınbabaları ve kayınvalideleri göreyim. Gelini olan, senin gelinin yok Cemil Hoca, yanlış değil mi? Sen kızını gelin verdin. Mehmet abi var, iki, o kadar mı? Üç, dört, beş tane, tamam. Bu tarafta o kadardır. Bu bilgiler bana lazım, ben birazdan bunları bazen kullanacağım. Şimdi güzel kardeşlerim, bir oyun oynayacağız beraberce. Şunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben gençken, çocukken oynamayı çok severdim bunu. Bu iyi bir zeka oyunudur. Buna başka isimler de söylüyorlar ama bu denge oyunu. Bu dengeyi sarsmamak gerekiyor. Alınca buradan işte buradaki parçaları en son kalana kadar neticede denge sarsılmadan korunması gerekiyor. Onun için dikkatli almak gerekiyor. O kadar güzel bir şey ki bunun üzerinde biz birçok şeyi konuşabiliriz. Sadece meseleyi aile üzerinden konuşacağımız için örneği buradan vereceğim ama bu oyun olması itibariyle güzel, zekayı geliştiren bir şey ama ayrıca birçok meseleyi anlayabileceğimiz açısından da kullanabileceğimiz bir örnek. Şimdi burada bir İslam toplumu düşünün. Bunu biz bir İslam toplumu olarak kabul edelim. Şu parçaların her biri de bu İslam toplumunu oluşturan unsurlar. Artık neyse bunlar. Onlarca, yüzlerce unsur. Bu unsurların en altında durana biz aile diyoruz. Çünkü aile toplumun temel taşı olduğu için en alttakidir aile. Onun üstünde diğerleri geliyor.
Ama ilginç bir huy.

Boyumuz var bizim insan olarak, insanoğlu olarak. Buradan bir taş çıktığında, bakın dikkatlice alıyorum devrilmemesi için. Alttan çıktığı için çoğunuz da görmediğinden dolayı ben kaldırdığım için gördünüz. Alttan çıkana çok o kadar ehemmiyet vermiyoruz. Çünkü çok zor görünüyor ve bir tane çıktığı için de yapı devrilmediğinden dolayı sıkıntı yok diyoruz. Bunu tekrardan ben yerine koyacağım. Şuradan bir taş aldığımızda üstten olduğu için ortalığı velveleye veriyoruz. Şu üstten aldığım taş bir gelenek mesela. Bir geleneği aldık, yukarıdan aldık ya, herkes gördü, bakışlar orada. Ortalığı bir ayağa kaldırdık. Niye burnu kaldırdın, niye burası eksik, niye böyle oldu, niye şöyle oldu, bu şu oldu, bu oldu diyerek bu bir tane taşın gitmesiyle verdiğimiz tepkiyle alttan biraz önce çektiğim taşta verdiğimiz tepki aynı değil. Ama aslında altta temelden ben bir taş aldım. Daha fazla o manada tepki ortaya koymamız gerekirken koymadık. Şimdi bunu anlayabileceğimiz bir şey söyleyeceğim size. Hepinizin tanıdığı, medarı iftiharımız olan ve yaşadığı dönemde de çağın Akif'i diye isimlendirilen Ali Ulvi kurucu merhum, Allah rahmet eylesin, hatıratı var. Okumayanlar muhakkak okusun. İlk cildinde bir şey söylüyor. Diyor ki biz bu memlekette şapka meselesine gösterdiğimiz tepkiyi, şapka burada zaten, şapka meselesine gösterdiğimiz tepkiyi ne yazık ki şuradan alınan o taş zaten harf inkılabına göstermedik. Aslında biz harf inkılabına daha fazla bir tepki göstermemiz gerekiyordu. Çünkü o temelden bir şey. Şapka bugün giyildi, yarın terk edilebilir. Ama buradan bir taş çıktığı zaman bir daha toplumu biz geri getiremeyiz. Gerçekten böyle. Aşağıdan olanı eğer biz korumazsak, yukarıdakiler için istediğimiz kadar ortalığı velveleye verelim. Evet, onu da koruyalım. Ben korumayalım demiyorum ama netice itibariyle eğer bir şeye tepki vereceksek, vereceğimiz tepki temelden giden meselelere, yukarıdan giden meselelerden daha fazla olmalı. Şimdi Ayde, toplumun temel taşı bir tanesini aldık biz. Şu anda biraz buradan bir problemimiz var, sarsılıyor. Ve şu anda bu gitti. Ne yazık ki yok şu anda. Toplumda yok. Şu ikincisini de devirmeden alabilir miyim bilmiyorum. Şu tarafı alacağım herhalde. Evet, şunu da aldım. İster inanın ister inanmayın şu anda İslam toplumlarında aile böyle duruyor. Ve bir rüzgar var şu anda. Bir rüzgar. Hafifçe bir rüzgar buna dokunsun. Allah korusun diyelim ki depremin şeyini yaşıyoruz şu anda biliyorsunuz memleket olarak. 7 şiddetinde bir deprem olsun bu bina yıkılır. Şunu da ben buradan bir çektiğim zaman bina böyle oluyor. Ve İslam toplumu diye artık bir şey kalmıyor. Eğer biz aile meselesini konuşacaksak böyle bir felaketle her an burun buruna olduğumuzu unutmadan konuşmamız gerekir. Sadece yıkılacak olan benim evim falan değil. O zaten bir felaket. Ama ben yıkıldığım zaman nelerin yıkıldığını da burada anlamam lazım. Benimle beraber yıkılacak olanlar, ben yıkılırken benim de yıkacağım olanlar. Çünkü binalar binalara bitişik biliyorsunuz. Bitişik nizam, bir tanesinin yıkılması kaç tane binayı birbirleriyle etkileyerek yıkacak onu da unutmamamız lazım. O halde biz aile meselesini, konuşma meselesi sadece bir aile yılının etkinlik metkinlik meselesi değil ya. Biz dinimize, hayatımıza, ahiretimize ait bir meseleyi konuşuyoruz. Bu kadar mühim bir meseleyi konuşuyoruz. Öyleyse eğer bu ehemmiyeti hiçbir zaman
unut.

yapmamak durumundayız. Aile toplumun temel taşıysa ben o temel taşa sahip çıkmak zorundayım. Aile eğer toplumun dengesi ise o dengeyi sarsmadan bazı şeyleri korumak zorundayım. Aile eğer dışarıdan gelen saldırılara karşı giyilen zırhsa, ki ailenin böyle bir anlamı da var biliyorsunuz, saldırı her zaman olacak, sağdan soldan, önden arkadan, ben sağlam olabilmem için o zırhı giymem lazım. Eğer aile ayakta kalabilmem için en büyük destek ise o desteği her zaman için devam ettirmem lazım. Bunları sağlamam lazım ki aile dediğim yapıyı sonuna kadar koruyabileyim. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, iki tane temel konumuz var. Ailenin tesisi ve ailenin tecdidi. Aslında biraz Türkçeleştirelim. Bunlar da Türkçe ama ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki bu güzel kelimeleri bazen kavrayamıyoruz. Özellikle genç nesiller. Ailenin tesisinden kastımız ailenin kurulması, ailenin tecdidinden kastımız ise ailenin korunmasıdır. Sadece kurmanız yetmiyor, bir de sonuna kadar korunması gerekiyor. O korunmaya işte biz tecdit diyoruz. Yani yenileyerek ancak koruyabiliriz. Birkaç tane oğlunu evlendiren ve kendisine gelin alan var. Birkaç tane de içimizde kızını gelin olarak verenler var. Ama artık o noktaya geldik. Ben de şimdi yavaş yavaş o noktaya doğru yaslanıyorum. Herhalde birkaç sene sonra ben de karşınıza öyle bir pozisyona çıkabilirim. Biz de çocuklar büyüyünce mecburen evlendireceğiz. Şimdi hal böyle olunca bizim de yine bu ailenin tesisi meselesini konuşmamız lazım. Burada aileler tesis edilmiş. Ben şimdi bekarlara konuşsaydım konu biraz daha bunun üzerinden yoğun olurdu. Ama ben bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Neden aileyi tesis ederiz biliyor musunuz? Şu beş tane sebepten dolayı. Şöyle görünüyor değil mi? Beş tane sebebi var bunun. Birinci sebep kulluğun ifasıdır. İkinci sebep neslin devamıdır. Okunan ayetler bunları söylüyordu. Bunların her birinin Kur'an'da dayanakları var. Üçüncü sebep hayat yükünün paylaşımıdır. Dördüncü sebep ihtiyaçların karşılanmasıdır. Beşinci sebep ise huzurun teminidir. Neden aile kuruyoruz? Bunun için. Aile tesisi meselesini konuştuğumuzda bu beş meseleyi konuşabiliriz. Ben biraz bu faslı dediğim gibi hızlı geçeceğim. Kulluğun ifası. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bir insan evlenirse dininin yarısını tamamlamış olur. Geri kalan yarısı içinde gayret etsin. Demek ki biz evlilik meselesini ibadet olarak görmek durumundayız. Görmüyoruz bakın böyle. Görmüyoruz. İnanın ki İslam toplumlarında yaşamış olmamıza rağmen görmüyoruz. Eskiden Anadolu'da yaygındı. Şimdi yavaş yavaş şehir hayatı bizden o şeyleri söküp götürdü ne yazık ki. Diyelim ki bir adamın evinde evlilik yaşı gelmiş kız ya da erkek olsaydı, hepiniz Anadolu'dan gelen insanlarsınız, bu cümlemi iyi hatırlayacaksınız. O insanın hacca ya da umreye gitmesi bile hoş gözükmezdi. Ve adam da gitmezdi zaten. Evlilik yaşı gelmiş genci evde olduğu için o daha mühim derdi. Ve gerçekten Allah'ın kitabını anlamış bir zihnin tepkisidir bu. Çünkü evde böyle bir bekar varsa bizim bir sorumluluğumuz var. Bu sadece anne ve baba olarak bizim sorumluluğumuz değil. Bakın benim güzel kardeşlerim, bunları konuşmak bana çok tehlikeli. Geçen gün bir düğünde konuştum, adam geldi bana, hocam ne olur benim oğlanı da evlendir diye beni yakamı yapıştı. Ya oğlan evlendirmenin bir usulü var, ben seni tanımıyorum etmiyorum. Ben bunu söylerken
hukuku olan insanlar için söylüyorum. Ama şöyle bir sorumluluk.

0: hukukumuz var. Şurada bu kadar insanız değil mi biz? Birbirimizde hukukumuz var mı bizim? Hukukumuz var. Yol arkadaşlığımız var mı? Var. Aynı yerde hizmet ediyor muyuz? Ediyoruz. Bir sürü hukukumuz var. Buradaki ailelerin içerisinde eğer bekarlar varsa o bekarları evlendirme bizim sorumluluğumuz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
10: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Muhsisim ki sayısız arzularım, hesapsız isteklerim, ince sızılarım, sözsüz dualarım katında ciddiye alınır, dinlenir, kabul edilir.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Sadece bu anne ve baba olarak kendi çocuklarımız için geçerli değil. Çünkü İslam toplumu böyledir. Bu bina gibi birbirimizden bu manada sorumluyuz. Kulluğun ifası meselesi böyle bir şey. Bakın mesela birinin diyelim ki hanımı vefat etse. Tersi de geçerli ama yine gelenek bize bazı şeyleri konuşturtmuyor. Biz İslam'a ve şeriata aykırı her türlü geleneği ayaklarımızın altına almak zorundayız. Çünkü bizim inandığımız değer bunu söylüyor. Ha İslam'la çatışmıyorsa, sıkıntısı yoksa baş göz üstüne. Diyelim ki adamın hanımı vefat etse. Ne oldu? İbadet olan evlilikten hanım vefat ettiği için, bey vefat ettiği için mahrum kaldı. Eğer biz şeriatı anlasak, o insanın bir daha evlilik istemesini alay konusu etmeyiz. Ve o insanı evlendirmeyi biz sorumluluk olarak görürüz. Neden? Bakın Ahmet bin Hanbel, o büyük imam, bu sene bizim kampımızın konusuydu. Hanımı vefat ediyor. Daha mezardan eve gelirken evlatlarına diyor ki koşun diyor beni evlendirin, koşun. Falanca hanımı bana isteyin diyor. Evlatlarından birisi diyor ki baba diyor dur ya birkaç gün geçsin aradan acelenme diyor. Oğlum diyor ölümün bana ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ben boynumda bir nikah olsun öyle Rabbime gitmek istiyorum. Çünkü evlilik ibadet. Bu çok mühim bir şey ya. Ama biz bu noktada neredeyiz hepiniz biliyorsunuz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle bir sözü var. Diyor ki bilsem ki dünyada sadece 10 gün yaşayacağım yine de o 10 gün boyunca bekar kalmam. Bu mesele nasıl bir mesele? Nerede duruyor? Anlayabilmemiz için bunları söylüyorum. Daha da ötesini söylerim. Ama asıl benim derdim şu anda tecrid olduğu için burayı biraz hızlı geçeceğim. Neslin devamı biliyoruz zaten ne olduğunu. Hayat yükünün paylaşımı, sükunet diye bir ifade geçti Kur'an'da ki gelecek derslerde biz o konulara gireceğiz. İhtiyaçların karşılanması, huzurun temini. Bu beş tane şey ailenin tesisi noktasında önemli ve bunlar olmazsa olmuyor. Gelelim ailenin tecdidine. Tecdit neydi? Yenilenme. Şimdi içimizde Burak gibi yepyeni evliler var. Birkaç sene önce evlendi işte diyelim ki Ömer. Ömer gibi de yenileri var. Başka yeniler de var. Abdussamet de var. Var da var. Yeniler var. Benim gibi böyle 25 yılı devirmiş olanlar da var. 40 küsür sene de var. 30 sene de var. İlk 1-2 seneyi saymazsak ki ben onların da sayılması gerektiği kanaatindeyim. Hepimizin bir tecdide ihtiyacı var. Çünkü hatırlayın ilk dersimizi öyle bir başlığımız vardı. Yenilenmezsek eğer yeniliriz. Evliliğe de yeniliriz. Onun için tecdidi nikah şart. Ama bu nikah tecdidi bir daha nikah kıyma falan değil. Yeniden bir kez daha evlilik meselesinin, aile meselesinin ne demek olduğunu anlamaktır. Hayat hızlı geçiyor arkadaşlar. Hepiniz şu anda İstanbul şartlarında yaşıyorsunuz. Ticaretle uğraşan, eğitimle uğraşan, başka alanlarda uğraşan bizim gibi insanlar. Mesela ben sabah 6.30'da evden çıkıyorum. Bir daha eve dönüş saatim çoğu zaman belli değil. Bir günün nasıl geçtiğinin çok da farkında da değiliz. O kadar hızlı bir hayat geçiyor ki o hızlı ritmin içerisinde birçok şeyi ihmal ediyoruz. Birçok şeyi ne yazık ki olması gereken yerde konumlandıramıyoruz. Dolayısıyla benim gibi bir adamın aile meselesini konuşması bir yönüyle de kendi başına iş açmasıdır. Dünkü dersten sonra Kayseri'den gelen bir aile var, aramış bulmuş bizim hanımı. Hanıma demiş ki ya hoca böyle anlatıyor hele bir söyle bakalım gerçekten hoca bunları yaşıyor mu yaşamıyor mu? Dolayısıyla insan merak da ediyor ama hoca mümkün mertebe anlattığını yaşamaya çalışan birisi
bazı şeyleri de zaten yaşamak için aslında anlatıyor. Yani onu da bilin, yoksa hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Belki de en kusurlunuz benim, belki de bu noktada sırtımızdaki yükten dolayı aile meselesinde en fazla sıkıntıda olan insan benim. Ama benim de yenilenmeye ihtiyacım var, sizin de yenilenmeye ihtiyacı var, hepimizin yenilenmeye ihtiyacı var. Bu yenilenme meselesini konuştuğumuz zaman tecrit dediğimiz şey beş tane şeyi bakın ortaya çıkarıyor. Yenile, onar, heyecan oluştur, renk kat, zenginleştir. Bu beş şeyi. Eğer biz bunları yapmazsak hayat ağırlaşıyor bize. Aile artık yük haline geliyor. Ve cennet kokusunu duyacağımız yuvalardan mahrum oluyoruz. Ev önce cinnet halini yaşıyor, sonra ev cehenneme dönüşüyor. Evin cehenneme dönüşmemesi için bu tecdide bizim ihtiyacımız var. Yenile, onar, heyecan oluştur, renk kat, zenginleştir. Yenile. Olmuş 5 sene, 10 sene, alışa gelmiş. Her şey artık taşlar yerine oturmuş. İnsan sürekli aynı şeyi yapınca alışkanlık kesbediyor. Oraya bir şeyler oluşturmak lazım. Yeniden sanki bir evlilik akdi gerçekleştiriyormuşuz gibi. Buranın, bu programların düğün salonunda olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Kimin düğünü burada? Herkes kendi düğününü varsaysın. Sanki yeniden evleniyormuşuz gibi. Düğün, ben gelin, sen damat, ben damat, ben gelin. Aynı bunun gibi. Çünkü bir yeniliğe ihtiyaç var. Olur ki o süreç içerisinde 5 sene, 10 sene, 20 sene yıprattık bazı şeyleri. Hele hele o ilk seneler, hanım yeni gelmiş, anne var, baba var, akrabalar var. Bir sürü olay olmuş, nişanda olmuş, düğünde olmuş, arkasından olmuş, görünce karıştırmış, ötekisi bilmem ne yapmış, bir sürü iş olmuş, yaralar kalmış altlarda. Bunların bir kere onarılması lazım ya, üstünü örterek iyileşmiyor yara. Bazı yaralar var ki kabuk bağlamış, nasır tutmuş, olmuyor. Şimdi örnekler vermek istiyorum ki anlaşılsın. Yaşlı bir amcayla yenge diyelim, baya bir zaman olmuş evleneli. Ben dedim ki teyzemize, ya dedim şöyle yap, böyle yap, işte biraz sıkıntılar yaşıyorlar. Ne dedi biliyor musunuz o teyze? Evladım dedi, içimden gelmiyor. Bana öyle şeyler yaşattı ki içimden gelmiyor. Çok üzüldüm buna. İçimden gelmiyor demesi ne kadar ağır bir şey. Yani inanın benim içime oturdu o cümlesi.

Yaşatmışsanız eğer bazı şeyleri onarmadığınız zaman olmuyor. Çünkü bu rol yapılacak bir şey değil. Bakın bizim derslerimizden bir tanesinin başlığı ah samimiyettir. Samimiyet meselesini konuşacağız ilerleyen derslerde. Bu iş samimiyet olması olmuyor. Onun için bunun bir kere onarılmaya ihtiyacı var. Heyecan oluştur. Bir şeyler yap. Al götür, gezdir, yemeğe çıkar. Şimdi size ödevler vereceğim, mesela sinemaya götür. Beraberce film izle, bir şey yap yani. Bir şeyler yap. O bana da evde o heyecanı oluşturacak atraksiyonlar neyse artık bu, bunu yap. Çünkü bizim örneğimiz, geleneğimiz, göreneğimiz değil. Bizim örneğimiz büyüklerimiz, babalarımız da değil. Bizim örneğimiz iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün bize öğrettiğini uygulamak zorundayız. Biz kimsenin bize dayattığını öğrenmek zorunda ya da uygulamak zorunda değiliz. Bizim örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse başka bir şey konuşmamıza gerek yok. Renk kat, bir şeyleri değiştir ve zenginleştir. İlişkileri zenginleştirmezsen eğer monotonlaşacak ve o monotonluk da sana da yük haline gelecek. Eşine de yük haline gelecek. Öyle olursa eğer, yani bu heyecan adına bazı şeyler eğer oluşursa arkadaşlar, ne oluyor biliyor musunuz? Her gün evde hava bambaşka bir biçimde esiyor. O bambaşkalık işte o cennet kokusu dediğimiz şeyin biraz olsun farklı bir biçimde daha güzelleşmesine sebebiyet veriyor. Umuyorum ki bu söylediklerimiz bu noktada hepimize örnek olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın Allah insanı bir fıtrat üzere yarattı. Fıtrat nedir? Değişmez yasalardır. Varlığın, yaratılışın yasaları var. Geçen seneki Siret-i İnsan derslerinde hatırlamanız lazım. Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in, Hatice'nin, Ayşe'nin fıtratı demek yanlış. Biz bunu kullanıyoruz. Böyle bir fıtrat olmaz. O Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in dediğimiz mizaç meselesi. O ayrı bir mesele. Ama fıtrat insan türünün tamamına Allah'ın koyduğu yasa. O insan türünün içerisinde kadın başka, erkek başka olduğu için erkeğin de kendine özgü bir fıtratı var. Kadının da kendine özgü bir fıtratı var. Konumuz fıtrat değil, buradan başka bir şeye geleceğim. Erkeğin fıtratının en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Güç ve kuvvettir. Kadının fıtratının en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Duygusallığın ve narinliğin önde olmasıdır. Demek ki erkek fıtratında güç ve kuvvet önde, kadın fıtratında narinlik ve duygusallık önde. Bu fıtrat, Allah'ın yaratması böyle, yaratılış kanunu böyle. Hal böyle olunca erkek övülmeyi, kadın sevilmeyi bekliyor. Kadın cinsi latif, ondan dolayı kadın bunu istiyor, erkek ise onu istiyor. Erkek eve geldiğinde bambaşka şeyler istiyor, bambaşka şeyler şey yapıyor. Kadın ise erkek eve geldiği zaman daha değişik şeyler istiyor. Bu noktada biraz daha bizim dikkatli olmak durumundayız. Ne yazık ki ailelerin sıkıntıya uğramasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu oluyor. Daha da biraz ben somutlaştırmak istiyorum. Aile aile konuşuyoruz kendi kendimize. Biraz bazı şeyleri eğer basitleştirirsem ne olur bana kusuruma bakmayın, anlaşılsın istiyorum. Erkek eve geldiği zaman kapının hanımı tarafından açılmasını ister. Ve övülmek ister ya, aha geldi benim evimin direği, aha geldi bizim aslan, aha geldi bizim kaplan, aha geldi şu, aha geldi bu, neyse artık. Bir şekilde pöflemek ister erkek. Bunu yapmadığınız zaman olmuyor işte. Bazı şeyler eksik kalıyor. Niye biz fıtrata karşı mücadele verelim ya? Kadın da narin olduğu için, duygusal olduğu için hep duymak ister. Aa, çiçeğim, gülüm, işte balım, şekerim, sevgilim, aşkım, şudur budur. Şimdi bizim bir yeni bir...

talebe var, yeni de evlenmiş. Bakıyorum birbirlerine hoca hoca diye hitap ediyorlar. O ona hoca diyor, ona hoca diyor. En son dayanamadım, dedim inşallah evde de birbirinize böyle hitap etmiyorsunuzdur. Hocam hoca, dışarıda hocam hoca. Buranın işi bu değil. Ev başka bir şey. Yani o aynen çiçeğin su ister gibi. Fıtratın istediğini biz vermezsek eğer, biz orada arkadaşlar o işi yürütemeyiz. Fıtrat buysa, yani fıtrat nedir? Kanun. Kanun buysa, kanun neyse sen o kanunun gereğini yerine getireceksin. Ama biz Anadolu'nun insanları olarak burada bir öz eleştiri yapmamız lazım. Biz takdirde cimriyiz, tenkitte korkarız. Ne yazık ki, üzülerek söyleyelim ki böyle yetişmişiz. Takdirde cimriyiz. Yanımızda bir şey yapılsın, istenilen oranda takdir etmiyoruz. Çocuklarımızı da aslında aynı şekilde bu şeye mahkum ediyoruz. Onları da takdir etmiyoruz. Arkadaşlarımızı takdir etmiyoruz. Eşimizi de takdir etmiyoruz ya. Bir yemek yaptı, getirdi sana. Öv ya, öv. Belki de istediğin gibi değilse, şimdi yedin onu, aa benim anam daha iyi yapardı dersen, anayla hanımı düşürürsün birbirine. Sen mecbursun o noktada bazı şeyleri onarma adına gayret göstermeye. Dolayısıyla burada takdir ve tenkit meselesi bizim için bir daha yeniden ele alınması lazım. Bakın biz yetiştiğimiz yerler itibariyle nasıl hitap ediyordu babalarımız, dedelerimiz, annelerimize? Utanırlardı. Öyleydi. Şşt derdi mesela. Hey bizimki böyle bir gönül alıcı bir şey yok. Hanım kocasına, ben çok şahit olmuşum, dino diyor, dino. Dino ne demek? Deli. Bizim deli, bizim deli. Cin ne diyor? Cinno diyor. Bir şeyler diyor işte. Cinlenmiş, mecnun olmuş. Yani bir türlü adını böyle güzellikle anmak yok. Ne yapıyorsa artık o ortamın, o toplumun getirdiği bir şey böyle hitap ediyor. Karşılıklı bu beklenti içerisinde olunduğu için o da karşılanmayınca şeytan pusuda bekliyor. Bir sürü dışarıda şeytanlar var. O şeytanlar o boşluğu nasıl değerlendireceğinin fırsatını kolluyor. Evde o boşluk doldurulmayınca bu sefer Allah korusun dışarıdan gayrı meşru şeylerle bunlar dolduruluyor. Peki nasıl davranıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dedim ya bizim örneğimiz o. Ama o meseleyi de bir cümleyle söyleyip ondan sonra peygamberimize geçelim. Tenkitte korkağız biz. Bir şey oluyor, eleştirme meselesinde, tenkit etme meselesinde toplum eleştiriyi yıkım olarak anladığı için birinin uyarısına teşekkür edeceği yerde ona başka bir biçimde karşılık verdiğinden dolayı ne yazık ki o eleştiri kültürünü de İslam toplumlarında olması gereken özellikle yerine getiremiyoruz. Hadi biz nasıl yaşadık, nereye getirdik bilmiyoruz. Ya şu anda Allah bana 3 tane evlat emanet etmiş. Ben emanetçiyim. Her biriniz de öylesiniz. Bari biz çoluk çocuğumuza aynısını yapmayalım. Ne gördükse onu yapacağız. Böyle bir şey var mı ya Allah aşkına? Biz bunları gördük, o zaman biz biraz ölçüsüz davranalım. Bu da yanlış. Asla. Örnek ve modelimiz bizim, dediğim gibi, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah aşkına gelin şu sözü defaatle belki benden duymuşsunuzdur. Bir daha duyun ve anlamaya çalışın. Ya Resulallah, niye Hatice'yi bu kadar çok seviyorsun? Çünkü ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Hangi birimiz, ben beylere soruyorum, hangi birimiz mesela karşımızda duran eşimizi severken o sevginin Allah'ın bana verdiği rızık olarak anlıyorum. Rızık olarak anlamam neyi benim zihin dünyamda çağrıştıracak? Nimet ya, nimet. Rızık işte, biraz önce Allah ne verdiyse bir şeyler yedik, nimet. Ama sadece o değil ki, onun ötesi de var. İşte bu bir nimet, rızık. Sevgi adına bir nimet. Sen bana Allah'ın nimetisin diyebilmem için ben eşimi iki

taraf için de geçerli bu. Kadın olsa erkeği, erkek olsa kadını bir rızık olarak gördüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü o zaman anlayacak. Ben Hatice'min rızkıyla, sevgisiyle rızıklandırıldım cümlesi bütün evlilere, ailelere aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Bunu bil ve bunu aklından hiçbir zaman çıkarma ki onun gereğini yerine getirme adına bir gayret içerisinde olasın. Gelin şunu anlayın Allah aşkına. Benle Resulullah aynı sofrada oturuyoruz diyor Ayşe anamız. Bakıyorum Efendimiz benim yediğim yerden yemeği yiyor. Ben bir parça et alıyorum elime, onu ısırıyorum diyor Ayşe anamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden ısırılmış olan o eti alıyor. Ben bir bardak su alıyorum, bir su içiyorum, bir yudum içiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bıraktığım bardağı alıyor, tam benim içtiğim yere dudaklarını iliştiriyor ve içiyor. Ne yapıyorsun ya Resulallah diye soruyorum Ayşe anamız diyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Erkeklerin en naziği, en zarifi, en nezahetlisi, en nezaketlisi konuşuyor. Ayşem istiyorum ki dudaklarım dudaklarına değsin. Ya sünnet mi istiyorsunuz? Alın size sünnet ya. Allah Resulü bunu bize gösteriyor. Biz bu sünneti ihya etmeden nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunda olduğumuzu iddia edeceğiz? Ya hocam ben utanırım böyle şeyler yapmayı falan filan dersiniz. Bilmem, o sizin bileceğiniz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği şey bu. Bakın nasıl Ayşe'sine hitap ediyor. Ya Ayşe diyor ismiyle. Ya Ayş diyor. Ayşem demek Ayşem. Ya Ayş. Ya Üveyş diyor Ayşecik. Ya Hümeyram diyor. Hümeyram utandığı için yanakları pembe pembe olduğu için öyle bir lakap veriyor. Ya da dikkat edin buna. Ya Binti Sıddık diyor. Ey Sıddık'ın kızı diyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşine hitabı bu. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Bu bizim aile mahremiyetimiz. Ama ey bey ortak şu bu bunları diyorsak ya dönün bir daha bunları tamir edin. Yenileyin bir daha bunları ya. Yani sen hanımın en fazla beklediği şeyi vermemekle ona zulmediyorsun. Bakın buradan avazımın çıktığı kadar bir şeyi bağırmak istiyorum. Avazımın çıktığı kadar. Ben şu kadar insanın kesinlikle kul hakkı meselesinde titiz olduklarına inanıyorum. Çünkü yol arkadaşlarımı tanırım. Ödleri kopar kul hakkından. Öyle de olmalı. Ya biz kul hakkı deyince niye birbirimize olan hakkımızı unutuyoruz? Biz yarın kul hakkı meselesinden hesaba çekildiğimizde Allah beni, eşim de kul ya, onunla olan hakkımdan dolayı da beni hesaba çekecek. Eşimi de benimle olan hakkından dolayı hesaba çekecek. Yani kul hakkı deyince o ortaklık kurduğumuz insanla yüz yüze geleceğimizi sadece düşünüyorsan yanlış. Komşularımızla düşünüyorsan yanlış. Yol arkadaşlarımızla düşünüyorsak yanlış. Evet, bunlarla geleceğiz. Bunlarla beraber neyle de geleceğiz? Birbirimizle de ve en başta da eşler olarak birbirimize geleceğiz. Ayşe anamız mesela dikkat ediyor. Bakıyor ki bir tane hanım, belki detaylarını gelecek derslerde anlatırım size. Solmuş. Soruyor, diyor ki niye böyle? Eşi kendisiyle ilgilenmiyor. İnanın ben de bazen erkeklere de bazen hukukumuz olan hanımlarla da baktığımda böyle anlayabiliyorum ya, bir şey var. Çünkü evinde huzur olmayan insanın gözünde inanılmaz derecede bir hüzün oluyor. Ne kadar gülerse gülsün, şakalaşsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Çiçek su almamış ya, kurumuş aslında, kurumuş. O farkında değil ama kurumuş. O rol yapıyor. İşte iyi gibi davranmaya çalışıyor. Bizim çiçekleri soldurmaya hakkımız yok.
Ben de çiçeğim, eşim de çiçekse biz birbirimizi sulamak, birbirimizi beslemek zorundayız. Bakın işin hanım ayağında bu. Resulullah konuşuyor. Ne diyor bakın Ayşe anamıza? Ayşe diyor, ben anlıyorum bana kızgın olup olmadığını. Anamız acayip derecede akıllı birisidir. Belli etmemek için bayağı gayret ediyor. Ya Resulallah diyor, nasıl anlıyorsun? Diyor ki Ayşe, eğer bana kızmışsan konuşurken benimle İbrahim'in Rabbi üzerine yemin olsun ki diye söze başlıyorsun. Eğer aramız ise Muhammed'in Rabbi diyerek söze başlıyorsun. O anda Allah Resulü'nün beklediği nedir? Ya Ayşe anamızdan bunu bekliyor ya, bunu bekliyor. İbrahim onun atasıdır. İbrahim aleyhisselam milleti olmakla iftihar ettiğimiz bir peygamberdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşinin dudaklarından bunun dışında bir şey duymak istemiyor. Açayım mı bu meseleyi yoksa anlar mısınız? Mesela diyelim ki eşiniz eğer çok böyle kardeşlerini pohpohluyorsa rahatsız oluyor ya eşiniz. Rahatsız oluyor. Eğer eşiniz annesini babasını sizden daha fazla evde gündem ediyorsa rahatsız oluyor hanımlar. Bu budur. Niye anlamıyoruz? Bu budur. İnsan olarak buna hepimizin ihtiyacı var. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Ayşe anamızdan bu sözü duymak istiyor. O söz ne? Diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme anamız. Ya Resulallah, Allah'ın adına yemin olsun ki bundan sonra İster kızgınlık ister sevinç hali olsun hep senin Rabbinin adına yemin içeceğim diyor. Şimdi Ayşe anamızı izliyoruz. Bakın bir tablo var önümüzde. Oturmuş Medine'de insanlara Yusuf kıssasını anlatıyor. Yusuf aleyhisselamın şöyle bir tablosu var biliyorsunuz Kur'an'da. Kadınlar kınadılar Züleyha'yı. Züleyha da kınanmamasının sebeplerini onlara öğretmek için Yusuf harikulade güzel bir insan. Bunu onlara göstermek istiyor. Bir yemek tertip ediyor. Meyveler masanın üstünde, bıçaklar masanın üstünde. Hadi hanımlar meyveleri kesin diyor. Yusuf'a da gel diyor. Ayetler anlatıyor bunu. Yusuf da içeriye giriyor. Yusuf'un o güzelliğini görünce kadınlar Yusuf'un o güzelliğinden etkilendikleri için ellerini kesiyorlar meyveleri keseceklerine. Züleyha diyor ki işte beni kınadığınız budur diyor. Şimdi bunu anlatıyor Ayşe anamız. Ne diyecek? Bir cümle ekleyecek oraya. O Mısır'ın kadınları diyor Yusuf'u gördüler güzelliğinden dolayı ellerini kestiler. Eğer Mısır'ın kadınları benim efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine saplarlardı. Ya Allah Resulü bu sözü duyduğu zaman nasıl bir memnun olur? Düşünebiliyor musunuz? Eşiniz sizin arkanızdan of bir övüyor ki vay vay vay vay vay. Şöyledir böyledir. Duyduğunuz zaman sevinmez misiniz? Ben eşimin üstüne eş tanımıyorum sözü. Ben kocamın gibi birini bilmiyorum. Kocam gibi birini tanımıyorum. Ya da siz hanımınızla böyle sen bana Hatice gibisin, şöylesin, böylesin sözleri netice itibariyle asıl fıtrata uygun bir biçimde davranmanın gereklerini yerine getirmek olduğu için bambaşka bir biçimde meseleyi farklı bir noktaya doğru sevk edecek. Şimdi benim güzel kardeşlerim, 5 şey isteyeceğim sizden. Ne olur bugün burada konuştuklarımı da, bundan sonra konuşacaklarımı da sadece bilgi edinmek için dinlemeyin. Zaten öyle dinlemediğinizi biliyorum da ben tekrardan bir söylemek istiyorum. Eğer burada konuştuklarımızı biz taşımayacaksak hayatlarımıza, ya vakıfta zaten bir sürü ders yapıyoruz. Benim de bir sürü işim var. Bu dersleri yapmamızın ne anlamı var? Benim derdim başka bir şey. Ne biliyor musunuz derdim? Kaç aileyiz şu anda burada? Herhalde 80'e yakınız. 80 tane aile, inanın eğer bu özelliklerde aileler olsa 80 bin aileyi mayalayabiliriz biz. Mayalarız. Çünkü böyledir zaten. Nasıl ki kötülük yayılmacı bir özellik taşıyorsa hayır da böyledir.

aldıklarını uygulama adına gayret içerisinde olmak. Onun için tecessüs caiz değil ama bu işte ben biraz tecessüs edeceğim. Sizi hanımlarınıza soracağım. Diyeceğim ki bakayım uygulamışlar mı, uygulamamışlar mı? Hanımlarınıza, hanımlara da, hanımların tarafına da onlara sorduracağım. Bakayım oluyor mu, olmuyor mu diye. Siz de beni tecessüs edin. Burada tecessüs caiz. Yani bazı şeyleri uygulayıp uygulamadığımızın testini beraberce yapmış olalım. Size 5 tane tecdit için bir yükümlülük vereceğim. Cümleleri özellikle böyle seçtim ama biraz açıklamaya ihtiyaç duyacak. Birinci cümle şu. Taahhüt ve tasaddukları ziyadeleştirelim. Taahhüt nedir? Bir sözleşme. Tasadduk da biliyorsunuz sadaka. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Biz nikahta ne yaptık? Allah adına eşlerimizi aldık. Emanet aldık. Ve Allah adına bir akit yaptık. Kaç yıl geçmişse arada. Benim gibi 25 yıl geçmiş, senin gibi 30 yıl geçmiş, ötekisi 40 yıl geçmiş, biri 5 yıl geçmiş, önemli değil. Allah adına başlattığımız bu nikahı Allah'a verdiğim söz çerçevesinde devam ettirebiliyor muyum, ettiremiyor muyum? Bunun yeniden bir gözden geçirilmesi lazım. Bir kez bizim yenileme adına adım atmaya başladığımızda en başta konuşmamız gereken mesele bu. Öncelikle bir kere bunu konuşalım. Tasaddukları ziyadeleştirelim derken ne? Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir insanın ehline ve eşine karşı attığı her adım onun için sadakadır dedi. Ne yapıyorsun mesela? Tasaddukun, sadakanın en alt zeminini de aleyhissalatü vesselam Efendimiz tebessüm olarak koydu. Var mı mesela ben eve girdim, nasıl giriyorum? Evden çıkarken nasıl çıkıyorum? Ne kadar ikramda bulunuyorum eşime? Aynı şey hanımların beyleri için de geçerli. Bu tek taraflı bir şey değil. İki taraflı konuşuyorum ben. Bu noktada verdiğimiz sözleri yeniden hatırlayıp o sözlerin gereğini yerine getirmek ve aramızda var olan tasaddukları yani sadakaları arttırma adına bir gayret içerisine girmek. En başta yapmamız gereken mesele bu. İkincisi, takva ve talimleri arttıralım. Biz takvayı inanın ki vakıfta arttıramayız. Ben size söyleyeyim. Camide hiç arttıramayız. Okulda, üniversitede, medresede asla. Takvanın merkezi kalptir. Kalbin neşet edeceği ve besleneceği yer ise evdir. Onun için eve dönmek, yüreğe dönmektir. Eve sahip çıkmak, kalbe sahip çıkmaktır. Takvayı bizim arttıracağımız zemin orası. Yoksa diğeri ne oluyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ki evde başka bir kimlik, camide, vakıfta başka bir kimlik. Farkına varmadan münafık oluyoruz. Münafık. Çünkü münafık nedir? İki yüzlü olmaktır. İki şahsiyetli olmaktır. Arkadaşlarına başka, eşine başka. Şimdi öyleleri var mesela. Dışarıda evliya. Oo, öyle ki herkes diyor ki ne güzel adam, nasıl iyi adam. Eve giriyor adam canavar. Böyle bir hali yaşatmanın adına işte biz nifak diyoruz zaten. Müslüman sadelik üzere yaşar. Ve kimlikleri ayrı ayrı değildir. Evde nasılsa dışarıda da öyledir. Evet, ev hukuku biraz başkadır. O hukukun gereklerine ait de bazı şeyleri konuşacağız ama bilelim ki takva o. Talim dediğimiz şeyi de arttıracağız. Mesela ben sizi biraz sonra, ara verdikten sonra bir şeye çağıracağım. Diyeceğim ki gelin beraberce bir kitap okuyalım. Bu talimdir işte. Gelin beraberce bir film izleyelim. Bu talim işte. Gelin beraberce bir seyahate gidelim. Bu talim işte. Gelin beraberce Allah'ın kitabından bir iki ayet okuyalım. Bu talim. Ve bunu yapmamız gereken yerin adıdır ev. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce hatta binlerce

işi içerisindeki hiçbirimiz onun sorumluluğuna, mesuliyetine, yüküne, vazifelerine erişemeyiz. Herhalde burada içinizde bu manada en fazla yükü olan insanlardan birisi de benim. Ben bile onun yaptığının çeyreğinin çeyreğinin çeyreğini bile yapamam. Ama kalkıp da işlerimizi bahane ederek eğer evimizi ihmal ediyorsak, talim dediğimiz şeyde problem varsa, ben zaten vakıfta yaptım oradan dinleselerdi falan filan diyorsam, zaten akşama kadar konuşuyorum bir de gelip evde mi konuşacağım diyorsam, ya o akşama kadar okuduk ettik eyledik şimdi biraz da evde rahat edelim bir de evde mi bunları yapacağız diyorsam, ben bunu anlamamışım demektir. Ne olur Ahzab suresini bir daha bu gözle okuyalım. Şöyle bir bilgi okuyacağız Ahzab suresinden. Resulullah'ın evini Allah tarif ediyor. Hanımlarına hitaben diyor ki, hani sizin evlerinizde okunan o Kur'an var ya, Resulullah kendi evinde Kur'an okuyor. O kadar işine rağmen. Ya hocam bunda yadırganacak ne var ki yani? Resulullah evinde Kur'an okumayacak da ne okuyacak? Aa, bir bilseniz hocaların evlerini, bir bilseniz bu manada bizim aksattığımız şeyleri nasıl olsa yapıyoruz rahatlığıyla. Evde aksattığımız şeyleri bir bilseniz bunun niçin bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış olursunuz. O halde tecdit için bize lazım olan ikinci şey takva ve talimlerin arttırılması. Üçüncüsü, takdir, taltif ve takdirleri karşılıklı çoğaltalım. Ne olur cimri olmayalım bu konuda. Eşlerin birbirlerine bu manada söyleyecekleri şeyler, bu manada söyleyecekleri cümlelerin her biri inanın sizlere sevap kazandıracak şeyler. Eşinize bu manada iltifat etmeniz, onun size iltifat etmesi, bir yemek yaptı getirdi onu övmeniz, takdir etmeniz, evde yorulduğu zaman ona o manada takdir edici birkaç cümle söylemeniz, ev işlerini küçümsememeniz, ya bu mu? Sen akşama kadar bunu yapıyorsun, bir bilsen ben ne yapıyorum, ne ediyorum deyip onun o işlerini küçümsememeniz, ila akıl, bir sürü şey. Dolayısıyla burada bunları söylediğim için biraz önce takdir, taltif ve takdirleri çoğaltalım. Dördüncüsü bakın yine önemli bir şey. Tenkit ve tashihleri usulünce yapalım. Olur mu tenkit? Elbette olur. Eğer eşiniz, beyler olarak size söylüyorum, yani hanımlarınız sizi eleştirmiyorlarsa bu sizin her şeyi doğru yaptığınızın anlamına gelmez. Ahiretini düşünen bir insan eleştiriyi hiçbir zaman gözden düşürmez. Bunu yapar. Bir yanlış yaptınız mesela, eşiniz sizi eleştirmek durumunda. O ortamı hazırlamamışsanız demek ki siz despotsunuz. Kusura bakmayın. Demek ki o rahatlığı vermemişsiniz eşinize ki karşınıza geçip rahatça ya bey sen bu işi yanlış yaptın diyemiyor. Ama bunu derken usulüne uygun bir biçimde diyemesi gerektiğini söylüyorum zaten. Aynı şey sizin için de geçerli. İnsanız, hepimiz yanlış yapıyoruz. Hangi birimizin hatası, eksiği, kusuru yok ki? Ama netice itibariyle biz bunları yaparken neticede yarım yarımız, birleştiğimiz zaman yani evliliği tesis ettiğimiz zaman tam oluyoruz. O tam olma noktasında tam anlamıyla o bütünlüğün sağlanabilmesi için karşılıklı eleştiri kurumunu işletmek durumundayız. Ama nasıl? Usulüne uygun. Tasih nedir? Yanlışı düzeltmek. Bu yanlışı düzeltmek de usulüne uygun olur. Ne olur? Ne çocuklarınıza ne de eşler olarak birbirinize bir yanlışı düzeltme adına bir gayrete giriştiğinizde tutup da başkalarını örnek vermeyin. Bu büyük bir hatadır. Diyelim ki bir hata yaptı eşiniz. Sen kardeşimin eşi kadar bile olamıyorsun. Sen falanca kadar da olamıyorsun. Ah, damarına bastın. Ondan sonra zaten karşında pençeleri hazır biri var. Görürsün o pençeleri yediğin zaman. Ya sen niye ürkütüyorsun? Niye bunu söylüyorsun? Bu yanlış bir şey değil. Aynı şey çocuklarınız için de geçerli. Hiçbirimizin çocuklarının başka biriyle kıyaslanmaya hakkı yok.
Sen amcanın çocuğu gibi olmadın, şöyle olmadın, böyle olmadın. Hatta kardeşlerin bile birbirleriyle kıyaslanması doğru bir şey değil. Kıza diyorsun ki abin gibi olmadın, abiye diyorsun ki o diğer kız gibi olmadın. Ya böyle şeyler söylenir mi? Bunlar yanlış şeyler ve bunlar işi çıkmaza sokan şeyler. Tasih nasıl yapılır biliyor musunuz? Şimdi bunları burada konuşmak doğru mu bilmiyorum. Bir ufak bir hatası olmuştu bizim çocuklardan birinin. Açtım bir kitabı birine, bizim 3 numaraya. Dedim ki şurayı bir oku. Başladı okumaya. Tabii anladı mesaj ona. Böyle gözünden başladı yaş süzülmeye. Aldı alacağını. Ben niye onu mesela başkasıyla kıyaslayayım? Ona mesajı vereceksen öyle ver. Eşine de öyle ver. Eşin de beyni öyle versin. Tam söz aklı kıt adama söylenir. Böyle her şeyi söylemek doğru bir şey değil zaten. Bazen ben de derslerde yapıyorum bunu. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyorum ama bizim gelinler maşallah kulaklarını tıkadıkları için anlamıyorlar. Bir hoca da geçen beni eleştiriyor. Diyor ki hocam diyor sen çok üstü kapalı konuşuyorsun. Böyle olmaz. Doğrudan diyeceksin. Söylemezsen eğer bu millet anlamaz diyor. Ben de diyorum ki hayır, ben bunu beni dinleyen insanlara hakaret kabul ederim. O insanlara doğrudan bu şeyi söylemek sizin zekanız kıttır demektir ya. Siz hadislerde okumuyor musunuz Allah aşkına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görüyor ya, yanında adam yanlış yaptı, kusur işledi, hatası var. Çıkıyor hutbeye, ya insanlara ne oluyor ki böyle davranıyorlar diyor. Aslında orada yapan bir tek insandır ama onu rencide etmemek için umuma söylüyor. Siz niye böyle davranıyorsunuz diyor. Ne zaman diyor böyle düzeleceksiniz diyor. Bu manada sözü ortaya söylüyor. Bu bir sünnet ve insana saygıdır aslında bu. Dolayısıyla biz eşler olarak da hatalarımızı, kusurlarımızı evet söyleyecek miyiz, söyleyeceğiz. Ama usulüne göre söyleme meselesinde asla bu noktada bu usulünü gözden kaçırmayacağız. Beşincisi de şu benim güzel kardeşlerim. Temenni ve temayülleri itidal çizgisine çekelim. Temenni ve temayül. İtidal çizgisi. Buraya da tutayım da biraz hanımlar da görsün. Temenni nedir? Beklenti. Temayül ne? Eğilim, tercih, zevk. Bunların beklentilerinin itidal üzere olması lazım. Ben eğer karşımda hanımdan beklentilerim insan üstü bir noktadaysa, hanım benden insan üstü noktada bazı beklentiler içerisinde olacaksa, bu ilişkinin çıkmaza geleceği daha dünden belli. Çünkü hiçbirimiz bunu karşılayamayız. Temayüllerimiz var her birimiz. Hiçbirimiz, anne ve babalarımız aynı değil. Aynı olsa bile, kardeşler bile birbirinin benzeri değil. Sen gelmişsin başka bir kültürden, o gelmiş başka bir kültürden. Sen Siirtlisin, o Amasyalı, sen Erzurumlusun, o bilmem Trakyalı, sen şuralısın, o buralı. Bir sürü farklılığınız var. Ya sen mutlak doğru olarak niye kendini görüyorsun? Zevklerde, renklerde tartışılmaz diye bir şey var. Vallahi da doğru. Herkesin kendine özgü zevki var, kendine özgü tercihi var. Ben tercihimi dayatamam. O da dayatmamalı. Ben bazı şeylerden hoşlanabilirim. O da başka şeylerden. Ne yapacağız peki? İdare edeceğiz. Birbirimizin temayüllerine ve bu manada temennilerine saygı göstereceğiz. Ve bunu itidal çizgisinde tutmanın gayretini vereceğiz. Eğer bunu verebilirsek, bu noktada bazı şeyleri korursak, o karşılıklı saygı bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasına sebebiyet verecek. Umuyorum ki bu tecdit meselesinde ve inşallah tesis meselesinde verilen mesajları anlamaya çalışırız. Umuyorum ki hepimiz bu noktada bize yakışanı yaparız. Bize yakışan sünnet üzere yaşamaktır. Sünnet üzere yaşama noktasında gayret içerisinde oluruz. Ve o gayrette hepimize evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirme noktasında bir imkana dönüşür.
Ben dua ediyorum sizlere, şu anda burada bulunan, daha sonradan bu dersi dinleyecek olan bütün kardeşlerime. Allah aile noktasında imtihan

0: imtihanları olanların imtihanlarını kolaylaştırsın ve bize yardım etsin ki evlerimizi cennet bahçelerine çevirebilelim inşallah. Eğer çevirebilirsek ve bu işi becerebilirsek, inanın ve bundan hiçbir zaman ümidinizi yitirmeyin. Ev cennet olursa toplum cennet olur. Toplum cennet olursa da İslam coğrafyalarının tamamında yeniden asr-ı saadet meltemi eser inşallah. Bu zor değil ama inanın bu imkansız değil ama sıkıntıları var. Bu işin biraz bedeli var. O bedeli de ödeme adına gayretimiz olacak. Rabbim hepimizin bu gayretini arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir bereket olsun diye beraberce okuyalım inşallah. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor.

0: Umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
2: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
1: Mudar kabilesine mensuplarmış.
2: Yokluk çok zor bir şey.
1: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
2: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Bulabildiklerim bunlar.
1: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
2: Peki.
3: Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
4: Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldum.
5: Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
0: 109. Bölüm.
3: Medine'de ashab-ı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı. Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı.
2: Anne! Babamın durumu iyiye gitmiyor. Başka bir hekim mi bulsak?
6: Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? Eriyip bitti baksana. Adeta bir kuş yavrusuna döndü. Hadi bir lokma çorba içsen. Hadi canım. Şunu içmeye çalış. Bak iyice halsiz düştün.
2: Bir de süt içirmeyi deneyelim. Belki iyi gelir.
6: Keşke yavrum, keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin.
7: Yiyemiyorum hanım. Yutkunamıyorum.
6: Amr, kapıya bak oğlum, kim gelmiş?
8: Anne, Resulullah geldi.
6: Resulullah mı geldi? Buyur, ettin mi içeri? Hoş gelmiş, safalar getirmiş.
8: Müsait misiniz diye sormamı istedi.
6: Tabii müsaitiz. Buyurun ya Resulallah. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz.

0: Az önce uyanıktı. Şimdi dalmış. Bak, seni görmeye kimler geldi? Aç gözlerini.
1: Heh, hayal mi görüyorum? Karşımdaki Allah'ın elçisi mi?
0: Ta kendisi. Seni ziyarete gelmiş.
1: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi görmek benim için en büyük hediye.
2: Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu.
1: Evet, Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum.

0: Bu cevap üzerine Peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona, "Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler. Böylece Ebu Cendel babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı.
1: Abi, abi, Abdullah mı bu? Abdullah, sen misin? Evet abi, benim. Pencerenin yanına yaklaşsana. Bir görün olmasın seni. Merak etme, kimse yok etrafta. Nasılsın? Hamdolsun daha iyiyim. Yani babamın yanında olduğundan daha iyi. Zincire vurmuşlar seni yine. Evet, babam tembihlemiş. Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor. Sana çok kızgın. Biraz zaman geçince öfkesi de geçer, merak etme. Yok, sıkıntım yok, sen merak etme. Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar. Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar. İnşallah. Sabret abi. Allah bir çıkış yolu gösterecektir. İnşallah aslanım. Nasılsınız? Annem, ablam nasıl? Annem babamı sakinleştirmeye çalışıyor. Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Ablam da senin için dua ediyor. Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi? Hayır, bilmiyor. Öğrense deliye döner. Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazmedemedi. Sana güzel haberlerim var. Hayırdır, ne oldu? Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış. O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Yok, çok şükür sağ salim ulaşmış. Onu da rahat bırakmamışlardır tabii. Evet, peşinden Huneys'te bir adama gitmiş. Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler. O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş. Çok zor bir durum. Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı. Sonra ne olmuş? Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş. Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış. Ne diyorsun? Gerçekten. Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış. Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar. Gözlerden uzak yaşıyormuş. Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş. Helal olsun kardeşime. O önüne geleni devirebilecek güçtedir. Allah gücünü kuvvetini arttırsın. Amin. Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar. Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir. Sen de buna göre bir plan yapmalısın. Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden. Biri yaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim. Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol.
0: Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı ve zincirlerinden kurtulup Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu.
2: Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok.
3: Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın. Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti.
2: Olabilir. Sen de bir baksana, tanırsın belki.
3: Dur bakayım. Evet o, Ebu Cendel.
2: Oh, çok şükür.
1: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin.
1: Çok şükür size kavuştum. Neredeyse yakalayamayacaktım sizi.
3: Hoş geldin kardeşim.
5: Hoş geldin Ebu Cendel.
1: Hoş bulduk.
3: Seni bir gören olmadı ya.
1: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
5: Hamdolsun. Şükürler olsun.
3: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
6: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
5: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
6: İnşallah. Elimizi bir

0: Gün ağarmadan gidelim ki yol alalım.
1: Evet, kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır.
0: Farklı bir güzergah takip edeceğiz. Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz. Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle.
2: İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Hadi biz.
3: Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı. Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü.
4: Bana onu zapt edeceklerine söz vermişlerdi. Ellerinden kaçırdılar. Şimdi ben nereden bulacağım onu?
5: Sakin ol Süheyl.
4: Gitme kadın! Nasıl sakin olurum kadın? Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
5: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
4: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
5: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı.
4: Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. Oysa burnunun dikine gitti, hayatını mahvetti.
5: Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumu bir daha görebilecek miyim acaba? Bunlar hep senin kırılmaz inadın ve kibrin yüzünden oldu. Yuvamız dağıldı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Radyo Hedef.
2: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in ticarette kâr ettim diyen adama Kur'an'ı öğrenmesini tavsiye etmesi. Bir kişi Hazreti Peygamber'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben falan kabilenin hissesini satın aldım. Onu satarak şu kadar kâr ettim," dedi. Hazreti Peygamber, "Sana ondan daha fazla kâr getireni haber vereyim mi?" dedi. O da, "Böyle bir şey var mıdır ya Resulallah?" deyince,

Hazreti Peygamber, evet, bir kişi 10 ayeti öğrenirse onun kârı daha fazladır buyurdu. Bunun üzerine bu kişi gitti, 10 ayeti öğrendi ve gelip Resulullah'a haber verdi. Hazreti Peygamber'in Übey bin Kâb'a Fatiha suresinin faziletini öğretmesi. Übey bin Kâb şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü bana, sana Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da benzeri olmayan bir sureyi öğreteyim mi dedi. Ben de evet öğret dedim. Hazreti Peygamber, umarım sen şu kapıdan çıkmazdan evvel onu öğrenmiş olacaksın dedi ve kalktı. Ben de onunla beraber kalktım. Elim onun elinde olduğu halde benimle konuşuyordu. Ben kapıdan çıkmazdan önce onu bana haber versin diye adımlarımı yavaş yavaş atıyordum. Kapıya yaklaştığımızda, ey Allah'ın Resulü, bana vaat ettiğin sure nerede dedim. Hazreti Peygamber, sen namaza kalktığın zaman ne okuyorsun dedi. Bunun üzerine Fatiha suresini okudum. Hazreti Peygamber, işte o sure budur. Allah Teala'nın andolsun sana ikililerden yediği ve bu büyük Kur'an'ı verdik ayetinde bildirilen sure odur buyurdu. Hazreti Peygamber'in Suffe ashabına öğretmesi. Bir gün mescide gittim. Hazreti Peygamber Suffe ashabını okutuyordu. Açlıktan da karnına taş bağlamıştı. Ebu Musa'nın birkaç kişiye Kur'an okuması ve Hazreti Peygamber'in onu dinlemesi. Ebu Musa'nın evinde bazı kimseler bir araya geldiler. Ebu Musa onlara Kur'an okumaya başladı. Adamın biri Hazreti Peygamber'e geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, sana hayret edilecek bir şey söyleyeyim. Ebu Musa evinde toplananlara Kur'an okuyor," dedi. Hazreti Peygamber, "Onlardan hiç kimsenin beni görmeyeceği bir noktada beni tutabilir misin?" diye sordu. Adam, "Evet," dedi. Böylece Resulullah çıktı ve adam, Resulullah'ı onların görmediği bir yere oturttu. Ebu Musa'nın kıraatını dinledi ve kesinlikle o, Davud'un mizmarlarından bir mizmar üzerine okuyor, dedi. Ebu Musa'nın Basra Mescidinde Kur'an öğretmesi. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Ebu Musa el-Eş'ari beni Hazreti Ömer'in yanına gönderdi. Hazreti Ömer, Eş'ari'yi nasıl bıraktın deyince, halka Kur'an öğrettiği halde bıraktım, dedi. Hazreti Ömer, o akıllıdır. Sakın bu sözümü ona söyleme dedi. Sonra bana göçebeleri nasıl bıraktın dedi. Eş'arileri mi kastediyorsun dedim. Hayır, Basra ehlini kastediyorum dedi. Dikkat et, eğer onlara bedevi dediğini işitirlerse onlara ağır gelecektir dedim. Hazreti Ömer, sakın onlara bunu söyleme. Çünkü onlar cahil insanlardır. Ancak Allah bir kişiye Allah yolunda cihad etmeyi nasip ederse mesele değişir dedi. Basra Mescidinde Ebu Musa el-Eş'ari bizim yanımıza gelerek halkaların yanında oturup bize Kur'an okutuyordu. Sanki ben şu anda ona bakıyorum. Üzerinde iki beyaz aba vardı. Alak suresini ondan öğrendim. Bu sure Hazreti Muhammed'e inen ilk suredir. Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Kur'an'ı ezberlemesi. Hazreti Ali şöyle diyor. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra iki kapak arasındaki Kur'an'ın tamamını ezberlemedikçe abamı sırtından çıkarmayacağım diye yemin ettim. Kur'an'ı ezberleyinceye kadar da abamı çıkarmadım. Selman'ın Yusuf suresini Medayin Mescidinde halka okuması. Medayin halkı Selman'ın mescitte olduğunu duydular. Mescide koşmaya başladılar. Ta ki onun yanında 1000 kişi kadar bir kalabalık bir araya geldi. O bunun üzerine kalktı. Oturunuz, oturunuz diye emir verdi. Oturduktan sonra Yusuf suresini okumaya başladı. Onlar bunun üzerine grup grup çıkıp gittiler. Hatta mecliste 100 kişi kadar insan kaldı. Bunun üzerine Selman öfkelenerek, "Siz batıl sözler söyleyeceğimi mi zannettiniz? Bunu mu istiyordunuz?
size

Allah'ın kitabını okudum, siz gittiniz, dedi. İbni Mesud'un halka Kur'an öğretmesi ve buna teşviki. İbni Mesud Kur'an öğretirken her ayetin sonunda, işte bu güneşin üzerine doğduğu şeylerin en hayırlısıdır veya yeryüzünde bundan daha hayırlı bir şey yoktur, diyordu. Bunu bütün Kur'an bitinceye kadar söylüyordu. İnsanlar her sabah İbni Mesud'un evine gelirdi. O da oturun dedikten sonra tek tek yanlarından geçer, ey filan, hangi sureye geldin, derdi. Adam falan ayete geldim deyince onu bir sonraki ayete başlatarak, o senin için yerle göklerin arasında bulunanlardan daha hayırlıdır, derdi. Adam da aynı gözle bakar, her ayet için aynı şeyi söylerdi. Böylece Kur'an'ın tamamı biterdi. İbni Mesud şöyle diyor: bu Kur'an'dan ayrılmayınız. Çünkü o Allah'ın sofrasıdır. Sizden kim Allah'ın sofrasından almak gücüne sahipse alsın. Bu da ilim öğrenmekle olur. İbni Mesud şöyle diyor: bu Kur'an Allah'ın sofrasıdır. Kim ki bundan bir şey öğrenmek istiyorsa okusun. Çünkü evlerin en boşu o evdir ki Allah'ın kitabındaki hayırdan onda bir şey yoktur. O ev ki onda Allah'ın kitabından bir şey yoksa, o tamiri mümkün olmayan harabe bir evdir. Kesinlikle şeytan Bakara suresini işittiği evden çıkar. Hazreti Ömer'in Kur'an öğrenmesi için bir adamı kapıdan geri çevirmesi. Bir kişi Hazreti Ömer'in kapısına çokça geliyordu. Hazreti Ömer ona, git Allah'ın kitabını öğren, dedi. Adam gitti. Hazreti Ömer adamı uzun zaman görmedi. Bir gün adama rastladı ve kimse senin yüzünü göremez oldu, diyerek onu azarlar gibi oldu. Adam, ben Allah'ın kitabında öyle bir hazine buldum ki artık Ömer'in kapısına muhtaç değilim, dedi. Her Müslümanın Kur'an'dan öğrenmesi gereken miktar. Hazreti Ömer şöyle dedi: her Müslüman kişiye 6 sureyi öğrenmek gerek. 2 sure sabah, 2 sure akşam, 2 sure de yatsı namazı için. Hazreti Ömer şöyle dedi: Bakara, Nisa, Maide, Hac ve Nur suresini öğreniniz. Çünkü hükümler bu surelerdedir. Hazreti Ömer şöyle dedi: Tevbe suresini öğreniniz. Hanımlarınıza da Nur suresini öğretiniz. Onların süs eşyalarını gümüşten yapınız. Kur'an öğrenmekte zorlanan kimse ne yapmalı? Resulullah'a vardım ve ona şikayette bulunarak Kur'an'ın hıfzımdan çıktığını, unuttuğumu söyledim. Ezberlenmesinin bana çok ağır geldiğini bildirdim. Hazreti Peygamber, gücün yetmediği şeyi nefsine yükleme ve secde et, dedi. Ebu Reyhane Askalan'a gelmişti. Onu gördüm. Çok secde ediyordu. Kur'an'la meşgul olmayı diğer şeylere tercih etmek. Biz Irak'a gitmek üzere Medine'den çıktık. Hazreti Ömer bizimle beraber Sırar denilen yere kadar geldi. Orada abdest aldı. Sonra sizinle beraber yürümemin sebebini biliyor musunuz, dedi. Evet, biliyoruz. Biz peygamberin sahabileriyiz. Bundan dolayı bizimle yürüdün, dediler. Ömer, siz bir memleketin ahalisine gideceksiniz. Onların Kur'an okuyuşları petekteki arıların uğultusu gibidir. Sakın onları hadislerle meşgul etmeyin. Kur'an'ı tercih ediniz ve az hadis rivayet ediniz. Siz ne yaparsanız onun vebaline ben de ortağım. Gidin, Allah yolunuzu açık etsin, dedi. Irak'a vardığımızda bize Resulullah'ın hadislerini aktar, dediler. Hattab'ın oğlu müminlerin emiri bizi böyle yapmaktan men etti, dedim. Kur'an'ın müteşabihlerinden soran kimseyi azarlamak. Hazreti Ömer'le Mısır'dan gelen heyet arasında bu hususta geçenler. Bazı kimseler Abdullah bin Amr'la Mısır'da karşılaşarak, biz Allah'ın kitabında bazı şeyler görüyoruz. Onlarla amel edilmesi emredildiği halde amel edilmiyor. Bu konu hakkında

hakkında müminlerin emiriyle görüşmek istiyoruz, dediler. Böylece Abdullah bin Amr İbnül As Medine'ye geldi. Onlar da beraberinde geldiler. Abdullah Hazreti Ömer'e, ey müminlerin emiri, bazı kimseler Mısır'da benimle karşılaştılar ve biz Allah'ın kitabında bazı şeyler görüyoruz ki onlarla amel edilmesi emredildiği halde amel edilmemektedir. Biz bu konuda müminlerin emiriyle görüşmek istiyoruz, dediler. Ben de onları alıp getirdim. Ne emrediyorsun, dedi. Hazreti Ömer, onları bana getir, dedi. Abdullah bin Amr onları getirdi. Hazreti Ömer, en küçüklerinden başlayarak, Allah aşkına ve İslam'ın üzerindeki hakkı için bana doğru söyle. Sen Kur'an'ın tamamını okudun mu, dedi. Adam, hayır, dedi. Hazreti Ömer, peki hepsi kafanda mı, dedi. Adam, hayır, dedi. Hazreti Ömer, peki hepsini gözünün önüne getirebilir misin, dedi. Adam, hayır, dedi. Hazreti Ömer, tamamı ezberinde mi, dedi. Adam, hayır, dedi. Hazreti Ömer, peki sen onun tamamını hayatında uyguluyor musun, dedi. Adam, hayır, dedi. Hazreti Ömer, bu soruları diğerlerine de teker teker sordu ve hepsinden aynı cevabı aldıktan sonra, ey Ömer, annen senin matemini tutsun. Siz Ömer'e halkı Allah'ın kitabına bağlamamı mı teklif ediyorsunuz, dedi ve eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız ayetini okudu ve Medine halkından sizin niçin geldiğinizi bilen var mı diye sordu. Hayır, dediler. Hazreti Ömer, eğer niçin geldiğinizi bilselerdi, onlara ibret olması için size iyi bir ders verirdim, dedi. Kur'an'ı öğretmek ve öğrenmek için ücret almanın mekruh olması. Allah'ın Resulü çok meşgul olduğu için birisi Medine'ye hicret ettiği zaman onu kendisine Kur'an'ı öğretmek için birimize teslim ederdi. Hazreti Peygamber bir ara bana bir kişi teslim etti. Adam evimde yer içer yatar ve ben ona Kur'an öğretirdim. Adamın işi bittikten sonra evine döndü. Yaptıklarıma karşılık olarak bana bir yay hediye etti. Yayın ağacı ve yapımı çok güzeldi. Bunu Hazreti Peygamber'e söyledim. Hazreti Peygamber, eğer onu boynuna asarsan veya kuşanırsan, o omuzlarının arasında bir ateş parçasıdır, buyurdu. Übey bin Ka'b şöyle anlatıyor. Bir kişiye Kur'an'dan bir şey öğrettim. Adam bana bir elbise hediye etti. Ben de Hazreti Peygamber'e bu durumu söyledim. Hazreti Peygamber, eğer sen onu alırsan ateşten bir elbise giymiş olursun, buyurdu. Übey bin Ka'b bana Kur'an öğretti. Ben ona bir yay hediye ettim. Sabahleyin onu boynuna asarak Peygamber'e gitti. Hazreti Peygamber, bunu sana kim verdi ey Übey, dedi. Tufeyl bin Amr verdi. Çünkü ona Kur'an okuttum, dedim. Hazreti Peygamber, sen onu boynuna asıyorsun ama o cehennemden bir parçadır, dedi. Übey, ey Allah'ın Resulü, biz okuttuğumuz insanların yemeklerinden de yiyoruz, dedi. Hazreti Peygamber, başkasına yapılmış bir yemekten hazır olduğun takdirde yersen beis yoktur. Senin için özel olarak Kur'an okuttuğun için hazırlanmışsa ve sen de onu yersen, yaptığın dini hizmet karşılığında yemiş olursun, buyurdu. Hazreti Peygamber'in Avf bin Malik'le ashabından bir kişiye bu konuda söyledikleri. Beraberimde bir kişi vardı, ona Kur'an öğretiyordum. O bana bir yay hediye etti ve bunu Hazreti Peygamber'e söyledim. Peygamber bana, ey Avf, sen Allah'ın huzuruna omuzlarının arasında cehennemden bir parça ateş olduğu halde gitmek ister misin, dedi. Abdullah bin Büsr'e gittim. Benim başımı sıvazladı. Ben de elimi onun kolu üzerine koydum. Bir kişi ondan muallimin ücretini sordu. Abdullah, Hazreti Peygamber'in huzuruna boynunda bir yay asılı olan birisi girdi.
o yay Resulullah

0: Allah'ın hoşuna gitti ve ''Senin yayın amma da güzelmiş, onu satın mı aldın?'' dedi. Adam ''Hayır, bunu bana oğluna Kur'an okuttuğum bir kişi hediye etti.'' dedi. Hazreti Peygamber ''İster misin Allah senin boynuna ateşten bir yay astırsın?'' buyurdu. Adam ''Hayır'' dedi. Hazreti Peygamber ''O halde yayı götür, geri ver.'' dedi. Hazreti Ömer'in Kur'an öğretmeye karşılık ücret almayı hoş karşılamaması. Hazreti Ömer'e Sa'd'ın kim Kur'an okursa onu maaşı 2000 olanların arasına alacağım dediği haber verildi. Allah'ın kitabını okumaya ücret verilir mi? Dedi. Hazreti Ömer bazı valilerine Kur'an öğrenenlere maaş ver diye yazdı. Vali de Hazreti Ömer'e Kur'an öğrenenlere maaş vermemi istemen, askerlikten başka bir şey istemeyenleri de harekete geçirdi, dedi. Hazreti Ömer, sen onlara ver. Bu ister bunun için olsun, ister sevgi ve dostluk adına olsun, diye mektup gönderdi. Hazreti Ömer, ey ilim ehli, Kur'an ehli, sakın ilim ve Kur'an için herhangi bir ücret almayınız. O zaman zina edenler sizden önce cennete girmiş olacaklardır, dedi. Kur'an yayıldığında halk arasında ayrılık çıkmasından endişe etmek. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum. Ona bir mektup geldi. Küfe ahalisinden Kur'an okuyan şu kadar kişi vardır yazılıydı. O da tekbir getirdi. Bense onlar ihtilafa düştüler dedim. Hazreti Ömer sus. Bunu sana bildiren nedir? Dedi. Böylece Hazreti Ömer öfkelendi. Ben de kalkıp evime geldim. Biraz sonra haber gönderdi. Mazeret göstererek gitmedim. İkinci kez elçiyle sana kesin emir veriyorum. Bana geleceksin diye emretti. Bunun üzerine geldim. Bana sen bir şey söylemiştin dedi. Ben de ben Allah'tan af talep ediyorum. Bir daha böyle bir şey söylemeyeceğim dedim. Hazreti Ömer Allah aşkına bana tekrar et dedi. Ben de sen bana yazılmıştır ki şu kadar adam Kur'an öğrenmişler dedin. Ben de ihtilafa düştüler dedim. Hazreti Ömer peki bunu nereden anladın diye sorunca şu ayeti okudum. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır. O iş başına geçti mi ya da sırtını çevirip gitti mi yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allahsa fesadı sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman onu büyüklük günaha sürükleyerek götürür. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla nefsini satın alır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. Hazreti Ömer, doğru söyledin. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim, doğrudur dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren

0: Dünyalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı, tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Vaka suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Mekki surelerin özelliklerini bu surede de görürüz. Farklı olarak vaka ile başlıyor. İza vaka'atil vaka. Kıyameti Cenab-ı Hak bize bu ifadeyle anlatıyor. Mutlaka olacak, muhakkak olacak. Bunu inkar edenler de o gün gördükleri zaman inanacaklar. Çünkü aynel yakın olacak, müşahede edecekler. Bir de kıyamet gününün özellikleri diğer günlerden hangi cihetlerle farklıdır ondan bahseder. Hafidatur rafia, o gün yukarıda olanlar aşağıya indirilir.

Aşağıda olanlar yukarıya çıkarılır. Önce sistem bir bozulacak. Kıyamette güneşin, ayın, kainatın nizamı bozulacak. Sonra Allah Teala bu surede ve kuntum ezvacen selase. Üç ayrı sınıftan bahseder. O üç ayrı sınıf, ikisi ehli cennete aittir. Bir tanesi ehli cehenneme ait. Yani bozulduktan sonra yeryüzünün sistemi, insanların hayatı, ahirete varacaklar. Ahirette hesap görülecek. Hesaptan sonra onların bir kısmı ashabul meymene olacak, ehli cennet olacak. Bir kısmı ashabul meşeme, cehennemlik olacak. Bir kısmı da cennetliklerin en üst kadrosunda yer alacak. Onlar da sabikun olacaklar. Sonra surede bize bu üç sınıfı tavsil ediyor. Onları detaylandırıyor. Ardından Eferaytum ma tumnun diye Allah Teala varlığına, kudretine delalet eden kendi çevremizden misaller getiriyor. Yüz binlerce, milyonlarca yıldız var. Gitmiyoruz, gidemiyoruz, gitme imkanımız yok. Çoğunun belki varlığından bile haberdar değiliz. Ama o kendi kudretini anlatan hemen yanı başımızdan misaller getiriyor. İşte اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Bir damla su, hücre, o hücreden bir insan dünyaya geliyor. Milyonlarca hücrenin arasından Cenab-ı Hak bir tanesini seçiyor. O hücrenin içerisinde el var, ayak var, kalp var, beyin var, hepsi var ve karışmıyor. Hazreti Adem'den bu tarafa kadar o bir tane hücrenin içerisinde alıyor. İnsanların elleri, ayakları, bütün organları orada var ve anne rahminde yaratılırken kulak ayağın yerinde, ayak kulağın yerinde değil. Her bir organ kendi yerinde. Yani şunu söylüyor. Kendi hayatınıza bakın. Bir damla su, ondan dünyaya geldiniz. Annelerinizin rahminde oluş merhaleleriniz vardı. Cenninin merhaleleri. Oradan dünyaya intikal süreciniz tahakkuk etti, gerçekleşti. Peki siz o rahme girdikten sonra artık ne kadının müdahalesi var, ne erkeğin müdahalesi var. Orada bir kudret eli insanın hayatını ikmal ediyor. Dünyaya geliyor. Yine o kudret eli o hayatı yönetiyor. Ta ölüm meleği gelene kadar devam ediyor. Bütün bunları yapan kim? Eğer siz insanoğlunun bir damla sudan yaratılmasını görmemiş olsaydınız, birileri anlatsaydı, deseydi ki bir damla su, o bir damla suyun içinde yüz binlerce, milyonlarca hücre var. O bir hücrenin içinde insana ait, organına ait, organlarına ait bütün hususiyetler var diye birisi anlatmış olsa inanmaz. O bir tane su anne rahmine düştüğü zaman bir tane hücre karışmaz. Karışmadan bütün merhalelerini tamamlar ve sonra insan olarak dünyaya gelir. Mükemmel olur, babasına benzer, kızsa annesine benzer. Hep bunların elleri, ayakları, gözleri, kalpleri aynı yerde olur. İki tane kulakları, iki tane gözleri olur. Karışmaz. Yanlışlıkla o gözler arkada olmaz. İnsanların ürünlerinde imalat hatası olur ama o bir damla suyun içinde milyonlarca hücre var. O hücrenin içinden bir tanesini Allah Azze ve Celle ihtiyar eder. Kudret eli yönetir bu olayı, bu süreci. Sonra siz olursunuz, başkası olur. Eğer görmemiş olsaydık, insanlığın yaratılmasına tanık olmasaydık, nasıl çoğalıyorlar, nasıl yayılıyorlar aleme, bizler bu alemin bir parçası olduğumuza müşahit tanık olmasaydık inanmazdık, olmaz derdik bir damla su. Ya da eferaytum ma tahrusun, alıyorsunuz tohumları ekiyorsunuz, toprakta çürüyor, sonra kocaman bir ağaç oluyor. Kocaman bir ağacı, onun bütün özelliklerini, bütün hususiyetlerini Allah Azze ve Celle o küçücük çekirdeğin içinde topluyor. Deselerdi ki bize küçük bir çekirdek, onun içinde Cenab-ı Hak eğer narın çekirdeği ise nara ait bütün özellikleri, çam ağacının çekirdeği ise ona ait bütün özellikleri, hurmanın çekirdeği alıyorsunuz elinize, kupkuru bir çekirdek. Onu toprağa atınca oradan bir ağaç dünyaya geliyor. Bir ağaç oluşuyor, bir ağaç oluşuyor ve sonra o ağaç hurma veriyor size, salkım salkım hurmaları oluyor. Anlatmış olsalardı bu kuru çekirdekten devasa bir ağaç çölün ortasında vücuda gelecek, toprağa yarayacak, yukarıya çıkacak, salkımları olacak. İnanmazdı insanlar. Ya da karpuzun çekirdeği deseler ki eğer karpuzu görmemiş olsaydık, kuma bunu ektiğiniz zaman
Sonra buradan bu bir bitki olacak, toprağın üzerine çıkacak ve yapraklarından devasa, belki 10 kilo, belki 20 kiloluk karpuzlar verecek deselerdi bize, inanmazdık bunlara. Cenab-ı Hak, ezberlerinizi bozun. Nasıl ki bir çekirdekten bir ağaç, milyonlarca hücreden bir tanesinden ihtiyar olunur da oradan siz dünyaya geldiyseniz, işte böyle Allah Teala sizi tekrar kıyametin öncesinde böyle var edecek. Bunları görmeseydiniz reddederdiniz. Bunları yapan Allah Azze ve Celle, onun talimatıdır, onun beyanıdır. Kıyametten önce işte böyle vücuda geleceksiniz. Sonra varlığına dair, dirilişe dair, bahse dair hayatımızdan en yakın çevrede misaller getirir. Uzaklardan da getirirdi ama onları muhasebe edemezdik. İdrak zorluğu yaşardık. En yakından getiriyor ki insanlar daha kolay bunu anlayabilsinler. Sonra Kur'an-ı Kerim'e geliyor. İnnehu le Kur'anun Kerim fi kitabim meknun. Bütün bunlar kıyametin varlığı, kıyametin mutlaka olacağına dair etrafınızdaki hadiselerin derin bir akılla tahlil edilmesi nerede? Kur'an-ı Kerim'de. İnnehu le Kur'anun Kerim. O kitap kaynağı itibariyle kerim, içindeki özellikler itibariyle severdiği, hayatınıza dair tayin ettiği yoldaki işaretler itibariyle kerim olan Allah'ın kitabı. İnnehu le Kur'anun Kerim. Ve sonra insanoğlunun dünyadan ayrılması. İnsanoğlu bu dünyadan ayrılmalı. Ayrılıp başka bir aleme gitmeli. Eğer Allah Teala bu dünyayı bu kadar mükemmel yarattıysa mutlaka bir gaye mebni olmalı. O gayede insan buradan gitmeli. Bu dünyada yanlış yapanlar, zulmedenler, ihanet edenler, vazifelerini ifa etmeyenler, kusur yapanlar, bu kainat bu kadar mükemmelse, mükemmel olarak bu kainat var eden bu ihanetlerin hesabını yine mükemmelliğin gereği olarak sormalı. İşte insanın son anlarından bahsedecek bize. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Yani can boğaza dayandığı zaman etrafta insanlar var ama kimse yardımcı olamıyor. Görüyorlar, belki doktor var, hükümdar var, parası olanlar var ama hepsi çaresiz, insan dünyadan ayrılmasını seyrediyorlar. Peki ayrılan bu insanlar nereye gidecekler? Tekrar bir daha sureyi burada toparlıyor. فَاَمَّا اِنْ كَانِ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. İşte o mukarrabun olanlar nereye gidecekler? وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينَ. Ashab-ı yeminden, mukarrabundan ve son olarak da Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, onlar nereye gidecekler bahsediyor ve tesbihe davet ediyor. Allah Azze ve Celle'ye kulluğa çağrıyla sure son buluyor. Peki sure Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece okunmasını ümmetine telkin ediyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh son anlarında Hazreti Osman halife onu ziyaret ediyor, yanına geliyor. Hazreti Osman Efendimizle arasında bir husumet hali demeyelim de bir soğukluk vardı aralarında Hazreti Osman'la Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimizin ziyaretine geliyor Hazreti Osman devlet başkanı. Diyor ki işte son anların, ayrılıyorsun, Cenab-ı Hakk'a gidiyorsun. Ma teşteki, neden müştekisin, şikayetin nedir? Zunubi, günahlarım diyor. Belki hastalığını soruyor. Acı çekiyorsun, ızdırabın var ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlayabilmiş. Fenafir Resul olabilmiş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ahlaka dair bütün hakikatlerini hayatına tatbik eden bir Müslüman olarak. Gidişi de yaşayışı gibi örnek oluyor çevresindekilere, öğrencilerine. Zunubi diyor, günahlarım. Rabbim gittiğim yerde bana bu günahları soracak. Peki ma teştehi ev fe ma teştehi, neyi arzuluyorsun? Canın neyi çekiyor? Rahmete Rabbi, Rabbimin rahmetini. Allah Teala'nın affına, mağfiretine nail olabilir miyim? Nereye gidiyorum? Vel teffetis saku bis saak. Giderken ayaklar insanların birbirine dolaşır.
Bir gerisi var bıraktığınız, geride sevdikleriniz, çocuklarınız.

Bir onlar var, bir de gittiğiniz bir hayat var, ahiret var. O ahirete gidince dünyada yaptıklarınız itibariyle hesabı verebilecek misiniz? Bir onun tefekkürü var, onun düşüncesi var. Bir de geride bıraktıklarınız, onlardan ayrılmanın acısı var. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ İnsanların ayakları birbirine dolaşır. Soruyor işte Abdullah bin Mesud'a, neyi arzularsın? O da rahmete Rabbi. Peki doktor çağırsa, gelseler, baksalar, alakadar olsalar, اَتَّب۪يبُ اَمْرَضَن۪ي Zaten beni bu hale getiren doktor, hastalığı veren o. Şifayı da verecek o. Fakat ölüm farklı, sebepleri hep aynı. Biz de bu hastalıkla kainatın sahibinin huzuruna gidecek. Eğer o müsaade etmeseydi bu hastalık bizde olmazdı. Tam bir tevekkül hali, tam bir teslimiyet hali. Müslüman hastalığı, Müslüman sıkıntıyı, Müslüman kalbindeki darlığı nasıl aşacak? Her şey onun tasarrufunda. Her şeye kadir o, muktedir o. Ona bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Müslüman ittiba edecek. Abdullah bin Mesud gibi şifayı da veren sen, hastalığı gönderen de sen, huzuru alacaksan eğer hastalık sadece vesile ya Rabbi. Peki diyor, geride bıraktığım çocuklar var, kızların var. Onlara devletin hazinesinden sen şu kadar hizmet ettin. Bir maaş bağlasak, hazineden pay versek onlara. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Küfe'de valilik yapıyor. İran'ın en büyük şehri, Irak oradan idare ediliyor. Ama kızlarına, ailesine dünyalık bıraktı, hiçbir şey yok. Nasıl Küfe'ye gittiyse gittiği gibi geri dönüyor. Allah Resulü'nün öğrencisi. Öğrenci olabilmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her şeyden önce vefayı gerektiriyor. Onlar halleriyle biz bu dünyaya ekmek kazanmaya gelmedik. Hanlar hanumanlar yapmaya gelmedik. Bu dünyayı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde imar etmeye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nizamını, İslam nizamını bu dünyaya tatbik etmeye geldik. Memuriyetimiz bu. Biz buna mecburduk. Yaptık ve şimdi Rabbimize gidiyoruz. Rahmete Rabbi, onun rahmetine muştak, onu arzuluyoruz. O halde bunları söyleyerek dünyadan ayrıldılar. Hazreti Ömer'e bakarsanız, Bilal Habeşi'ye, Muaz bin Cebel'e, hepsinde bu arzuyu görürsünüz. Rafik âlâ derler, yüce dost derler, ölümü bir şevi aruz olarak görürler. Hazreti Osman Efendimiz, peki dünyalık bırakalım, reddediyor, olmaz diyor. Ne bıraktın onlara? Vakıa suresini bıraktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı ki, men kara'a suretel vakıati külle leyletin, kim her gece Vakıa suresini okursa lem tusibuhu fakatun ebeda. Onlara, okuyan kişiye açlık ebediyyel ebed isabet etmeyecek. Men kara suratel vakiati külle leyletin lem tusibuhu fakatun ebeda. Faka, fakirlik, darlık ona isabet etmeyecek. Onlar her gece bunu okurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatini yerine getirirler. Madde planında da esbaba tevessül ederler. Cenab-ı Hak esbaba tevessül edince nafakalarını kazanmak için neyi, nerede, helalinden nasıl yapmaları gerekiyorsa bunu ifa ederlerse Rabbim onları dünyada aç bırakmayacak diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz. Peki اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ اِذَا شَرْتِيَ Ama cevabı yok. Neden cevabı yok? Yani siz bunun cevabını ifade edemezsiniz, bunu kelimelere dökemezsiniz. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ Vaka'a fiiliyle ifade ediyor. İsmi de oradan geliyor. Kıyametin bir anlamda da adı oluyor bu. Vaka oluyor. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ Kıyamet geldiğinde, kıyamet vuku bulduğunda, vuku bulacak, mazi fiiliyle ifade ediyor. Neden mazi fiiliyle ifade ediyor? Tahakkuku kesindir, kimse buna engel olamaz. Allah Teala'nın kararını yeryüzünde veto edecek kimseler yok. Hafizatur rafia. Siz bakarsınız madde planda burada şer var dersiniz, üzülürsünüz ama şer gördüğünüz yerde Cenab-ı Hak hayır murad eder. Bir yerde beklersiniz, burada Müslümanlar muvaffak olsaydı dersiniz,
onların mağlubiyetinden dolayı üzülürsünüz. Belki orada onlar muvaffak olsalardı, Allah ve Resul rızasına aykırı işleri olacaktı onların. Şımaracaklardı, yoldan çıkacaklardı, yanlışları olacaktı. Yanlışlarına yeni yanlışlar ekleyeceklerdi. Bütün bunları kendilerinden zannedecekti. Bazen Cenab-ı Hak tokat vurarak da merhamet eder. Durdurarak merhamet eder. Bosna'ya merhamet ettiği gibi. Bosna Savaşı'yla onlara merhamet etti. Yeniden imanın, İslam'ın yolunu açtı. O halde lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmek. Her halde ittiba üzere kalmak. Her halde kainatın sahibine her durumda yani tevekkül edebilmek. İza vakatil vaka. İşte o kıyamet geldiği zaman yukarıdakileri aşağıya indirir, aşağıdakileri yukarıya çıkarır. Allah Teala bunu hayatınızı her anında yapar. Yenilirsiniz, yenilmenizde bir zafer vardır, bir muvaffakiyet vardır. Kazanırsınız, öyle zannedersiniz. Ama o kazanmayla ebediyel ebed ahiretinizi kaybetmiş olursunuz. Kazanınca kaybeder, kaybedince kazanır Müslüman. Kur'an-ı Kerim bize bu hakikatleri anlatır. İşte bu hakikatlerin kaynağı olduğundan dolayıdır ki İnnehu le Kur'anun Kerim. Onun içindir ki kerimdir, mastarı kerimdir, kaynağı kerimdir. Allah Teala kerimdir. İçindeki bütün talimatlar, hikmetler, kıssalar hepsi keramete sahiptir. İza vakatil vaka. O kıyamet gerçekleştiğinde, tahakkuk ettiğinde leyse li vakatiha kazibe. Leyse li vakatiha nefsun kazibe. Hiçbir nefis onun vukuunu inkar edemez. Artık görüyorsunuz. Güneş dürülüyor, yıldızlar yere düşüyor, yer yarılıyor, toz gibi havada dağlar uçuyorlar. Bütün bunlara tanık oluyorsunuz. Leyse li vakatiha kazibe. Gözünüz görüyorsa artık bu inkar edilmez. Yani onun vukuunu hiçbir nefis reddedemez. Ya da kazibe ismi fail ama bunu mastar olarak da alabiliriz. İnkar etmek, reddetmek mümkün değildir onun vukuunu. Çünkü yaşıyor insanlar. Hafizatur rafia. O kıyamet, o vaka yukarıdakileri aşağıya indirir. Yukarıda sistemler vardı. Hangi ideoloji olursa olsun onlar hakimdiler. Kendi zamanlarında ya da hükümranlıkları vardı onların. Şimdi ahiret. Ahiretin nizamı farklı. Orada mazlumlar, orada ezilenler Allah Teala'nın katında güçlü olacaklar. Cenab-ı Hakk'ın mahkemesi. Orada haklarını alacaklar. Tecavüze uğrayan bir kadın gelecek. Malı mülkü elinden alınan, gasp edilen bir zavallı gelecek. Irak'ta, Suriye'de gidiyorlar. İslam adına birileri bir mahalleyi işgal ediyorlar. Bu malları ganimet diyorlar. Oradaki insanların zorla ellerinde alıyorlar. İnsanlar evlerini, mallarını, mülklerini, her şeyini kaybediyorlar. İslam bu olamaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir dini telkin etmedi. Bilakis o ashabına خُذْ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتَصَدَّقْ اِلَى فُقَرَائِهِمْ. Zenginden al, fukaraya dağıt buyurdu. Zenginden neyi ne kadar alacak Müslüman? Zekat miktarında alacak, zekat olarak alacak ve onu fukaraya dağıtmış olacak. İslam bu kadarını müsaade eder. Zorla gidip adamın elinden o malları kimse alamaz. Eğer alıyorsa orada bir mazlumiyet hali var. Kıyamet günü o mazlumlar yükselecekler, zalimler düşecekler. Peki bir kaos hali görüyorsunuz. Yukarıdakiler aşağıda, aşağıdakiler yukarıdalar. Fakat Allah Teala bunu 3 farklı başlık altında Kur'an-ı Kerim'de bize serd edecek. Orada siz ashab-ı meymeneyi göreceksiniz, meşemeyi göreceksiniz, sonra sabıkunu göreceksiniz. 3 ayrı sınıfta tekrar onlar tasnif edilecekler. İkisi cennete gidecek, biri cehennemde kalacak ve hayat ahirette bu şekilde karara, hükme bağlanacak. İza ruccetil ardu racca ve bussetil cibalu bessa. İza birinci izadan bedel, yani iza vakatil vaka. Peki o kıyamet koptuğunda ondan bedel iza ruccetil ardu racca. Burada bir sahne açıyor. O sahnede bize kıyamette o dehşetli anda neler olacak onları canlandırıyor. Gör. Sanki ahiretteyiz. Ahirette bugünden haber veriyoruz. Dünya mazi oldu. Biz de ahiretteyiz.
Ahirette biz dünyaya anlatıyoruz. İşte dünyada gelmiş olduğumuz alemde bunlar olmuştu. Bunları insanlar yaşadılar. İza ruccetil ardu racca. Yani yeryüzü muazzam bir şekilde hareket ettirildiğinde, sarsıldığında, İza ruccetil ardu racca ve bussetil cibalu bes.

Mesela dağlar paramparça yapıldığında, kül ufak edildiğinde fekanet hebaen mumbesa. O zaman o dağlar hebaen toz olurlar. Dağılan, parçalanan, havada uçuşan toz zerrecikleri haline geldiğinde. Ve kuntum ezvacen selase. İşte o zaman ezvacen esnafen demek insanlar, yeryüzünde yaşayan beyazlar, siyahlar, Çinler, Araplar, farklı ırklara mensup olanlar hepsi üç sınıfta toplanacaklar. Ve kuntum ezvacen selase. Üç sınıf, ikisi ehli cennet olacak, biri ehli cehennem olacak, cehenneme gidecekler. Peki cevap yok. Birinci izada da yok, ikinci izada da yok. Şartiye olarak geliyor. Neden cevabı yok? Çünkü cevabını ifadeyle siz takdir edemezsiniz. Öyle muazzam, müthiş bir hayat olacak kıyametin arefesi. Ve siz sanki ahirettesiniz, oradan burayı anlatıyorsunuz. Neden oradan burayı bize bu ifadelerle anlattırıyor? Siz yaşayın, sizde hayatınızda bir kıyamet şuuru olsun. Adımlarınızı kıyamet şuuruyla atın. Evinizi kıyamet şuuruyla yapın. Tedrisatınızı kıyamet şuuruyla ikame edin. İza ruccetil ardu racca ve bussetil cibalu bessa. Peki, hafizatur rafia, yukarıdakiler aşağıya düşürüyor kıyamet, aşağıdakileri yukarıya çıkarıyor. Müslümanlar var, kamplarda gece namazları kılıyorlar. Allah Teala'ya tam bir ittiba halleri var. Orada bile isyan etmiyorlar. Sarayda şunlar, bu kadar nimete sahipler ya Rabbi demiyorlar. Dünyadayız, burası imtihan yeri. Hatalarımız vardı, yanlışlarımız vardı. Bugünlere geldik. İttihadı İslam'a, İslam birliğine, birileri sadakat göstermedi ya Rabbi. Sonra ümmet olarak perişan olduk. Biz Arakan'da kamptayız. Halep'teyiz, Hama'dayız, Humus'tayız ya da başka bir İslam şehrindeyiz. Evimizi yıktılar, çocuklarımızla sokaklardayız falanlar. Neden evlerinde keyif yapıyorlar demiyoruz. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi diyoruz. Peki bunlar ahirette nasıl bir halde olacaklar? Yukarıdakiler aşağıda, aşağıdakiler yukarıda. Fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene. O kitabı sağdan alacaklar. Sağda olacaklar. Sağda gidecekler. Ashabu meymene. Ma ashabul meymene. Burada istifham var. Edatul istifham ama tazim ifade ediyor. Mübalağa bildiriyor bize. Onlar ne bahtiyar adamlar. Dünyada belki alt tabakadaydılar. Ekmeklerini ancak evlerine getirebiliyorlardı. Çadır kentlerde ömürlerinden şu kadarı geçtiler. Mülteci olabilmek için sınırlara gittiler. Kapılar onların yüzlerine kapandı ama Allah'a isyan etmediler. İmanlarını kaybetmediler. Bu adamlar, işte bunlar ne mübarek adamlar, ne bahtiyar insanlar. Ve ashabul meş'emeti ma ashabul meş'eme. Ashab meş'eme, yani kitabını soldan alanlar, bunlar da ne bedbah insanlar, ne zavallı insanlar, hayatlarını kaybeden yığınlar bunlar. Ves-sâbikûne-sâbikûn. Ves-sâbikûn, yani amelde önde olanlar, ibadette önde olanlar, namazda önde olanlar, mücahedede, mücadelede önde olanlar, paraları az ama sadakada önde olanlar, ümmeti kucaklamada, ümmete koşmada önde olanlar. Birileri elini taşın altına koymazken bedenini taşın altına koyanlar. Allah ve Resul rızası için fedakarlıkta bulunmak gerekiyorsa tereddüt etmeden meydan yerine çıkanlar. Bu yolda gözü kara olanlar. Ves-sâbikûne es-sâbikûn. Yani haber de olur. Ves-sâbikûne es-sâbikûn. Onlar amelle öndeydiler. Şimdi cennete girmede de önde olacaklar. Herkesten daha önce cennete girecekler. Veya vessabikun es-sabikun, ikinci sabikun, birinci sabikun kelimesinin tekididir. Haberi şimdi geliyor. Sonraki cümle halinde birincinin haberi. Ulaikel mukarrabun. Onlar mukarrabun. Allah'ın rızasına, onun rıdvanına, onun nimetlerine, cennetine yaklaştırılanlar. Ulaikel mutakarribun demiyor da mukarrabun diyor. Kendileri yaklaşmıyorlar da aslında kendileri yaklaşıyorlar.
kendilerinin ibadeti var, kendilerinin tadar

öteye geçemiyorlar. Fakat sabikun, mahza samimiyet, mahza ihlas olduğundan artık bir noktadan sonra onlar matlub oluyorlar, talep ediliyorlar, arzu ediliyorlar. Onları o kudret eli alıyor, namütenahi makamlara taşıyor. Allah Teala hepimizi onlardan kılsın. Ulaikel mukarrabun. O mukarrabun nerededir? Yani sabikun kimdir? Onun haberi alırsak işte onlar mukarrabun olanlardır. Allah'ın rızasına, rıdvanına yaklaştırılanlar. Peki bu sabikun nerededir bunlar? Fi cennetin naim. Naim cennetlerinde. Neyi arzuluyorlar? Neyi istiyorlarsa ulaşabilecekleri yerde. Cennette hayır yok. Cennette yok da yok. Yok, yok olacak cennette. Fi cennetin naim. Sülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Bunlar da kendi aralarında derece derece olacaklar. Tamamı bir ümmete, tamamı bir millete ait olmayacak. Bununla alakalı farklı tefsirler var. Birinci manaya göre sülletun minel evvelin. Sülle minel evvelin, sülle cemaat demek. Aslında sülle kelimesinin kesir anlamı var, kırma anlamı var. Hazreti Adem'in neslinden kırıp aldığınız bir cemaat, bir topluluk. O topluluk sülletun minel evvelin, öncekilerden bir cemaat, onların en bahtiyarı. 124 bin peygamber var böyle kabul ettiğimizde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kadar 120 bin. En fazla 140 bine kadar çıkarabiliriz. Peki 120 bin sahabe alsak veya 80 bin, o rivayette var. Peki önceki peygamberlerin sayısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından daha fazla. Dolayısıyla buradaki sülletun minel evvelin Hazreti Adem'den Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar baktığınız zaman peygamberlik ehramına, peygamberlik kadrosuna işte orada en az 120 bin peygamber görüyorsunuz. Onun için sabikun, o sülletun minel evvelin, öncekilerden Allah Resulü aleyhisselamla öncesinden bir cemaat olacak. Ve kalilun minel ahirin, sonrakilerden de az olacak. Yani azı da sonrakilerden. Azı sonrakilerden, cemaat öncekilerden, azı sonrakilerden, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından. Veya şöyle anlam verebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sülletâni cemiyen min ümmeti. İki cemaat de benim ümmetimden olacak. Yani evveli de benim ümmetimden, ahiri de benim ümmetimden olacak. Evveli sahabe, sahabenin büyükleri. Sonrası onlar da bu ümmetin sahabenin dışındaki büyüklerinden olacak. Bu şekilde de bir mana verilebilir. Alâ sururim mevdûne. Peki bunlar sabikun, mukarrabun onlar, naim cennetinde onlar. Peki o naim cennetinde olanlar bu Allah Teala'nın ihsanına, nimetine sınırsız bir şekilde nail olanlar, onların cennetteki oturma keyfiyetlerinden, daha has dairede onların hayatlarından bize bahsediyor. Ala sururim mevdune. Serir kelimesinin çoğulu surur. Onlar döşeklerin üzerinde mevdune, mensuce, yani dokunmuş ama zinetle, böyle süslü şeylerle, mücevherlerle dokunmuş döşekler var. O döşeklerin üzerinde karar kılmışlar. Yani istakarru ala sururin mevdune. Peki ne halde olacaklar? Muttekiine aleyha mutakabilin. Yaslanacaklar muttekiine, o döşeklere, onlara yaslanacaklar. Bir de mutakabilin, karşılıklı olarak oturacaklar. Birbirlerinin yüzlerine bakacaklar. Muhabbet hali olacak. Orada yetufu aleyhim vildanun muhalledun. Etrafında vildan olacak. Vildan, efendim, çocuklar muhalledune, hep aynı yaşta ibka edilmiş, aynı yaşta tutulan çocuklar olacak. Yetuf aleyhim, etraflarında dönecekler, hizmet edecekler. Peki neden hep aynı yaşta olacaklar? 80 yaşında garson gelse bir restoranta gittiniz, orada size yemek soruyor, ne alıyorsunuz, ne arzuluyorsunuz. O zaman mı daha fazla keyif alır insan, yoksa 18 yaşında birisi geliyor, kıyafeti vesaire, onlar daha düzgün.
O soruyu size, hangisinden insan daha fazla keyif alır? Tabii Müslüman bunlara bakmaz. Bilakis yaşlı bir

birisi geldiği zaman buradan azap duyar. Yani bu yaşta birisi 20'sinde 30'unda bana 80 yaşında neden hizmet ediyor diye. Belki bu zaviyeden bakabilir. Ama o da bunu yapmalı, neden? Helalinden rızkını kazanabilmek için. Fakat eğer etraftakiler genç olsalar oradaki hizmette kusur olmaz. Serviste kusur olmaz. Cenab-ı Hak cenneti bize kusursuz bir fotoğrafla anlatıyor. Yok, yok olduğu haliyle bize anlatıyor. Yatufu aleyhim vildanun muhalladun. Orada bir yaşta ibka edilmiş, yaşlanmayan. Siz oraya gittiğiniz zaman cennetin sonu yok. O hayat bitmeyecek. O hayatın içinde, bitmeyen hayatın içinde yıllar geçecek, zaman geride kalacak. Fakat bir sona doğru gitmiyorsunuz. Sona doğru gitmediğiniz o ahiret hayatında etrafınızda olanlar, hizmet edenler, onlar da yaşlanmayacaklar. Kimdir bunlar? Evladul küffari huddamu ehlil cenne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kafirlerin çocukları, ehli imanın, ehli cennetin ahirette hizmetçileri olacak veya başka bir varlık olacaklar. Onlar orada ama ehli cennete, sabikuna ve diğerlerine hizmet edecekler. Yatufu aleyhim, neyle dolanacaklar ehli cennet etrafında? Bi ekvabin ve ebarika ve ke'sin min ma'in. Bi ekvab, küp kelimesinin çoğulu. Yani onların su kapları olacak ve ebarika ibrik kelimesinin çoğulu. İbriğin ekvaptan farkı şu: ibrikte hem sap var hem de suyun döküldüğü o yer var. Oradan bir ağzı var, ince uzanıyor, oradan dökülüyor. Ve ke'sin min ma'in, ke's de kadeh demek. Fakat eğer içinde şarap varsa, cennet şarap varsa, o zaman ona ke's denir. Peki ekvab, ebarik, onlar cemi olarak Cenab-ı Hak zikrediyor. Fakat ke's kelimesi onu müfred olarak, kadeh insanın önüne birkaç bardak. Dünya şarabı tabii. Dünya şarabı ahiret şarabına benzemez. Şarap deyince hemen Cenab-ı Hak cennet şarabını dünya şarabından ayıracak özelliği birazdan tayin edecek. Karıştırmayın diyecek. Cennetteki hiçbir şey keyfiyet itibariyle, tat itibariyle, lezzet itibariyle dünyadakilere benzemez buyuracak. Peki yani bildiklerinden hareketle bilmediklerini insana Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Burada kadehler insanların önüne bir bardak olarak konur ama bir meyhane, Allah'a isyan yeri, oraya içkileri aldığı zaman fıçı fıçı alır. Deposuna belki birkaç tane fıçı koyar ama kişinin masasına kadeh koyarken bir tane bardak olarak koyar. Onun için burada ekvab, ebari kelimeleri, yani o cennet şaraplarının konmuş olduğu, oradan kadehleri döküleceği o kapları anlatırken cemi olarak anlatıyor. Onlar birkaç tane orada dururlar. Yani cennetin bolluğunu bize ifade ediyor. Ama kadeh kişinin önünde bir tanedir. Boşalınca tekrar dolar. Ve ke'sim min ma'in. Yani o bir kaynaktan gelecek. Yerin üzerinde akar. Eksilmez. Uzattığınız zaman siz ekvabı da, ebarik de, ke'se de hepsi dolar. İşte yatufu aleyhim vildanun muhalledun. Ba'nın mutaallakı yatuf fiili. Onlar ellerinde bunlar olduğu halde ehli cenneti etrafında dönerler. Ey kulum, sabikun olursanız. Neden bunları anlatıyor bize? Eğer siz namazda, cihatta, malınızı Allah yolunda sadaka vermede en önde olursanız bu ümmete uyanınız. Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı ümmet olma noktasındaki vazifenizi ifa ediniz. Sabikundan olunuz. Kim bunları söylerse, kim buna olumlu cevap verirse işte cennetteki hali böyle olacak. Eğer sabikunsanız o zaman bunları hayal edebilirsiniz. Okula neden girer insan? Diploma alabilmek için. Neden daha fazla çalışır? Daha iyi bir yere geleyim diye. Dünya açısından baktığınız zaman bunları önüne koyarlar. Allah Teala da cennette bunlar var diyor. Eğer bunları yerine getirirseniz ahirette Allah Teala'nın bu ihsanlarını nail olacaksınız. La yusaddaun anha ve la yunzifun. Peki bu şarap sakın ha dünyadaki şaraba karıştırılmasın. Bu kadehe karıştırılmasın, cennetin kadehi. La yusaddaun anha, oradaki anda sebebi anlamı var.
içilecek ama onun sebebiyle başta bir ağrı oluşmayacak. Ağrıtma

olmayacak. Başı böyle bir durum olmayacak. Ve la yunzifun. Sarhoş da yapmayacak. İçecekler ama sarhoş olmayacaklar. Peki ve fakihetin mimma yetehayyerun. Ve fakihetin bu kelimede ekvab ona atıf. Vildanun muhalledun. Cennette ehli imana hizmet edecekler. Ellerindeki kadehlerle dönecekler. Kadehlerle servis yapacaklar. Bir de ve fakihetin mimma yetehayyerun. Meyvelerle gelecekler. Mimma yetehayyerun. Yani hangisi daha arzu ediyorsanız, hangisi daha hayırlı almak istiyorsanız onlardan gelecekler. Onlarla etrafınızda dönecekler. Onlara ulaşacaksınız. Daha neyle gelecekler? وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ Arap deve etini yiyor. Başka etlere ulaşıyor ama saraylardan bahsediyorlar. Saraya gidenler diyorlar ki orada kuş eti var. Kuş eti çok lezzetli olur. Cenab-ı Hak en güzeller var cennette. Başka etler var ama velahmi tayri mimma yeştehun. Arzuladıklarınızdan kuş etleri taze, o kuş etleri onlarla gelecekler. Onlarla etrafınızda dolaşacaklar. Vahurun aynun. Bu da vildanun muhalledun oraya atıftır. Yani orada ehli cennetin etrafında yaşlanmayan, hizmet eden bu çocuklar dolaşacaklar. Bunlar servis yapacaklar. Başka neler dolanacak? Vahurun havra kelimesinin çoğulu. Hur yani beyda anlamında havra bembeyaz olacaklar. O kadınlardan kinaye bu. Kadınlar aynun gözleri iri iri gözlü kadınlar olacaklar. Onlar da ehli cennetin etrafında dolanacaklar. İstediğine istediği anda Müslüman ulaşabilecek. Namütenahi güzellikler, namütenahi nimetler, namütenahi Allah'ın ihsanları. Peki o huru ayn, o kadınlar, Müslümanların ulaşacakları bu huriler kemsalil lu'lu'il meknun. Ne gibi olacaklar? İnci gibi meknun, korunmuş, muhafaza edilmiş, el değmeyen, gözün ulaşmadığı, insan dokunmadığı o incileri düşünün, tıpkı onların misali gibi olacak. Cezaen bima kanu ya'melun. Yukarıdan beri düşünün. Etrafında ehli cennetin vildan-ı muhalledun dolanacak. Ellerinde kadehler, ellerinde meyveler, ellerinde onların kuş etleri var, huriler de var. Onlar da dönüyorlar. Neyi arzuluyorsa ulaşacaklar. Peki ya Rabbi, ehli imana bütün bunları neden ihsan ettin? Mefulli ecli. Cezaen bima kanu yamelun. Dünyada yaptıklarının cezası olsun diye, karşılığı olsun diye. Sabıkun oldunuz ya, imanda öndeydiniz, ibadette öndeydiniz, kullukta öndeydiniz. Bana ne demediniz, başkaları sahip olsun demediniz. Bu kadar talebe var, bu kadar hoca var, bu kadar Müslüman var. Onlar konuşsunlar, onlar yolu alsınlar. Ben neden canımı ortaya atayım? Benim de evim var, benim de çocuklarım var, benim de ailem var demediniz. Kuldunuz ya, Allah Teala siz bu dünyaya ona ibadet etmek için göndermişti. Evet, aileyi, sizin uhdenizde olanları, emanetleri koruyacaksınız, onları muhafaza edeceksiniz. Ama bütün bunlardan öte şeriata hafız olacak, Kur'an-ı Kerim'e muhafız olacaktınız. Onu yerine getirdiyseniz cezaen bima kanu yamelun. Allah Teala hayır adına, hasanat adına, güzellikler adına yaptığınız hiçbir şeyi zayi etmeyecek. La yesmaune fiha lagva ve la te'sima. La yesmaune fiha lagva ve la te'sima. O cennette boş şeyler duymayacaklar. Burada duydunuz, üzüldünüz. Müslümanlara sövüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördünüz ki billboardlara onu tahkir eden, tezyif eden, namusuna saldıran adamların karikatürlerini gördünüz. İslam şehirlerinde onları astılar, çıktılar, konuştular. Kendi özel dünyalarında, gazetelerinde, televizyonlarında saldırdılar. Gücünüz yettiği kadar mücadele ettiniz ama bir noktaya kadar geldiniz. Hep içiniz kanamıştı. Kanayan bir yürekle ahirete gittiyseniz işte orada. La yesmaun fiha lagwa ve la ta'sima.
Orada böyle lav duymayacaksınız. Yani böyle

Lağım gibi ifadeler, şöyle ağızlardan çıkan bir takım cümleler, onlar sizi rahatsız etmeyecekler. Gelemeyecekler ki, olduğunuz yerde olmayacak onlar. Çünkü siz Allah Teala'nın rızasına, rıdvanına, cennetine nail oldunuz. Ve la te'thima, hezeyan da yok veya sizi günaha düşürecek bir takım ifadeler, tiyatrolar, sinemalar, diziler, kadınlar, oradaki ifadeler, aşk-ı memnular, yasak aşklar dedikleri, bugün ifadesiyle sosyetenin fuhşu yani. Sosyetenin fuhşuna bugün aşk-ı memnu diyorlar, yasak aşk diyorlar. Onlara dair o ifadeleri, kulağınızı kirleten o ifadeleri cennette duymayacaksınız. İlla kilen selamen selama. Sağdan selam, soldan selam, önden selam, Allah'tan selam, meleklerden selam. Sadece söylenen sözler, söylenenler selam olacak. Selam üstüne selam duyacaksınız. Yani burada keder yok, burada sıkıntı yok. Burada size zarar verecek insanlar yok. Olamaz. Burası cennet. Buraya eşkıya giremez, buraya ateist giremez. Buraya Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hasım olanlar giremezler. O halde sabikun olur musunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Eğer sabikun olursanız hayal bile edemediğiniz bir dünya var. Hani bir damla su, bir damla suyun içinde milyonlarca hücre. O hücreden Allah Teala sizi dünyaya getirmişti. Eğer dünyaya gelen insanları görmeseydiniz hayal derdiniz. Yanmazdınız. Bir damla su, onun içinde el var, ayak var, göz var, bütün organlar var ve anne rahminde bu insan olsun. Göz ayak yerinde, ayak göz yerinde olmasın reddederdiniz. Bir hurma çekirdeği buradan kocaman bir ağaç çıkmaz derdiniz eğer görmemiş olsaydınız. Gördünüz diye bir ülfetiniz var. Hani görmeseydiniz inanamayacaktınız bu hadiseye. İşte bunun gibi değil bile. Bundan daha kolay dirileceksiniz. Bundan daha kolay diriliş, bundan daha kolay. Tabi Allah Teala'ya kolayı zoru yok. Ama eğer siz kendi akıl mizanınızda düşünürseniz hangisi daha kolay? Yoktan var etmek mi yoksa iade etmek mi? İade etmek daha kolay. Sizin mi? Ehvenu aleyh. Allah Teala'ya daha kolay ama sizin mizanınızda kolay. Yoksa Cenab-ı Hakk'a kolaylık, zorluk ölçüsü yok kardeşim. İşte buradan bir diriliş olacak. Sabikun Allah Teala'nın huzuruna gelecek ve bu ihsanlara nail olacak. Cenab-ı Hak bu ihsanlara bizleri muhatap kılsın. Üç tane sınıf vardı burada ve kuntum ezvacen selase buyurmuştu. Üç sınıf. Önce sabikunu anlattı bize. Şimdi ashab-ı yeminden bahsedecek. Bunlar sabikundan bir derece daha düşük olanlar. Bunlar da ehli cennet. Ve ashabul yemini ma ashabul yemin. Ashab-ı yemin kitabı sağ elinden alacaklar. Ma ashabul yemin. Onlar ne bahtiyar insanlar ne mübarek insanlar. Peki bu ashab-ı yemin cennette nerede olacaklar? Sabikundan bunların ayrıldığı nokta neresi olacak? Bir parça ondan bahsedecek. Onların cennet halinden. Neden o cenneti bize ayrıntısıyla anlatıyor? Oraya özenin. Bir arabayı almak için, dünyalık bir takım şeylere nail olabilmek için, ey kullarım şu kadar hakikatten, şeriattan taviz veriyorsunuz. Rabbiniz, Mevlanız, kainatın sahibi cennette size bunları vaat ediyor. İşte sizi nereden nereye getirdi? Bu hayal değil, hakikat görüyorsunuz, varsınız işte. Dolayısıyla bir gün ahirette de bu fotoğrafı aynen bu şekilde göreceksiniz. Fi sidrin mahdud. Sidir, kiraz ağacı anlam verebiliriz. Mahdudin, yani onda diken yok. Dikensiz, zararsız, insana problemi olmayan sidir ağacının olduğu yerde, onun altında olacak o ashab-ı yemin, yani kitabını sağ elinden alanlar. Vatalhim menzudin, muz ağacı, menzud salkımları üst üste olan, meyveleri ya da üst üste olan o muz ağaçlarının altında. Vazillim memdudin, zil gölge demek, memdud daimi, ebedi, sonsuz gölgeler. Aslında cennette gölge olmaz. Neden gölge olmaz? Çünkü güneş yok. Güneşin olmadığı yerde gölge olmaz. Peki burada Cenab-ı Hak bize neyi ifade buyuruyor? Vazillim memdud.

0: sürekli bir gölge, sıcak bir yaz günü, orada güneş var, kavuruyor. İnsanlar nereyi ararlar? Gölge ararlar. Orada bir serinlik var. Gölgede rahat var, gölgede keyif var. Vazillim memdud ifadesiyle Cenab-ı Hak cennetin ne kadar keyifli olduğunu, her taraf, her ortam oraların insana zevk vereceğini onu ifade buyuruyorlar. Ve ma'im meskubin, dökülen sular, sular dökülüyorlar. Şelaleler var. Nerede su arzuladıysanız orada şelalelerden alabiliyorsunuz. Ve fakihetin kesire, çok meyveler, istemediğiniz kadar, namütenahi, tükenmeyecek ölçüde. La maktu'ati ve la memnu'a. La maktu'atin, onlar daimi, ebedi, bitmiyor. Ne kadar yerseniz o kadar ardından olduğu yerde hemen bitiyor onlar. Ve la memnu'atin, kimse de engellenmiyor. Paran yok, pulun yok, sen alamazsın. Sana bir kilo, sana iki kilo denmiyor. Kim ne kadar istiyorsa. Ve la memnu'atin. Ve furuşim merfu'a. Firaş kelimesinin çoğulu furuş. Ve onlar, o ashabı yemin, nerede olacaklar? Merfu'a, yükseltilmiş yataklarda olacaklar. Ya furuş kelimesi firaş. El-veledu lil-firâşi, çocuk yatağa aittir. Bir kadın neredeyse, hangi evde doğum yaptıysa çocuğun nesebi de o kadın ait olduğu ev, hangi erkeğe aitse nesebi o babaya aittir. Burada kadın anlamında da kullanılabilir. Yani o zaman merfua, yani o döşekler üzerinde yükseltilmiş kadınlar, İşte ashab-ı yemin, bunların olmuş olduğu cennette olacaklar. Ve furuşim merfua, kadın anlamı verirsek, yani kinaye olarak, o zaman bunlar huriler olurlar. Sonra o hurilerin özelliğinden bahsediyor bize. Peki burada bir ara verelim. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah ve tuğbileyim velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ya varis.
4: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren

0: Fırını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotech Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotech Tarım Fuarı, tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet

0: Sinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün gökyüzüne en yakın yerine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, yeri geldi bizi kış mevsiminde zifiri karanlıkta dinlediniz. Yeri geldi böyle güneşli yaz akşamlarında. Bazen evde dinlediniz, bazen yolda. Kimi zaman kulaklıkla dinlediniz, kimi zaman da en yüksek sesle. Her birinizin dinleme şekli her hafta değişti. Ben de bazen bu mikrofonlardan öfke dolu seslendim size, bazen de ümit dolu. Yeri geldi güldüm en gülünmeyecek konuyu işlesem bile, bazen siz de fark ettiniz boğazım düğümlendi, gözlerim yaşardı. Bazen de heyecanla ben gidiyorum hadi siz de gelin Kudüs'e dedim. Tekrarları hariç 102. yayınımızı yaptığımız bu frekansta yayının sunumu, dinleyenin dinleme şekli, inanır mısınız mikrofonlarımız hatta mikserimiz bile değişti. Fakat değişmeyen tek şey yayınımızın ekseni oldu. Tam 102 programdır bir derece bile ekseninden kaymadı ve biz aslında yıllardır fakat özelde 3 yıldan fazladır Mescid-i Aksa'yı merkeze alarak yayın yaptık. Allah'a hamdolsun hayatımda Mescid-i Aksa'nın bereketini en çok hissettiğim yerlerden bir tanesi oldu Kalk Kudüs'e gidelim. Birçok dostluğun, bir sürü projenin startını bu vesileyle vermiş olduk. Kalbinde iman, vicdan veya insanlıktan asgari bir tanesini bile taşıyanlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Hepsini ve hepinizi kalbimden muhabbetle selamlıyorum. Hatırlarsanız bir önceki hafta Doktor Abdüllatif Faslı ile Sumud'u konuşmuştuk. Sumud'a katılan gayrimüslimlerin hassasiyetlerinden bahsetmişti ve biz şu önermeyi çıkarmıştık Gazze özelinde. İnsan ya imani bir duruş sergiler Gazze için ki Müslüman olmanın gereğidir bu. Veya insani bir duruş sergiler Sumud'daki birçok gayrimüslimin karakterli duruşu gibi. Çünkü bu da insan olabilmenin ve insan kalabilmenin gereğidir. Biz bugün tüm bu şahsiyetli duruşların aksine, Müslümanım deyip İslamca, insanım deyip insanca bir duruş sergileyemeyen, belki de buna kapasitesi yetmeyen, ne bileyim ancak bu kadar insan olabilenlerden ve onların hilkat karibesi tepkilerinden bahsedeceğiz. Evet efendim, bugünkü yayınımızın adı Filistin Anksiyetesi. Hoş geldiniz.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz bunlara mümin ölüsü. Muasır medeniyetmiş, her şey bir oyun düzmece. Uyuttular senelerce, boşalttılar hazineni ve hep yok saydılar seni. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzenim. Gelmiş yine geçmiş yine. İnsan hakkı falan filan, hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumların. Yeter ki uyan Müslüman.

Göze bak, vitrine kanma. Dünü hatırla, aldanma. Kanlar üstüne kurulan medeniyete inanma. Siyonlu haçlı el ele doymadılar böle böle. Yeniden var olmak için bil ki Türkiye son kale. Birleşmiş Milletler vay vay, artık neye sayarsan say. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, hopsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisiyle. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzen. Gelmiş yine geçmiş yine insan hakkı falan filan. Hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu yalan.

Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine zerre kıymetin yok senin. Ben böyle alçak düzenin gelmişine geçmişine dedi efendim Uğur Işılak. O dedi biz demedik. Kıymetli gönül dostları, bir yayın döneminin daha sonuna gelmek üzereyken üstümüze düşen tebliğ görevini bilgilendirerek, duygulandırarak, bazen utandırarak ve hatta utanarak yapmaya devam ettik. Ama tekdirden anlamayanın hakkı kötektir diyen atalarımızın yolundan gidip bu hafta başka bir yöntem deneyeceğiz. Efendim siz de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına veya 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Kıymetli gönül dostları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık hayatının 23 yılını tebliğ ile geçirdi. Risalet görevinin kendisine verilmesiyle birlikte onun söyledikleri insanlar arasında hızla yayıldı. Bildiğiniz konular, ilk yıllarda Mekke'nin büyük çoğunluğu inkar etti, az bir kısmı da iman etti. Hayatının sonuna kadar inkar dairesinden çıkmayan Mekkeli müşrikler veya Medineli münafıklar Efendimiz'i dinlemekten de vazgeçmediler. İslam'ın getirdiği adalet, eşitlik ve kul hakkı gibi ilkeler, özellikle Mekke'nin kabileci yapısını ve müşrik liderlerin imtiyazlı statüsünü tehdit ediyordu. Bu tehlikeyi yakından takip etmek zorundaydılar. Onu dinlediler fakat bir arpa boyu yol alamadılar. Bir başka cihetten bakınca vicdanen Hazreti Peygamber'in doğruluğunu ve Kur'an'ın olağanüstü bir hitabı olduğunu biliyor. Ancak kibir ve geleneklerine olan bağlılıkları nedeniyle bunu kabullenmekte zorlanıyorlardı. Fakat yine onu dinlemekten vazgeçmediler. Onu dinlemelerindeki bir başka sebep de onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemekti. Şimdi bana Hamdan sen ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Bakın o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Bizi de sırf bu sebeplerden dinleyenler var. Hadi aynayı çevirelim ve yansımalarını görelim. Sene 1915 civarı Birinci Dünya Savaşı başlamış. Filistin 1917'de İngiliz sömürgesi haline gelmiş, ağır vergiler, kısıtlamalar, 48'de kurulacak illegal devletin altyapısı oluşturulmuş, 1948 sonrası işgal, katliam ve tehcir politikaları. Hop, Filistinliler de toprak sattı ama. Hadi ya, bakın bunu söyleyenler tarihi veya gerçekleri bilmiyor değiller. Kastım şimdinin zır cahilleri değil tabii ki. Bu yalanı ilk söyleyenlerin amacı tıpkı müşrikler gibi gerçeği saptırmaktı. Maalesef maya tuttu. Araplar biraz daha erken uyandılar. Biz de yeni yeni gözlerimizi ovuşturuyoruz. İnanın bizi dinliyorlar ama doğruyu anlamak için değil, manipüle etmek için. Aksi takdirde geçmiştekilerin toprak sattığı meselesi varsayalım ki doğru olsa bile bugünkü katliamı normal kabul edebilir mi herhangi bir insan? Biraz Ege'ye, Akdeniz'e, Karadeniz'e bakın, toprak satanları görün. Sizin savunmanıza göre Allah muhafaza, birkaç on yıl sonra torunlarınızın parçalanmış bedenleri size normal gelecek mi? Hakikaten bu kadar kör müsünüz? Yoksa gerçeğin güneşi gözünüzü aldı daha doğru göremiyor musunuz? Yoksa konu Filistin olunca anksiyeteniz mi azıyor?

Evet, ben deli oldum. Beni siz delirttiniz, çirkin adamlar, dedi Osman Öztunç. Benim de söyleyecek birkaç aklı başında cümlem var derseniz sevgili dinleyenler, Kalk Kulise Gidelim Instagram hesabına ve 0531-843-5633 WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Gelen mesajlarımız var, onlara bir yer verelim. Hayırlı programlar, teşekkür ederim. Çarşamba akşamlarınızın Bilgi Kütüphanesi'nde Kalk Kulise Gidelim sezon sonu programına ve ekibine selam olsun. Direnişe selam, boykota devam, demiş Tayfur Reis. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Bey. Sezonumuzun son programı değil ama, değil mi? Sen yönetmenim, sanki bir haftamız daha var. Evet, inşallah. Selamünaleyküm Anadolu Hocam. Aleykümselam. Yahudilerin vaat edilmiş topraklar dedikleri sınır içerisine Güneydoğu toprakları da giriyor. Şu anda Urfa'ya baksak o verimli toprakların kaçta kaçı Yahudilere satılmış, paravan şirketler aracılığıyla, demiş dinleyicimiz. İşte tam bir Müslüman bakışı, Müslüman feraseti ve hatta dünyayı doğru okuyabilen bir insanın bakış açısıydı bu. Evet efendim, toprak satmakla işgal aynı şey olamaz. Olmamalı da zaten. Velev ki olsa bile toprak satanlara zulüm uygulanamaz. Vahşice katledilemezler. Dünyanın hiçbir tarafında bebekler öldürülemez. İnsan cesetleri havada uçamaz. Fosfor bombaları atılamaz efendim. Bunun hiçbir mazereti yok. Bunu kim yaparsa biz onun karşısında oluruz ve ona gidecek bütün yolları engelleme çabasında oluruz diyelim. Evet efendim, dedik ki bugün Filistin deyince histerikli hale gelen zümreden bahsedelim ve onlara kulak verelim. Ve Allah'ın bizi muhafaza ettiği bu aciz halden dolayı Rabbimize şükredelim. Sevgili gönül dostları, biz yayına başladığımızda Aksa tufanı henüz başlamamıştı ama zaten boykot diye bir kavram yıllardır gündemimizdeydi, siz de biliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma diyoruz her gün bu frekanstan. Fakat Aksa tufanı dünyada dengeleri değiştirdi ve boykot meselesi daha görünür hale geldi. Gazze'deki akıl almaz kıyımı finanse edenleri finanse etmek istemeyenler onurlu ve omurgalı bir davranış sergilediler. Üstelik sadece ülkemizde değil, dünyanın doğusundan batısına ve hatta Avrupa'da bile ciddi bir boykot hareketi başladı. Boykotun elimizdeki yegane silah olduğunu da anlattık durduk. Buraya kadar bir sorun yok aslında. Hatta biz boykotun ne tam olarak ne demek olduğunu anlayabilecek akli ve fikri olgunluğa sahip olduğumuz için dedik ki hesap ceza gününde Allah bebekler katledilirken ne yaptın dediğinde ki muhakkak diyecek. Ya Rabbi, elimden gelen bir tek boykot vardı ve ben senin verdiğin rızıkla katilleri finanse etmedim. İnsanları katledenlere destek olmadım diyerek Allah'a en azından mazeret gösterebilmeliyiz. Bunu söyledik durduk biz yıllarca burada. Fakat hesap ceza gününde tabiri caizse ölmeyi bayılmak zannedenler bizim boykotla haşa Allah'a artistik yapacağımızı sandılar. Oysa ki biz elimizden bu geldi ya Rab, fazlasını yapamadık, affet diyecektik. Onlar zannetti ki boykot ettik ya, nelerine yetmiyor diyeceğiz. Kayını mirasta kocasından biraz fazla pay alanlar en ufak haksızlığa uğradığında mangalda kül bırakmayıp kimseye hakkını helal etmeyenler zannetti ki o parçalanan bebekler onlardan hesap sormayacak. Biz o havada uçuşan cesetlerin, canlı canlı çadırlarda yanan çocukların hesabı bizi de Allah önünde mahcup etmesin, bizi de ahirette ateşte yakmasın diye boykot ediyoruz. Yoksa hiçbirimizin derdi yaradan artistlik falan değil. Sevgili dinleyenler, basit bir deterjan markasından veya bir kahveden, çikolatadan vazgeçemeyen, vicdandan da demeyeceğim artık, akıldan yoksun insanlar dolu etrafta. Ben onların İrab'da mahalleleri olmadığını düşünüyorum ve en az önceki iddiaları ben uydurmuyorum. Sahi sizin de etrafınızda bu cihattan sözler söyleyen nakıs akıllılar yok mu? Yoksa bu maskara adamların hepsi bir tek benim etrafımda mı?

Başörtmek farz değildir. Netekim mühür resimler yapmak lazım. Demokrasi, laiklik, insan hakları. Boş ver, boş ver. Çağdaşlığın ölçüsü 9. senfoni. Generation Next.

Evet efendim, gördüğünüz gibi bazı ayaklar yorgana sığsa da mezara sığmıyor ve üstadım dediği gibi gittiğinde görürsün bu yol mezarda bitmiyor. Başkentin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Radyo frekansları arasında rastgele gezerken bize denk geldiyseniz bugün bizi dinlemeniz gerekiyor demektir. Efendim, yayının başında Resulullah'ı beden kulağıyla dinlemek konusunda ısrarcı olan müşriklerin bu eylemlerinin sebeplerinden bahsederken demiştik ki, onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemek. Yine diyoruz ki o günden bugüne değişen çok bir şey olmadı. Bugün sözde hümanistler fındık kadar kıyas yetenekleriyle bir çıkalımda bulunuyor ve diyorlar ki boykot ettiğinizde kapatılan firmalarda bizim insanlarımız çalışıyorlar. Yani bakın, bizi dinlemişler, düşünmüşler, yapmadıkları boykot için kendilerince kılıf bulmuşlar. Rabbimiz Müddessir suresinde ne diyor? Bakın bu zihniyete hemen kulak verelim. O düşündü, taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası nasıl ölçtü biçti. Allah'ın kelamı, bu başka bir izaha gerek yok aslında. Rabbimiz çok güzel haddini bildirdi, gördünüz mü? Bazen size de oluyor mu bilmiyorum ama bunları söyleyenlerin bizim aklımızla alay ettiklerini düşünüyorum. Veya mazur görmek lazım, her insanın zihni melekelerinin bir sınırı var. Sesli düşünüyorum sadece. Malum markalar boykot edildiğinde piyasadan çekilseler, kapansalar falan, yerli markalar piyasada daha fazla yer tutmazlar mı? Hani malum markalı kolanın sizin parlak zekanızdan yola çıkıp Ali de Ahmet de bizimle çalışıyor dediği reklamlardaki Ali ve Ahmet yerel bir markada çalışamaz mı mesela? Bir saniye, fabrika Türkiye'deyse siz o markayı yerli zannediyordunuz, öyle değil mi? Ah ah, kış boyu yuvasından çıkmayan karıncaya rızkını veren, sabah aç çıkan kuşu yuvasına tok gönderen, anne karnındaki bebeği göbek bağıyla rızıklandıran Allah size kan karışmamış rızık vermez mi sanıyorsunuz? Sahi siz Allah'a ne sanıyorsunuz?

Bak, Hakkı anlattıkça hadsizlerin sesi daha çok çıkıyor. Hani utanmasalar o oldu diyecekler. Gerçi demediklerinden de emin olamıyorum. Allah Bakara suresinde münafıkların portresini çizerken onlar sizinle yan yana geldiklerinde inandık derler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz onlarla dalga geçiyoruz derler diye anlatıyor ve cevap veriyor. Allah asıl sizinle dalga geçiyor. Kıymetli dinleyenler, dedim ya, bu bahsettiğimiz profiller Patagonya Cumhuriyeti'nde değil, içimizdeler, aramızdalar. Bazen bir kapıyı açtığımızda tam karşımızda, hatta bazen mescitte namaz kılarken yanı başımızda. Ama kalbi sizinle aynı kıbleye hiç yönelmemiş. Öyle ya, Siyonisti Siyonist'ten çok savunmasının başka bir anlamı olamaz. Sizi gördüklerinde cevap veremezler. Çünkü bilirler ki siz onların çevresinde zırvaladığında kendisine hak verecek şakşakçılar gibi değilsiniz. Siz muhakeme yeteneğine sahipsiniz. O yüzden size şunu diyemezler mesela. Kardeşim, devlet ülkeye girişini yasaklasın, biz de almayalım, suç devletin. Öyle ya, devlet baba bizimle beraber markete girip ne aldığımıza, paramızı hangi kahve şubesinde harcadığımıza bakıyor. Devletin hesabı devletin başındakilere, tamam. Peki sana parayı nereden kazandığın, neye harcadığın sorulmayacak mı? Şöyle düşünelim, silahla saldırmak suç olmasın. Zira devlet silahı ülkeye sokuyor ve ruhsatlı satışına izin veriyor. Gülünç, hatta korkunç, öyle değil mi? İşte sizin söylediğiniz de en az bu kadar mantıksız ve daha komik. Evet efendim, mesajlarımızla devam edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sümeyra Erdoğan. Değerli görev arkadaşım hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Ben de hayırlı akşamlar diyorum kıymetli arkadaşıma. Boykot bir annenin gözyaşını, boykot bir yavrunun korkudan titreyen kalbini, boykot yavrusunun parçalanan bedenini toplayan bir babanın çaresizliğini, kardeşini sırtında taşıyan ayağı çıplak ablayı ve daha sayamayacağımız birçok şeyi hatırlatmalı bize demiş. Çok doğru. Bir diğer dinleyicimiz de bizi yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun demiş. Asıl bizi siz yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun. Eski radyocuların çok kullandığı bir deyim vardı sayın yönetmenim, hatırlıyor musunuz? Sessiz dinleyiciler, sessiz kitleler. O zaman tabii mesaj, telefon aramaları, mektuplar çok böyle yoğun yoğun gelirdi. Bir de sessiz kitle olurdu. Bizim artık genel itibariyle radyo dinleyicileri sessiz kitle maalesef. Ama sizin burada olmanız bizim için çok kıymetli. Bunu hissettirmeniz de kesinlikle çok kıymetli. Biz burada yaptığımız şeyin boşa gitmediğini, en azından bir yerlerde yankı bulduğunu öğrenmiş oluyoruz ki bu dediğim gibi çok kıymetli. Evet kıymetli gönül dostları, insanlar bu boykot konusundaki duruşunuz için sizinle dalga geçecek. Dünyayı sen mi kurtaracaksın diyecekler belki. Sen delisin, her düşene el uzatamazsın diyecekler. Bırakın uzaktakini, siz burnunuzun dibindekine yardım edin diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Cool olmanın prim yaptığı kirli çağda biz cool olabilmenin derdindeyiz efendim. Güzel bir eser dinlerken WhatsApp mesaj attığımıza yazabilirsiniz. Telefon numaramız 0531 843 5633.

Fil dişi kulenin alışveriş sepeti beni bağlamaz manifestosu. Dünyada kıyametler kopuyor, insanlık dramları yaşanıyor, kitleler sokaklara dökülüyor ama benim fil dişi kulemde hava her zaman mis gibi çok uluslu kahve kokar. Sabah uyanır uyanmaz sosyal medyada boykot var almayın çağrılarını görüp gözlerimi deviriyorum. Ayol benim selfie'imin arkasında o meşhur yeşil logolu bardak görünmeyecekse ben neden yaşıyorum? Dünya yansa benim kafein konforumun üstüne çıkamaz. Duyarlılık dedikleri şey bence tamamen bir pazarlama hatası. Market reyonunda elinde listeye bakıp harıl harıl barkod kontrol eden o bilinçli kalabalığı görünce içimden bir kahkaha yükseliyor. Ne yani ben şimdi o meşhur markanın asitli içeceğini içmeyince dünya mı kurtulacak? Sırf birileri protesto ediye diye damak tadımdan ödün verecek göz var mı bende? Sepetimi en çok boykot edilen, en küresel, en kapitalist markalarla doldururken kasadaki görevliye bunlar hep algı yönetimi canım diyerek entelektüel üstünlüğümü tescilliyorum. Üstelik bu boykot yapmayan halimle acayip de felsefiyim. Arkadaş ortamında ben küresel sermayenin entegrasyonuna inanıyorum dostum diyerek çikolatamdan bir ısırık alıyorum. Hem zaten o fabrikalarda bizim insanımız çalışıyor. Ben aslında yerel istihdamı destekliyorum yalanına kendimi öyle bir inandırıyorum ki vicdanım kuştan hafif hale geliyor. Mazlumların ahının, ölen çocukların çığlıklarının, benim aldığım indirimli lüks çantanın kuponunun yanında esamesi bile okunamaz. Akşam eve gelip televizyonumu açıyorum. Haberlerde dram, gözyaşı, adaletsizlik. Hemen kanal değiştirip boykot listesindeki o dijital platformdan popüler bir dizi açıyorum. Ekrandaki acılara bakıp yazık ya insanlık ölmüş dedikten sonra boykotlu kurye uygulaması üzerinden kendime dev bir menü söylüyorum. Dünya batıyor olabilir, insanlık onuru çiğneniyor olabilir ama benim tüketim özgürlüğüm asla kısıtlanamaz. Ne de olsa benim lügatımda insanlık kapıma

gelen sipariş paketinin kalitesiyle ölçülür. Kalan sağlar ve o dertsiz tasasız kahvem de bana yeter. Siz orada kendinizi paralayıp o bisküviyi yemezsen ölmezsin, yersen ölürler diye güya ölür mücadelesi verirken ben o bisküvinin ambalajıyla gözlerimi kapatıp konfor alanımda horul horul uyuyorum. Ama durun ya, asıl komik olan ne biliyor musunuz? Sizin o duyarlı Müslüman havalarınız. Sabah akşam sosyal medyada cihad ilan edip market reyonunda barkod avcılığı yaparak dünyayı siz mi kurtaracaksınız gerçekten? Ay lütfen komik olmayın. Siz aslında hiçbir şeysiniz. Küresel çarkların, o devasa holdinglerin karşısında sizin bu derme çatma boykotunuz devede kulak bile değil. Evet, kabul ediyorum. Belki duruşunuz doğru. Belki yaptığınız şey insanlık onurunun son kalesi. Belki de tarihin doğru tarafında duranlar gerçekten sizsiniz. İçten içe o market reyonunda dimdik durmanıza, o ufacık bisküviyi bile elinizin tersiyle itmenize saygı duyuyor da olabilirim. Ne var yani? Ama bunu asla yüzünüze söylemeyeceğim. Çünkü sizin o net duruşunuz, benim buradaki vizyonsuz konforumu, benim o ezik tavizlerimi tokat gibi yüzüme vuruyor. Sizin o vicdanlı halinizi gördükçe kendi çürümüşlüğümle yüzleşiyorum ve bu beni delirtiyor. İşte tam da bu yüzden size dünyayı siz mi kurtaracaksınız diye üstten bakmak zorundayım. Kendimi o asil duruşunuzun karşısında o kadar ezik ve o kadar suçlu hissediyorum ki tek çarem size çağ dışı ve vizyonsuz diyerek saldırmak. Ben konforumun, tadımın ve markalarımın kölesiyim. Siz ise bu sistemin içinde yaşayıp omurgalı kalmayı başarabilen o sinir bozucu insanlarsınız. Şimdi gidin ve beni daha beyaz yaptığına inanmak için kendimi ikna ettiğim deterjanımla, onsuz uyanamadığımı zannettiğim kahvemle ve tadına asla diğerlerinin ulaşamadığına inanmak istediğim kolamla baş başa bırakıp dünyayı kurtarın.

0: Efendim sevgili sanatçılarımıza buradan seslenelim. İslami protest müzik yapanlara. Bunlar eskilerin protest müzikleri. Daha çok böyle bize çağ dışı diyenlere verilmiş cevaplar ama her çağda bunları duyuyoruz. Artık bir yerden sonra şükretmeye başlayacak gibiyim. Yani düşmanın okları sizi gösteriyorsa doğru yoldasınız diyorlar ya. Biz de sanki öyle olacağız gibi hocam. Evet sevgili dinleyenler. Başkentin Gür Sesi Hedef Radyo'dasınız. Üstad Necip Fazıl şöyle demişti. Yaşamak zor, ölmek zor. Kavuşmaksa zor mu zor? Çilesiz suratlara tükresim geliyor. Size hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz diye ithamda bulunacaklar. Bakın bıktık artık konuşmayın bunu diyecekler. Fakat şu an dünyada, bu yüzyılda Filistin'in üzerine tonlarca bomba yağdıran, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu 335 mermi sıkan, bu çağdaki insanları aç ve susuz bırakan bir zihniyetten daha önemli konuşacak hiçbir konumuz yok. Zulmün durması için ayağa kalkmaktan daha onurlu bir duruş yok. Gazze'deki son duruma sayısal verilerle bakalım istiyorum sevgili dinleyenler. Son verilere göre Gazze'de öldürülen insan sayısı 73 bini geçti. Yaralı sayısı ise 180 bine yaklaştı. İsrail'in ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırıların ardından enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte bilanço verileri sürekli değişiyor. 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes mutabakatına rağmen İsrail ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik İHA saldırıları ve topçu atışları kesintisiz devam ediyor. Özellikle Ezzevaide ve Deir el-Belah gibi merkezlerde sivilleri hedef alan son saldırılarda aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu yeni can kayıpları kaydedildi. Gazze şeridi genellikle sivil altyapının ve yerleşim alanlarının büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz imkanları nedeniyle enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen bölgedeki askeri hareketliliğin sünmesi, insani durumun her geçen gün daha da kritik bir hal almasına sebep oluyor. Evet efendim, bunca sayısal veri, bunca dram, bunca vahşet varken hala bana ne diyenlere, benim de diyeceğim şu: siz boykot yapmayın, yapamazsınız. Siz o safta yer alamazsınız. Sinekten bal beklemek olmaz. Siz çöplüklerinize oyalanın. Siz Gazze'nin Gazi eşeği kadar bile olamazsınız.
1: Gazze'nin Gazi eşeğine ithafımdır. İtiraf ediyorum. Ben bir eşek kadar olamadım. Gazze'nin Gazi eşeği kitap taşımadı bazıları gibi. Sırt verdi şehitlere. Yoldaş oldu gazilere. Yetişsin diye bebeler hastanelere. Kanat taktı, göğüs gerdi mermilere. Ben mi? Ağladım, bağırdım, anlattım. Minnacık kalmış vicdanımı rahatlatmaya ne bahaneler sıraladım. Hülasa, ben bir eşek kadar, bırakın Gazze'nin yiğitlerini, Gazi Gazze'nin Gazi eşeği kadar olamadım. Eşekten gazi mi olurmuş? Dedin ya, ey ahmak nefsim. Senin cevabını da Angelus'un kıtmiri, İbrahim'in karıncası, Sevr Dağı'nın örümceği versin. Yetmezse hakkından mutasım Selahaddin bir de Barbaros gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, bu haftada bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Zülfiyare dokunma günüydü. Bugün haçsiz haçsiz konuşanlara siz söylüyorsunuz ama biz de duyuyoruz deme günüydü. Bugün hadi aynı argümanlarla bize de gelin de sizin mantıksızlığınızı yüzünüze vuralım günüydü. Ben de biliyorum bu zihniyettekilere Arapların dediği gibi kellim kellim la yenfa, konuş konuş fayda vermiyor, ama fayda vermiyor diye biz konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz yaşayacağız ve siz çıldıracaksınız bayım. Her bahar yeniden uç vereceğiz. Büyüyeceğiz yaprak yaprak. Taze hayat kokacak ellerimiz, buram buram bahar kokacak. Biz umuduz bayım, düştüğümüz yerden bir can olup kalkacağız. Yürüyeceğiz, çıplak ayaklarımızı titretecek kalplerimizi. Beynimizde zonklayan bir türkü olacağız. Bizi söyleyecek esen rüzgar, uçan kuşlar, karanlıklarınıza yıldız olup düşeceğiz. Bileceksiniz bayım, vuslatlar unutturur ayrılıkları. Biz yaşayacağız çünkü bizden sorulacak yeryüzü. Ve siz bizden sorulacaksınız bayım. Göreceksiniz, doğan her güneşte biraz daha büyüyecek sevdamız. Güller bizi açacak, bülbüller bizi söyleyecek. Sonunda bütün dillerde bizimle tamamlanacak sevda dediğin, kendi nefretiniz içinde kahrolacaksınız bayım. Efendim, nice güzel yolları birlikte insanca yürümek ve özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
8: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
11: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamali.
4: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
5: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
3: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
5: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

اشهد ان لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: أعوذ بالله من الشيطان

Oh.

İnnallâhe semî'un alîm.

0: النبي
1: Thank you.

Allah'ım.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى

Yeah.

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

لو

0: حق
1: الله.

Ula

Ben ilk

Nerede?

İnnallâhe yuhibbul muqsitîn.

أيحب أن

Bilmiyorum.

Allah'a emanet olun.

Allah'a emanet olun.

Vallahu bi kulli şeyin alim. Kul entu

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا

Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

Ali. Selam. Savaş. Sağ ol.

الحق.

بسم الله

هل ترى لهم من باقية وجاء

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً

وانشقت

0: Sadakallahu'l-Azim. El-Fatiha.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir görmelerimde, görünmelerimde.
3: Sizin sesiniz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
5: olma. Şimdi reklamlar.
6: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
7: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54, Siteler, Ankara.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler, kitabımız, rehberimiz Kur'an, anne babaların çocuklara karşı mesuliyetinden söz ederken, çocuklarınıza oruç ibadetini öğretin demiyor. Çocuklarınıza Kur'an hafızlığını öğretin demiyor. Çocuklarınıza cihadı öğretin, çocuklarınızın silah kullanmalarını sağlayın demiyor. Hatta namazı öğretin demiyor. Ne diyor? Ku enfusekum ve ehlikum naran diyor. Kendinizi de çocuklarınızı da ateşten koruyun diyor. Bir çocuğun ateşten korunmasıyla ona oruç öğretilmesi, namaz öğretilmesi aynı hacimde şeyler değildir. Biz doğurduklarımızın ve doğurmadığımız halde gözümüze, çevremize ilişenlerin mesuliyetini taşıdığına inanan Müslümanlar olarak yeni nesillere, çocuklarımıza sadece ibadetlerden bir ibadeti, mesela namazı, mesela haccı,

öğreterek Allahu Teala'nın omuzlarımıza yüklemiş olduğu görevi ifa etmiş, yerine getirmiş olmayız. Çünkü Allahu Teala kendinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyun diyor. Sadece hafız olmak ateşten korunmak için yeterli mi? Sadece orucu bilmek ateşten korunmak için yeterli mi? Hac etmek, cehenneme girmemek için tek başına yeterli mi? Cihad etmek, hatta cihad meydanlarında ölüp gitmek tek başına cehennemden korunmaya yetiyor mu? Kur'an-ı Kerim sadece namazı özellikle bir eğitim malzemesi olarak örneklendiriyor. Orada da namazı öğretin demiyor. Ve'mur ehleke bis-salat diyor. Emret diyor. Emret yani namaz konusunda dik dur. Taviz verme. Yalvar anlamında değil, taviz verme. Ayakta dur. Namaz konusunu ciddiye al. Sonra da Allah'tan yardım dile. Çünkü Allah'ın yardımı olmadan namaz konusunda muvaffak olmak mümkün değil. Kardeşler, tekrar bir gerçeği önümüze tahlil etmek için koymak istiyorum. Kur'an nesil yetiştirme konusunda hafız yapın, şunu öğretin, bunu öğretin, eğitime alın, kampa alın gibi ayrıntılarla meşgul olmuyor. Çatının adını söylüyor. Ku enfusekum ve ehlikum naran. Tahrim suresinin 6. ayet. Kendinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyun. Ateşten korumak, Allah'ın haram ettiği şeylerden %100 sakınmakla, farz ettiği şeyleri de takat kadar yerine getirmekle mümkündür. Dolayısıyla bizim anlayışımızda, itikadımızda eğitim, çocuk eğitimi ateşten korunma projesidir. Hem kendini hem çocuklarını ateşten korumanın adına eğitim deriz. Hafızlık, namaz, oruç bunun cüzlerinden bir cüzdür sadece. Bir paragrafın adıdır. Çünkü hem namaz kılıyor hem de faiz yiyor olduktan sonra ateşten korunmuyorsun ki. Hafız Allah'ın şeriatını tatbik etmiyor. Ateşten korunmuyor ki. Bilakis ateşe daha önce, başkalarından önce girecek birini yetiştirmiş oldun. Kur'an'ı tatbik etmekte, Kur'an'la amel etmekte sıkıntısı olan bir hafız, herkesten önce cehenneme girecek 3 kişiden birisidir. Projemizin adı çocuk eğitmek, çocukları İmam Hatip Lisesi'ne göndermek, hafız yapmak projesi değildir. Biz çocuklarımıza cehennemden korunma aşısı yapmak zorundayız. Bu aşı şüphesiz elbette namazdır, elbette oruçtur, elbette hacdır, elbette Kur'an ehli olmalarıdır. Ama bunların bütününün adı çocuğumuzun Allahu Teala'nın azabından korunacak bir kıvama getirilmesi gayretidir. Ve bu sadece annenin vazifesi değil, sadece babanın vazifesi değil, sadece yaz aylarında kendisine çocukların teslim edildiği cami imamının görevi değil. Hepimizin görevi. Ümmeti Muhammed olarak Allah'ın cehennemine bizden bir kişi girmesin diye gayret etmenin adıdır. Hepimiz iman kardeşleri olarak birbirimizin ateşe düşmesine karşı himmetli, gayretli ve çok çalışır bir çalışma içerisinde, proje içerisinde olmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepiniz çobansınız buyuruyor. Hepiniz çobansınız. Herkes bu çobanlık vasfında müşterektir. Bu çoban koyun güden çoban değil elbette. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz şeyden mesulsünüz buyuruyor. Sonra hadisin içerisinde iki cümle hepimizin dikkatini çekiyor olması lazım. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz dedikten sonra ayrıntılara girerken iki yerde aile içi ayrıntıya giriyor. Buyuruyor ki erkek

erkek ailesinin sorumlusudur. Sonra devam ediyor. Kadın eşinin emri altındaki evinin sorumlusudur. Dolayısıyla ne erkek kadına yıkarak kurtulabilir, ne de kadın çocukların babasına yıkarak bu görevi vebalden kurtulabilir. Hepimiz bir defa işin birinci basamağı, Tahrim suresinin 6. ayetindeki emri Allah-u Teala'nın açıktır. Hepimizin projesinin, çalışmasının adı vakıf levhası ile mi olur, cami tabelası altında mı olur, o isimler önemli değil. Ama hepimizin projesinin adı Allah'ın azabından kurtulmak ve kurtarmak. Ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicara. Öyle bir ateşten korunun ki siz, hani 100 derece, 280 derece, 700 derece filan değil. Bu ateş taş yakmak için tutuşturulmuş. Taş ve insan yakacak. Halbuki köylerdeki fırınların etrafını taş kaplarlar, ateş sağa sola sirayet etmesin diye. Allah'ın azabı taş yakacak, insan yakacak. Bu ayetin muhtevası bize neyi gösteriyor? Yani 38 derece, 40 derecelik ateşten korumak değil çocuğu senin projen. Taş yakacak düzeyde bir ateşten ve o taş yakacak düzeydeki hararetteki ateşe insan olarak senin çocuğunun atılacağını, kendinin atılacağını varsayarak sen çalışmak, gayret etmek zorundasın. Bu büyük projeyi, bu büyük çalışmayı, bu muhteşem aşıyı biz sadece çocuğumuza namaz öğretmekle, sadece oruç öğretmekle, sadece abdest almayı öğretmekle, sadece yalan söyleme demekle geçiştiremeyiz. Bunlar önemli parçalar ama projenin parçaları sadece bunlar. Projenin bütününün adı ateşten korunma projesidir. Hem kendin hem çoluk çocuğun mesuliyetin altındakiler, Allah-u Teala'nın senin zimmetine koyduğu, sorumluluğunun altına verdiği nesil, aile, kimse, bunları ateşten korumak zorundayız. Bu ateşten korumakla çocukları yaz aylarında camilere gönderip namaz öğretmek, abdest öğretmek, teyemmümü öğretmek arasında çok büyük farklar var. Aynı şeyler değil bunlar. Aynı şeyler değil. Yıllarca namaz öğretebilirsin. Yıllarca Kur'an öğretebilirsin. Hatta hafız edebilirsin. Bukhari'yi de ezberletebilirsin. Onlarca, yüzlerce anne baba hukukuna riayet etmekle ilgili ayet, hadis okuduğu halde anasını babasını çiğneyecek kıvamdaysa, sırf onu doğuran ana yüzünden cehenneme girecek bir çocuk, onun büyümesine vesile olan baba yüzünden cehenneme girecek bir çocuk, ateşe babası yüzünden, annesine hak tecavüzü yaptığı için, annesine asi olduğu için cehenneme girecek bir çocuk, hafız yapılmıştır belki, İmam Hatip mezunu yapılmıştır belki, ahlaklı diye vasıflandırılıp iyi ahlaklı bir kızla evlendirilmiştir belki ama cehennemden korunmamış. Bakış tarzımız bizim cüzlerden bir cüzü, parçalardan bir parçayı alıp onun üzerine yoğunlaşmamalı. İnsan tahlili yapılırken bir damla kan alıp o kanın üzerinden bütün bünyeyi tahlil edebilirsin. Ama insanı tedavi ederken ondan bir tüp kan alıp o kanı tedavi ederek insana yüklemiyorlar tekrar. Arızalar bir tüp kandan anlaşılıyor. Tamir edilirken bütün vücut tamir ediliyor. Islah bütün üzerinden yapılır. Biz çocuklarımızı Kur'an öğretmek, çocuklarımızı namaz ehli yapmak, sabah namaz ehli yapmak, Allah'ın hakkına, hukukuna riayet eder, haramlardan kaçar hale getirmek zorundayız ki bunun toplamının adı ateşten korunma projesidir. Kardeşler, burada büyük bir hedefle anne baba olalım veya olmayalım. Çünkü doğurduğumun annesi babasıyım. Bu 5 eder, 10 eder, bilemedin 20 çocuk eder. Ben Allah'ın yarattığı her çocuğun annesi babası kadar cehenneme girmemesi konusunda hassas olmak zorunda değil miyim? Yeryüzünde secde etmeyen, Allahu Ekber diye belini bükmeyen tek bir genç varken benim rahat uyumam caiz mi? Müslümanlığım bunu kabul eder mi? Demek ki benim 5 tane doğurmuş olmam, 5 çocuğum olduğu anlamda

0: anlamına gelmiyor. Benim milyarlarca çocuğum var. Her doğan çocuk. Hatta hatta geçmişte ölmüş gitmiş asırlar önceki imansız ölen, cehennem kütüğü olarak ölen çocukların bile kahrını taşıyor olmam lazım. Peygamber mantığı budur. Kur'an terbiyesi görmüş Müslüman mantığı budur. Allah'tan bu mantık üzerine yaşama gayretini bize lütfetmesini hep diliyor olmamız lazım. Hep diliyor olmamız lazım. Ailesine kapanmış, kendi çocuklarını düşünen, hele o çocukları böyle Kur'an kursuna gönderdiyse, ondan sonra ne olursa olsun diye rehavet içerisinde olan bir Müslüman asla olamayız. Kardeşler, bu büyük projenin, yani Allah'ın azabından çocuklarımızı koruma projesinin bir günlük, bir senelik, bir haftalık veya bir ömürlük proje olarak takdir edilmesi yanlıştır. Biz ilk iki insandan beri, binlerce yıldan beri devam eden bir eğitim, cehenneme düşmeme ve cennete girme eğitiminin uzantılarıyız. Bu bizim çocuklarımızın 3 ay 5 aylık filan eğitimi görmeleriyle hallolabilecek bir sorun değil. Kardeşler, bir çocuk nasıl dil öğreniyorsa, konuşmayı nasıl öğreniyorsa, yemeği içmeyi ne kadar zamanda öğreniyorsa, akrabalarını, çevresini ne kadar zamanda tanıyorsa, mesela dil konusunu sadece alalım. Türkçeyi bir çocuk 7 yaşında okula gittiği gün mü öğreniyor? Hayır. İlk defa çocuk işaretlerden anlıyor. Önce annesini tanıyor. Sonra babasını tanıyor. Sonra evdeki ikinci şahısları tanıyor. Sonra onların ağlarken onlara yaptığı işaretleri, çocuğun ağlaması halinde annesinin kıpırdanışlarından hareketlerin anlamını anlıyor. Mesela ilk gün çocuk ağladığında annesi, ebesi onun yanına yanaştığı halde susmuyor. Ama 10 gün sonra annesi kalkınca yerinden susuyor. Neden? O kalkışın emzirmeye doğru giden bir merhale olduğunu anlıyor. Ama kalkıp da annesi başka yöne yönelince susmuyor bu sefer. Bakıyor ki o deminki kalkışa benzemiyor. 6 ay sonra sus lafından anlıyor. Mamanı pişiriyorum lafını anlıyor. 1 yaşına geldiğinde ben açım demeye başlıyor. Bana mama verin diye işaretler yapıyor. Çocuğun bir Türkçeyi, annesinin, babasının dili, çevresinin dili, kulağına giren o, gözüne giren o, eliyle tuttuğu şeyler, her şey Türkçe olduğu halde, çocuğun fıtri yeteneğinde de bulunduğu halde, ben şunu istiyorum, ben şu durumdayım, benim elimden tutun, bana şunu verin demesi en az 2 yıl tutuyor. Çocukça olmaması için konuşmasının da 10 yaşına gelmesi gerekiyor. 10 yaşına kadar komik komik hatalar yapıyor. 2 yaşından itibaren edebiyat kitabı yazan çocuk yok. Olsa zaten mucize olurdu o. 2 saatlikken konuşan çocuk oldu, yeryüzünde kıyamete kadar baki bir mucize olsun diye. Onun dışında ben su istiyorum, lütfen bana bir su verir misiniz? Şunu yapabilir miyim demesi için 10 sene gerekiyor. Anne, baba, herkes o dili konuşuyor. Belli bir yaştan sonra okula götürüyorsun, okulda o dil kanun olarak ona öğretiliyor. Ama çocuk 10 senede, bazı çocuklar 15 senede, bazıları da askere gittiği halde hala ben filan yere gidebilir miyim diyemeyecek kadar öğrenememiş oluyorlar. Kendi dilini, anasının dilini, babasının dilini. Bu örnekten yola çıkarak diyoruz ki kardeşler, her ne kadar çocuk Türkçe konuşan veya filan dili konuşan bir annenin babanın çocuğu olduğu halde, o dili olgun ve medeni bir şekilde konuşması için gerektiğinde 20 yıl harcanması uygun bulunduğuna göre, hayır ve şer de çocuk üzerinde bu şekilde aşılanır. Nasıl bir senede çocuğun düzgün şairce konuşmasını, edebiyat kitaplarına geçecek konuşmalar yapmasını beklemiyorsun, hayır ve şer konusunda da çocuğun 1 yılda, 2 yılda, 10 yılda, 20 yılda mükemmel olgun Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh seviyesine gelmesini bekleyemez. Bu yanlış bir beklenti olur. Kaldı ki Türkçe konuşmak veya başka bir dili konuşmak Çocuk için en kolay şeylerden birisidir. Nitekim büyüdükten sonra bir dershaneye gittiğinde bir sene sonra yabancı bir dil öğreniyor. Yetenekleri oluştuktan sonra. 3 dil, 5 dil öğrendiği oluyor. 7 dil, 8 dil bilen insanlar var. Öğrenilebiliyor bu demek ki. Hayır ve şer ise, yani onun hayır yüklü olması veya şerrin ona nüfuz etmesi, ki örneklendireceğim inşallah, bizim hayır pozitif yükleme yapmamız veya şeytanın şer yükleme yapması herhangi bir dilden daha büyük bir projenin adıdır. Dil nihayet beyin belleğinde belki bir nokta kadar da yer işgal etmez. Ama Allah'ın şeriatının yetiştirmek istediği insan, mükemmel bir mümin veya şeytanın ihdas etmek istediği şer bir insan, bela bir insana ait bellekte yer eden şeyler çok daha fazladır. Yani Türkçenin grameriyle vesairesiyle hepsi bir kitaba doldurulsun, nihayetinde Kur'an-ı Kerim'in 300'ü kadar yapmaz. Yani bir dil yeteneği en zor dillerden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'in 1/5 kadar değildir grameriyle vesairesiyle. Ama din vermek istediğin zaman, mükemmel bir mümin olarak yetiştirmek istediğin zaman, Kur'an-ı Kerim'inden, hadisinden, fıkhından, takvasından, zühdünden yükleyeceğin şey, yani vermek istediğin kapasite dilin çok çok fazla üstünde. Dolayısıyla biz dil öğrenen çocuğun nasıl öğrendiğini deneyerek gördüğümüz halde, hatta kendi konuşmamızda dil yeteneğimizin nasıl geliştiğini gördüğümüz halde, bir 3 aylık eğitimle, 2 haftalık bir kampla çocuğun evliya olmasını beklemek saflıktır. İnsanı tanıyamamaktır. Bir defa sen tamamen ortada sıfır bir proje yürütmüyorsun. Sen 3 tane hayır aşısı yapmak istiyorsun. Sen 3 gün içerisinde mesela abdesti öğretmek istiyorsun. Mesela tahareti öğretmek istiyorsun. Şimdi sen boş bir alanda koşmuyorsun ki. Sen tahareti öğretiyorsun. Şeytan da pisliğin onun ne kadar rahatlatacağını aşılıyor. Karşı rakibin senden daha güçlü bir eğitimci üstelik. Her türlü taktik onda hazır. Her türlü imkanları var. Sen kulağına hitap edebiliyorsun, gözüne hitap edebiliyorsun. O damarlarda cereyan ederek iş yapıyor. Sen kulağa koyuyorsun. Kulaktan, gözden, beyine gidecek, beyin talimat verecek, kalbe gidecek. O kalbinin üstünde oturmuş, oradan kontrolle yapıyor bu işi. Kumandayla hallediyor. Eğitim, şunu söylemek istiyorum. Olmaz bir şeyin içerisinde değiliz. Allah bizi çocuklarımızı ateşten korumakla yükümlü tutarken olmaz, yapılamaz bir işin üstüne koymadı. Olur. Ama bu işi 3 günlük görürsen yapamazsın bunu. 3 günlük, 1 haftalık, 1 senelik eğitim değil bu. Dil bile 1 yıllık eğitim değilken, anasının dili, babasının dili bile 1 yılda o çocuğa sireyan edemezken, sen tamamen bir hayat projesi olan, olduğu gibi hayatı kuşatan bir İslam'ı, Müslümanlığı 3 günde, 1 haftada, 10 senede, 20 senede, 30 senede yüklediğini zannedemezsin. Çünkü senin 30 sene dediğin şeyde şeytandan sana artan kalan vakit 30 saat bile değildir belki. Şeytan 24 saat damarlarında dolaşıyor. Sen oyunundan, okulundan, eğlencesinden, şundan bundan vakit bulacağın 10 dakikada namazın önemini anlatacaksın. Kardeşler, olmaz bitmez değil ama ciddi bir projenin başındayız biz. Evet, bu çocuklar yetiştirilmez. Nuh Aleyhisselam bile yetiştiremedi sözü yanlış. Nuh Aleyhisselam çocuk yetiştiremedi doğru, ama Azer gibi bir müşrik, İbrahim gibi bir çocuk yetiştirdi Allah yardım edince. Örnekleri tek taraflı almanın gereği yok. Mesele filanca babanın çocuğu olma meselesi değil. Allah-u Teala'nın seni kaldırmayı murad edip etmemesi meselesidir. Allah seni kaldırmayı murad etsin. Sana manevi desteğini vermeyi murad etsin. Dağlar senin parmağının ucunda küçük kalem gibi oynar o zaman. Allah'ın yardımı da himmeti büyük kullarına geliyor. Daha doğurur doğurmaz bu işi basit görürsen Allah sana yardım etmez. Korkar ürker çocuğu şeytanın kucağına atarsan sana da yardım etmez Allah Teala. Hepimiz Allah'ın ateşinden koruma projesini çok büyük bir proje olarak görerek çalışacağız, gayret edeceğiz. Allah da bize yardım edecek. Kardeşler, şunu bilmemiz lazım. Şu kainatta ne varsa, dağlarından, nehirlerinden, hayvanlarına kadar, hepsi insanın hizmeti için yaratılmıştır. İnsan da Allah'a secde etsin diye yaratılmıştır. Her şey insan için, insan Allah'a secde için. Mantığımız bizim bu. Dolayısıyla bu mantık bizi nereye götürüyor? Çocuk doğurmak ve çocuk büyütmek. Bir defa bizim gözümüzde, efendim evlendim, çocuğum oldum, sünnetini yaptıracağım, diploma sahibi olacak, iş sahibi olacak, ben de o arada emeklilik günlerim gelmiş olacak, ben de emekli olacağım, annesiyle tatile gideceğiz, kışın onun yanına geleceğiz, hastalanırsak bizi hastaneye götürecek, onun imkanlarından istifade edeceğiz, onun şirketi olacak, o şirketten bize makam şoförlü araba tahsis edecek, hep 5 günlük işler, 5 kuruş etmez işler. Bunun için ne çocuk doğurmaya değer, ne ebelik yapmaya değer. Yani 100 senelik hayat için, ki 100 sene olduğunu varsayalım, 100 senelik hayat için doğurmaya değil, doğmuş çocuğu ziyaret etmeye bile değmez. Doğum yapan kadına geçmiş olsun demeye bile değmez. Boş işler bunlar. Biz çocuğumuzu yeryüzünde var olduğu sürece Allah için rükû yapacak. Sübhane Rabbiyel Azim diyecek. Secde edecek. Allah'ın kelamını yüceltecek. Onun lisanından Kur'an nesilden nesile taşınacak. Umuduyla çocuk doğurmak lazım. Böyle bir çocuk sen öldükten sonra canlı Kur'an olarak yeryüzünde dolaşır. Onun yaptığı her şey senin hanene yazılır. Onun doğurduklarının yaptıkları senin hanene yazılır. O aşı kıyamete kadar senin defterlerinin açık kalmasına sebep olur. Çocuk bunun için doğurulur. Ve kıyamet günü mümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin artmasına gayret etmiş. İki kişi, secde eden iki kişiyi artırmış. Böylece peygamberinin övünmesine vesile olmuş bir Müslüman olarak dirilmek için çocuk doğurulur. Önce işe ciddi bakmak lazım. Erkek çocuğu olacak da işte ona dükkanını devredecek filan, yazıklar olsun. Senin dükkanın yanmayacak zannediyorsun bir gün. Bir afete uğramayacak garantisi mi var da dükkanını devretmek için çocuğunu büyütüyormuş. Tüccar kafası bile değil bu. Sen hakiki bir tüccar olsan çocuğuna yeni bir dükkan açardın. Çift üşletirdiniz bunu. Sen kafan o kadar küçük ki 30 senedir çalıştığın leblebici dükkanında çocuğu helak etmek istiyorsun. O da 30 sene orada uğraşsın istiyorsun. Tüccar kafası bile değil seninki. Önce biz niye doğuruyoruz? Şunun için doğuruyoruz. Yeryüzünde şeytan bir kişi Allah'a asi olsun, şirk bir kişi fazla kazansın diye uğraşıyor. Biz de yeryüzünde secde eden sayısı bir kişi artsın, bir kişi daha fazla Allahu Ekber desin diye, bir kere daha Subhanallah fazla densin diye yeryüzünde çoğalmaya çalışıyoruz. Bir savaşın içindeyiz biz. Biz Kabil'in soyuna karşı, Habil'in şerefli soyu kıyamete kadar devam etsin, çoğalsın diye, İffet, ahlak devam etsin diye doğurmamız gerekiyor. Mantığımız bu bizim. Bunun için 10 çocuğumuz olsun, bunun için 20 çocuğumuz olsun diye himmet edip gayret ediyoruz. Allah'tan mübarek nesiller istiyoruz. İhtiyarlayınca bana hizmet edecek çocuğu ne edeyim ben? Beni gençken hangi Allah baktı, koruduysa ihtiyarken de o baksın. Allah Teala sadece gençleri mi koruyor? Yani sen emekli olana kadar Allah'a tevekkül, emekli olduktan sonra çocuklara tevekkül. Neresi iman bunun? Öyle iman olur mu? Hayır, bu cahilce bir anlayış. Bu Ebu Cehil'in mantığıydı. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şu kalabalık çoluk çocuğuna güvenenleri bırak bana ey peygamber. Yani onlara muhatap olmaya bile değmez. Yani cahiliye kafası çocuğunun çokluğunu güç kabul ediyor. Öyle değil. Çocuk da Allah'ın, sen de Allah'ın, anası babası da Allah'ın. Hep Allah'ın mülkü değil miyiz? Onun kulları değil miyiz? Diye düşünüyoruz. Birinci mantık bu. İkinci olarak kardeşler, bu bakışımızla yola çıktığımız zaman karşımıza bir sorun çıkıyor. O sorunu baştan beri konuşuyorum. Biz bir bilgisayarcıdan program alarak o programı çocuğumuza yükleyip bugünden itibaren Arapça biliyor. Öbür gün bir program daha yüklüyorsun, bugün de hafız oldu. Böyle bir insan olmaz. Böyle alet olur, robot olur, bilgisayar olur. İnsan damla damla, adım adım yol alıyor. Eğer bir çocuk doğduktan bir hafta sonra 100 kilo, 160 santimde boyu ve dünya şampiyonasına katılacak bir güreşçi oluyorsa, o zaman ifrit diye ondan herkes kaçar tabii. Bir haftada çocuk 160 kilo olmuş. İfrit bu, cindir diye kaçar herkes. Vahşi olur. Bünyesi bir haftada büyümeyen, 20 senede büyüyen birisinin kültürü en az 2 kat zamanda büyür. Böyle düşüneceğiz. Ve şunu unutmayacağız. Bilgi blok olarak getirilip kafaya sokulmuyor. Bilgi nokta nokta alınıyor. Nasıl ilim dediğin şey harflerden oluşuyor. 10 tane, 20 tane, 30 tane harften oluşuyor. O harfler kelimeleri bir araya getiriyor. Kelimeler cümleleri bir araya getiriyor. Cümlelerden ilimler çıkıyor ortaya. Hangisi olursa olsun. Çocuğa ahlak da böyle aşılanıyor. İbadet de böyle öğretiliyor. Kötülük de böyle öğretiliyor. Haram şeyler de böyle öğretiliyor. Haramı da şu şu şu işi yaparak anlıyor çocuk. Biz sadece mesela zinaya bulaşan bir delikanlıyı biz acaba hangi arkadaşa dadandı diye diyoruz. Ama o çocuğun filan izlediği voleybol maçındaki çıplak kadınlardan 5 sene sonra, o voleybol maçından 5 sene sonra zinaya kaydığını ve zinaya kayış sürecinin o çıplak oyun oynayanları seyretmekle başladığını düşünmek istemiyoruz. Bir futbol maçına götürüyorsun çocuğu. Futbol maçında futbol haram mı helal mı? Dur bir dakika. Burada bir vakit zayiatının mubahlığı aşısını koydun çocuğa sen. 3 saattir orada boş boş seyrediyorsun. Baba çocuğunu almış maça götürmüş. 2 kaç tane çıplak insanın avretini seyretmekte sakınca olmayacağına dair 5 yaşında çocuğa eğitim verdin sen. Ben öyle bir şey demedim. Elbette demedin. Bacaklara bakmak serbesttir diyecek halin yoktu. Şeytan bu kadar da aptal değil, bunu söylettirmez zaten. O önce maç seyrettirir. Çocuk evde yaramazlık yapmasın gibi bir gerekçeyle. 3 Allah'ın zina kadar ağır saydı. Kur'an'ın isim vererek lanet ettiği, haram ettiği, şeytan pisliği dediği kumarın en yaygın devlet eliyle yapılan toto çeşitlerinden bir tanesine ait reklamları, konuşmaları o çocuğa 5 yaşında sen öğrettin. Sen bunu bir futbol maçı diye bakıyorsun. Ben onu saydığım zaman kabarık bir liste olarak çıkıyor. Başka bir örnek vereyim. Bayramlaşmaya diye yakın akrabayı ziyarete götürdün çocuğu. Şusu busu diye yakın akraba diye ziyarete gittik. Sen senelerdir çocuğuna şu kıyafet caiz değil, bu tip caiz değil dedin. Bayram ziyaretine gittiğinde maymun gibi, şarlatan gibi giyinmiş emsallerinin ortasına koydun çocuğu. Siz
1: dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Büyükler olarak bayramın mübarek olsun. He Allah kabul etsin. He ne güzeldi. Ne güzel tuttuk oruçları dedin. O da ya şu gaddar annem babam bana yasakladıkları şeyleri ziyarete geldiğimiz akraba çocukları giyiyor. Orada gelip sana bundan sonra bir daha bayrama gelmiyorum. Ya bana da bunlardan alırsınız ya da ben de bayrama gelmem, sizinle akraba ziyaretine gelmem demedi çocuk. Dedik ki konuşmayı da geç öğreniyor zaten. Ama 15 sene sonra çocuğu sen İmam Hatip Lisesi'ne bile verdiğin halde, yaz aylarında muhteşem Kur'an medreselerine de gönderdiğin halde, yaz aylarında, bir gün o çocuğun elinde aynayla şurasını

burasını boyarken gördüğünde Sübhanallah bizim akrabada yok, nereden gördü bunu deme hakkın yok senin. Filan bayram ziyaretine götürmüştün ya akrabanın bu tip hastalıkları olduğunu bildiğin halde. Eğitim bu kardeşler. Eğitim bu. Hangimiz bir günde namazı, orucu, zekatı, haccı öğrenip diploma alıp çıktık? Abdesti öğrenmemiz 10 gün sürdü. Sonra baktık ki kulağın yanlış yerini meshediyormuşuz. 10 gün daha doğrusunu öğrendik. Namazı düzgün kılmamız 2 sene, 3 sene sürdü. Büyük büyük adamlar olduğumuz halde. Hayır da, şer de, kar gibi yağıyor. Dolu gibi iniyor. Önce bir tane bir tane indiğini zannediyorsun. Sabahleyin kalktığında bakıyorsun, kapı pencere her şey kapanmış. Her yer kar olmuş. Yahu bu bir tane bir tane inen karlar bu ovayı nasıl kapladı diye biliyor musun? Bugün çocuğuna kaba bir söz kullanan bir Müslüman, ertesi gün o çocuğun o sözü tekrar etmesini beklemez elbette. Kaç yaşında bu sözü sen bu çocuğa söyledin? Sen 40 yaşındaydın, o da 5 yaşındaydı. Sen 80 yaşına geldiğinde, o da 40. yaşına geldiğinde oğluna o sözü söyleyecek. Senin 35 sene önceki eğitiminin eseri bu. Ben onu söylediğimin üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Beyin yol geçen anı değil. Beyin depolama merkezi. Bugün kullandığı bir kelimeyi çocuk 15 sene önce öğretmeninden ilkokulda duymuştu. Beyin onu yerleştiriyor kafasına, vakti gelince kullanıyor. Her öğrendiğini diline, her öğrendiğini eline uygulamıyor insan. Bunun için kardeşler, çocuklarımızı cehennemden koruyacağız derken, yarından itibaren evlerimizi cehennemden koruma bandı altına alacağız. Bugünden itibaren anti cehennemdir bu ev diyecek halimiz yok. Böyle bir koruma olmaz. Bu koruma 24 saat 365 gün devam eden şuurlu bir davranışın eseridir. Bunu anlatmak istiyorum. Ziyaret ederken, eve yemek getirirken, akrabalarla telefonla konuşurken dikkatli konuşacaksın. Telefon çalacak. Alo, buyurun, kimi aradınız? Dedin, cümle devam etti. Öbür gün Buhari'den hadis oku, selam sünnettir diye. Sen en yakının, akrabanı aradın, selamun aleykümle başlamadın. Ya çocuğa hadis okuyoruz, onu dinlemiyor. Hadis derstir. Ders okuyorsun. Telefon hayat parçasıdır. Hayatı uygulayışındaki etki gücü dersin 100 katıdır belki de. Sen sol elle ağzına lokma götür. Ondan sonra götür İmam-ı Azam'a, çocuğa sağ elle yemek sünnettir diye ders versin. O kadar kolay değil ki bu iş. Hazreti Ömer'in önüne oturtsan çocuğu. Yavrum sağ elle yiyeceksin desen, eğer anasını senelerdir çatalını sol tarafa koyuyor, bıçağı sağ tarafa koyuyor gördüyse yapacak bir şey yok çocuğun. Eğitim aşıdır. Aşı bir damladır. O bir damla hayattır. Hayat kurtarır veya felç eder. Şeytan da böyle çalışıyor. Melun, o da böyle çalışıyor. Gelip bir günde insanların namazı bırakmasını sağlamıyor. Bir kişinin namazı bırakması için belki 30 sene uğraşıyor. Her gün bir fiskos yapıyor. Mesela bir aileyi dağıtmak için şeytan sizce kaç sene çalışıyordur? Bakıyorsunuz ki 50 senelik evli insanlar boşanıyorlar. Melun 50 senedir yatırım yapıyor demek ki. Her gün bir, nereden anlıyorsun bunu? Boşanma için ağızlarını açtıklarında düğünden önce nişanlılık dönemindeki şikayetlerden başlıyorlar. Bir açıyor ki dosyalı, İstanbul'un en büyük savcılığında öyle dosyalar yoktur. Bir açıyor ki sen şunu yaptın. O bir cevaplar veriyor ki Sübhanallah, bunlar 30 sene önce birbirlerini vurmaları lazımmış zaten. Nereden anlıyoruz bunu? Şeytan her gün bir çivi bir çivi bir çivi çaka çaka çaka çaka sonunda patlatacağı zaman son yumruğunu hepsini meydana çıkarıyor. İlk gün senin dikkatini çekseydi bunlar, ilk gün sen böyle düşünseydin, ya bu şeytana yatırım olur, şeytan başarısız olurdu. Belki de bazı hareketlerini Allah rızası için yaptırdı sana yaparken. Allah rızası kılıfının içine koydu, sen de Allah rızası için vurdun. Allah rızası için dövdün. Hayır da böyle. Bir kere Allah'tan kork diyorsun çocuğa. Bir Allah'tan kork demekle çocuk Allah'tan korkup sigarayı mı bırakacak? Hayır. Yarın bir daha demeyecek misin? Öbür gün bir daha demeyecek misin? 3 ay üst üste demeyecek misin? 90 defa Allah'tan kork yapacak bu. Beyin duyduğu şeyi atmıyor. Göz gördüğünü atmıyor.
tuttuğu şeyin

devamını unutmuyor. Sulandıktan sonra zaten mükellef olmaktan çıkar beyin. Bir insanın aklı sulandıktan, beyni çalışmaz hale geldikten sonra zaten ona iyi veya kötü projemiz yok. Bu nedenle kardeşler, şeytan 50 sene 100 sene uğraşıyor ifsad etmek için. Nicelerini 50 sene seccadesinin başında bekledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından öğreniyoruz. 70 sene seccadesinde namaz kılan insanları beklediği olmuş şeytanın. 70. senede batırdı götürdü ama. Bel'an bin Ba'ura'nın dev bir ilim sahibi olmasından hiç rahatsız olmadı. Peygamberlerin meclislerine oturup onlarla muhabbet edecek bir adamken son gününde batırdı onu. Eğitim budur. Proje budur. Proje budur. Şeytan cehenneme yuvarlamak için böyle bir proje yürütüyor. Günübirlik çalışmıyor. Komisyonları var. Havale ediyor komisyonlarına. Sen boşandırma komisyonu, sen namazdan uzaklaştırma, sen faiz komisyonu, sen komisyonlarından o ayda bir raporlarını alıyor. Ama günün birinde Müslümanların bile faize sıcak baktığını görünce sen o gün büyümüş bir ağaç olmadığını anlaman gerekiyor. O gün büyümedi. Ne zaman büyüdü? Müslümanların zeki çocuklarını başka branşlara, ikinci sınıf denecek çocuklarını Kur'an medreselerine ayırdığı gün, ümmeti Muhammed'in imamsız, cemaatsiz, alimsiz kalacağını anlayamayınca insanlar günün birinde faizin haramlığını, çirkinliğin Allah'la savaşmak olduğunu dik ve cesur bir şekilde anlatacak alimler kalkınca ortadan Müslümanı da faize bulaştırdı. Biz bankacılara çok banka açın diyerek Müslümanların faiz yemesine aldanmasına sebep olduğunu zannederken şeytanın o projesine hilafet kaldırıldığı gün, sarıklı alim diye insanların ipe götürüldüğü gün başlamış halbuki. Çünkü bu kıyafet haramdır, bu giyilmez diyenler ipe gidince kimse konuşmaz oldu. Kimse konuşmayınca faiz mübah oldu. Bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Biz kardeşler, şeytanın en azından bu taktiklerinden ibret almamız lazım. Çocuk eğitmek, onun üzerinde 3 gün 4 gün nasihat etmek değildir. 10 sene, 20 sene, 50, 100, 200, 300, 400, 800, 900, 950 senedir bunun süresi. 950 sene çocuğuna yalvaran baba var mı bu dünyada? Var. Var. Bu kadar. Demek ki çalışmamız bizim zaman olarak 9 asrı geçecek. 9 asır sonra hala bir iş yaptıramıyorsan bas bedduaya gitsin. Ama 9 asırdan önce beddua etme hakkın bile yok senin. Ne çalıştın? 20 sene. 20 sene ne ya? Yüzde kaçı yapıyor 20 sene 950 senenin? Kur'an hikaye mi anlatıyor? Nuh amca hikayeleri mi anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Azer'in oğlu İbrahim aleyhisselamı ne diye bize anlatıyor? Bu kadar peygamber hikayesi nedir Kur'an-ı Kerim'de? Ha, demek ki biz ibadet kitabımız, rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den kendimize ders çıkaracağız. Kardeşler, çocuğa aşı yapma konusunda önemli kurallarımız var. Bir, şunu unutmuyoruz. Hidayet Allah'ın elindedir. İnneke la tehdi men ahbebt. Sen istediğini yetiştireceksin diye bir şey yok. Hangimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamının gölgesine yaklaşabiliriz? Kim? Hangi peygamber onun makamının gölgesine yaklaşabilir? Amcası için ne gözyaşları akıttı. Sonra ne dendi ona? İnneke la tehdi men ahbeb. Sen istediğini iman edecek diye bir şey yok. Hidayet Allah'ın elinde. Ben ne yapacağım o zaman? Çocuğun kalbini değil, Allah'a giden yolları açacaksın. Allah sende samimi gözler görecek. Himmet, gayret görecek. Sözlerinle davranışların arasında çelişki görmeyecek. Bakma sen, o zaman taşı bile su haline getirir Allah senin için. Kayalardan pınarlar akıtır senin için. Kas katı taşları bile Allah Teala secdeye yatırır, sen merak etme. İter ki hidayetin kaynağına sen ulaş. Ama hidayeti cami hocasından, vakıftaki görevliden veya senin eğitim anlayışından, elindeki sopadan, hidayet kaynağı olarak sopana güveniyorsan,

0: tesir gücüne güveniyorsan, ananı boşarım filan gibi kabalıklarına güveniyorsan, sen çok beklersin. Hidayet Allah'ın elinde. İnneke la tehdi men ahbebtim. İkincisi kardeşler, kullarının bir kısmının şakî, bir kısmının sa'id olmaları, yani bir kısmının cennetlik, bir kısmının cehennemlik olması, şüphesiz Allah'ın bildiği bir hikmetten dolayıdır. Cehennem içinde kullar yaratmış Allah, cennet içinde kullar yaratmış. Eğer seni namaz ehli yaratmışsa, sen niye secdeden başını kaldırıyorsun? Şükürle geçir bu ömrünü. Hidayet yoluna koymuş seni Allah. Dolayısıyla yeryüzünde 100 kişinin, 1000 kişinin, filan batıl tarafta, 1 kişinin, 2 kişinin de bu tarafta olması hikmetsiz değil. Hikmetsiz değil. Büyük bir hikmete binaendir. Bu hikmeti bizim çözecek halimiz yok. Dileseydi Allah, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Dileseydi Allah, yeryüzüne ayak basan herkesi iman ederdi. Zor mu Allah için bu? Zor mu? Nasıl İsrailoğullarına Tur dağını kaldırdı, dağ bir bulut gibi üzerlerine gelince secdeye kapandılar? Dilese Allah, herkesi secdeden kaldırmazdı bile. Böyle istiyor. Bizi eğer sevdiği taifenin içine koyduysa, biz gözyaşları içerisinde ömür tüketmemiz lazım. Bu ikinci kural. Çocuklarımıza da bunu isteyeceğiz şüphesiz. Dualarımızda, gayretimizde. Üçüncüsü kardeşler, sabahtan akşama kadar annesiyle, babasıyla, hocasıyla, herkesle çalıştın, ettin, çok güzel. Lakin şunu unutma, la havle ve la kuvvete illa billah. Ne bilgisayarına güven, ne sizin hoca çok iyi bir hoca, o muhakkak her çocuğu hafız yapıyor, ona güven. Ne annesinin çarşafına güven, ne babası hiç haram yememiş, ona güven. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka kimsenin gücü kuvveti yoktur. Delikanlılığına filan güvenme. Oturduğun mahalle çok iyi bir semt. Beyefendi, Medine-i Münevvere'den daha iyi bir semtte mi oturuyorsun? Medine'nin yetiştirdiği zındık münafıkları yetiştiren var mı yeryüzünde bir daha? İyi semtte oturuyormuş. Ne semtine güven, ne Mekke'ye, Medine'ye güven, ne hocaya güven, ne annesinin babasının himmetine güven. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet yok. Efendim bilgisayarla eğitim yapıyormuş. Sen çok oyalanırsın geliyor bana. Bilgisayarıyla hiç güvenme. Melanet 2'de 1 bozuluyor. Elektriği kesiliyor. Hele ona hiç güvenme. Hiç güvenme. Bir virüsle helak olursun. Her inandığı şeyi bir virüsle inanmaz hale getirtirebilir. Kime güven? Seni yaratan Allah'a güven. Kur'an gönderen Allah'a güven. Rahmetiyle kullarını kuşatan, rahmeti azabını kuşatan Allah'a güven. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu parolan olsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet yok. Evet, uyduruk şeyler var. Delikanlı, melikanlı. Yani onlar sembolik değerler. Gerçek güç ve kuvvet Allah'ın gücü ve kuvvetidir. Kalpler onun iki parmağı arasındadır. Bağırırsın, çağırırsın, döversin, kırarsın, yalvarırsın, daireler alırsın. Bisiklet al, araba al, uzay üstüne götür, ne yaparsan yap. Bir vakit namaz kıldıramazsın. Bir gün bakarsın ki teheccüde kalkmış. Allah, mukallibel kulub, sen güçlerin en büyüğünü ve kendisinden başka hiçbir güç bulunmayan Allah'ın gücünü elde etmeye çalış. Allah'la beraber oldun mu, çocuğunun kalbi de seninle, anasının kalbi de seninle, bütün kalpler seninle o zaman. Lakin yalnız kaldın mı, vay haline, göklerden düşmüş say kendini. Ve dördüncü kuralımız kardeşler, bizde ölçü şudur. Son önemli. 15 yaşında bir çocuk bülbül gibi Kur'an okuyor. Sabah namazına kalkıyor. 15 yaşı bitince ölecek mi bu çocuk? 20 yaşında çok iyi. Ömrü 20 senelik mi? Biz dosyaları nasıl kapattığımıza bakacağız. Ölmeden konuşmak yok. Ölünce de büyük bir umutla Allah'a gideceğiz, o kadar. Yine garanti yok. Günübirlik kararlar yanlıştır. Hayırda ve şerde. Çocuk teheccüde kalkıyor 18 yaşında. Elhamdülillah. Lakin hiç iş bitmedi gibi devam et. Eğer bir gün gaflete düştüğünü, ucbe geldiğini ve kendine güvendiğini görürse şeytan kaydırır ayağını. Görürsün ne oluyor teheccüd. Çocuk en kötü pislikleri yapıyor. Her türlü harama bulaşıyor. Olsun. Olsun. Ebu Cehil'in oğlu, Peygamber aleyhisselamı öldürmek için bin bir hileye bulaştı. Ölürken şehitlerin efendilerinden biri olarak Allah'a gitti. Eşi benzeri bulunmaz bir şehit olarak gitti. Son önemli. Niceleri seccade üzerinde ömür tükettiler, cehenneme kütük olarak gitti. Niceleri de batıl bir hayat yaşadılar, bir kelimeyle Allah'ın sevgili kulu olarak ahirete gittiler. Dolayısıyla kardeşler, iyi veya kötü hallerindeyken, çocuklarımızın hakkında aceleci hüküm vermeyeceğiz. Bu bir kanun. Evet, kahrolacağız, ezileceğiz, üzüleceğiz, ağlayacağız, sızlayacağız ama kararımız kesin olmayacak. Yani çocuğumuz bin bir melanete bulaştı. Gitti, bizim neslimizden adam yetişmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Allah'ın en sevgili kulunun babası, annesi olabilirsin bir zaman sonra. Sen yılma. 950 sene Nuh Aleyhisselam bekledi. Sonunda da Allah Teala bu adam olmayacak, bunu helak edeceğim dedi. Buna rağmen yalvarmaya devam etti. Buna rağmen yılmadı. Az kalsın da başı derde girecekti bu yüzden. Kur'an'dan öğreniyoruz.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Agrotech Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ, Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotech Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotech Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.

Sabahın pembeliği, öğlenin parlaklığı silinmiştir çehresinden güneşin. Akşamın kızıllığında batı ufku kan ağlamakta. Bir gün daha bitti. Ömürden çekilip alınan bir gün. Yine akşam oluyor. Doğarken cana benzeyen güneş, batı ufkunda vurulmuş. Batan gün kana benziyor. Akşam, ömürden bir günün sonu. Sonbahar, albaharlı bir yılın tükenişidir. Sonlar acı, sonlar buruk ve kesinlikle iki son bir ilk etmiyor. İki son bir ilk etmezse de sonların birleştiği hüzün bir başkadır. Tahammül sınırlarını zorlar. Kavruk toprak gibi, kuru yaprak gibidir. Sonbahar akşamlarının özge bir hüzünle inişi belki de bu iki sonun birleşmesindendir. Birleşen ve bir ilk etmeyen iki sonun yüreğe çöken kasveti zorlu, ruhu saran ve anlatılamayan bir sıkıntı gelip de yüreğinize çöreklendi mi, düşüncelerinize 40 düğüm atılır. Her saniye onlarca akrebin, yüzlerce örümceğin, binlerce kırk ayağın ruhunuzun en hassas yerlerinde gezindiğini dehşetle fark edersiniz. Sonbahar akşamlarını, sonların hüznünü, yüreğinizin en ince damarında duyarak ıssız sokaklarda karşıladığınız oldu mu hiç? Titremeyen ama ürperten bir serinlikteki akşam rüzgarının ayaklarınıza doladığı yapraklara bakıp bu ıslak ve bitik yaprakları kendinizle kıyasladığınız oldu mu? Yuvasına geç kalan bir kuşun telaşlı kanat çırpışları alacakaranlığı biçerken günün bütün yorgunluğunu yüklenmiş bir adamın elleri ceplerinde kaldırımlara yağan gri sessizliği kirpikleriyle süpürerek evine doğru yürüdüğünü tadarak seyrettiniz mi? İzbe sokaklarda akşamı karşılarken portlak duvarlara abanan yorgun cumbaların birer birer aydınlanan pencerelerine bakıp da solgun perdelere yaslanan gölgelere dalıp bu yuvalarda mutlu bir hayat olduğunu vehmederek özendiğiniz oldu mu? Belki de bir kedinin devirdiği ve kim bilir nice zamandır yemekle aşinalığı kalmamış bir tencere sesine kulaklarınızı akord ederken mutlu bir akşam yemeğini düşleyip mali hülyadan kokular duyduğunuz oldu mu? Sokağın tam köşesini dönerken çarpışmanıza ramak kalan genç bir çiftin sonbaharı içe sayan bütünlükleriyle yanınızdan hızla geçip gitmeleriyle bıraktıkları geçici sıcaklık titretti mi içinizi? Arkalarından bakıp yüreğinize bütün ağırlığıyla çöken sonbahara kahredip benim de bir zaman baharım vardı diye mırıldandığınız oldu mu hiç? Henüz farlarını yakmamış ve içi de karanlık olan bir otomobilin kadife koltuklarını tahayyül edip içindeki sıcaklığa can attığınızda yanınızdan geçerken size armağan ettiği egzoz ılıklığındaki kokulu dumanı ciğerlerinize çektiğiniz oldu mu? Alacakaranlık gittikçe koyu bir laciverde dönüşürken bir sokak lambasının altında durup ümitsiz de olsa fark edilmeyi beklediğiniz oldu mu? Cansız bir beden gibi titreyince soğuktan soğuyan akşamı bir ince duman gibi ciğerlerinize çekerken düşüncelerinize ölüm soğukluğundaki tükeniş fikri gelip oturdu mu? Gittikçe tenhalaşan sokaklarda akşam en hüzünlü türküsünü söylerken elleriniz ceplerinizde yürüdünüz mü? Nerede biteceği belli olmayan bu yürüyüşle yolunuz bir mezarlığa uğradı mı? İlk ürpertiden sonra duyduğunuz bu uhrevi

Sükun içinde servileri dinlediniz mi? Tam önünde durduğunuz mezar taşındaki yazıyı okumaya çalışırken birinin omuzunuza dokunduğu vehmiyle irkildiğiniz oldu mu hiç? Sonra da bu sessiz mahallede lambaları yanmayan bu ebedi evlerin sakinlerine hediye ettiğiniz Fatiha'nın ferahlığıyla ellerinizi yüzüne sürerken az önce önlerinden geçip geldiğiniz ve gölgeli pencerelerindeki perdelerin arkasına mutlu bir hayat vehmettiğiniz evlerden buraya göç etmiş kimselerin bulunabileceğini hiç düşündünüz mü? Ve neden bu sessiz mahallede bu lambaları yanmayan ebedi evlerden birinde akşamı karşılamadığınıza hayıflandığınız oldu mu sahiden? Beklenen olmayışınıza, bekleyenlerinizin bulunmayışına dalıp kim bilir belki bu da bir avantajdır diye düşündüğünüz oldu mu? Bu avantajınızı değerlendirmek için homurtusu gittikçe yavaşlayan koca şehrin bir başka sokağıyla buluşmak arzusu yandı mı içinizde? Bir an içinde olsa sonbahar akşamının nemli serinliği derin derin soluyup şu koca şehir benim, sokaklara ayaklarıma adanmış, rüzgarın yerlerde sürüklediği bütün yaprakları toplayabilirim ve üşüdüğümde bütün sokakların karanlıklarını üzerime örtebilirim diye böbürlendiğinizi hatırlıyor musunuz? Akşamlar, bir başkadır akşamlar. Günün fırçasıyla önce kızıl, sonra mor, daha sonra lacivert boyalara eşyaya sıvanır. Eşyanın esas çehresi değişir. Baktığınız her şeye yeni bir yorum getirmek zorunda kalırsınız. Akşam alacakaranlığının petrol rengini yeni bir renge boyarken eşyanın rengini ve yorumunu gözlere bırakır. Sadece bakmak yetmez, izana gerek var. Yeni yorumlar, yeni vehimlere sarılır. Bir başkadır akşamlar, sevene başkadır, sevilene başkadır. Gurbette bir başka, sılada bir başka. Hastaya başkadır, hasretliye başkadır. Yalnızlara bambaşkadır. Mecnun'a değişik görünür, mazluma bambaşka. Mahkuma sorun akşamları. Sayrılardan dinleyin. Anadan, atadan, yardan ayrılana sorun akşamları. Bir başkadır akşamlar, hele sonbahar akşamları. İki sonun bir ilk etmediğini düşünüp sonbahar akşamlarını tadanlar bilir. Genci bir türlü içeler, ihtiyar başka türlü pençeler. Hoyrattır sonbahar akşamları, hüzün doludur. Hüznün hoyrat mızrabı dokunur da gönlün nebat eline, hoyrat bir türkü parçalar hançereyi. Bu türkünün nameleri alev gibi sarar yüreği. Kelimeler hazan yaprakları gibi, ateş parçaları gibi dökülür dudaklardan. Mutluysanız, yuvanız sıcaksa, gönlünüzde albaharlı bir meltem esiyorsa ve pencerenizin açık kanadından odanıza üşütmeyen bir meltem esiyorsa, hoyrat bir rüzgar eserken kimsesiz sokaklarda duyacağınız hoyrat bir sese ne olur pencerenizi kapatmayın. Oy akşamlar akşamlar, yine oldu akşamlar, evle evine gider, garip nerede akşamlar?

Yürütmekle geçti yıllarım, beni değirmende taşa dön.

Hak dostum hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semt semte benzer. Geçmiş vakit söylenir yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eylersek affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en azından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri. Evet, geçen hafta beraberdik. Yeni sezonun ilk programında, bugün de ikinci programıyla karşınızdayız. Yine gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Hedef'te saatler 21'i gösterdiğinde, 21'den hemen sonra reklamların akabinde sizlerle beraber olmaya inşallah Rabbim nefes verdiği sürece devam edeceğiz.

Evet. Bugünkü programımıza davet ederken sizi nasip olur durduramazsın, nasip değilse istediğin kadar uğraş olduramazsın diye güzel bir söz paylaşmıştık. Nasip olursa bugün sizlerle izledik. Sizleri de tüm sevdiklerinizle beraber gönül frekansınız Hedef Radyo'ya davet etmiştik. FM 91.8 MHz'e veya hedefradyo.com adresine. İnşallah sevdiklerinizi de alıp gelmişsinizdir. İnşallah şu an bizlerle birliktesinizdir diye umuyoruz, ümit ediyoruz. O da nasipten. Evet, hem sizin nasibiniz hem bizim nasibimiz. Gelmişseniz programdan nasipleneceksiniz. Gelmişseniz bizler de sizlerden nasiplenmiş olacağız. Evet, programımıza böyle katkılarından dolayı teşekkür edeceğimiz saygıdeğer Mine Yıldız kardeşimiz, kıymetli hocam Hikmet Kara'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Çok kıymetli kardeşim Muhammed Yayla'ya buradan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Çok uzun zamandır görüşemiyoruz kendisiyle. Seviyoruz kendisini. Giderseniz Bursaklar'da yayla kuruyemişe uğramayı, Muhammed'e selam vermeyi unutmayın. Onu özellikle belirteyim. Evet, Mevlüt Kürk kardeşime buradan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Sağ olsun programımızın müdavimlerinden o da, programımızın devamlı takipçilerinden. Başka kim var? Şöyle Mehmet Mete kardeşime, namı diğer The İmam'a buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Sağ olsun o da programımızın böyle takipçilerinden, programımızın daha doğrusu böyle reklamını yapanlardan. Didar Tanrıkuluoğlu'na, özür diliyorum. Didar Tanrıkuluoğlu'na, Havva Aydınlıoğlu'na buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Bu kıymetli kardeşlerimiz de programı böyle tanıtımına katkılarını esirgememişler, katkılarda bulunmuşlar. Onlar bizim programımızın reklamını yapar da biz onlara buradan bir selamı çok mu görürüz? Görmeyiz. Programımızın böyle reklamını yapanların isimlerini anmaktan da geri durmayız. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Evet, bugün programa başlarken Sonbahar Akşamları diye güzel bir yazıyla başladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli Üstad Saadettin Kaplan'a ait güzel bir yazıydı. Atnalında Diş Yarası diye çok güzel bir kitabı var. Kitabın ismine bakınca tabii insan bir anlam veremiyor. Atnalında Diş Yarası nedir yahu filan derken. Fakat içinde birbirinden güzel denemeler var. Elinize geçerse mutlaka okuyun. Mutlaka edinin. Kütüphanenizde bulunsun. Zaman zaman da açın. Bir tanesini en azından denemelerin okumaya gayret edin. Bu kitaptan zaman zaman sizlerle bazılarını paylaştık. Mesela Sonbahar Akşamlarını daha önce de belki paylaşmışızdır. Senden Bilirim çok fazla paylaştığımız bölümlerden, denemelerden bir tanesi. Ülker Yıldızını Yakalamak bir başkası. Gerçekten birbirinden Yunus'tan Nefeslenmek vardı. Sizlerle paylaştığımız denemelerden. Ve tabii ki bugün sizlerle yine bu deneme dışında birbirinden güzel şiirler paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Programımızın son bölümünde yine yüreğimizin kanayan yarası Filistin'den bahsedeceğiz ki Filistin'le alakalı Mahmut Derviş'in güzel bir şiirini bugün sizlerle paylaşacağız. Sürgün şiirini ve bunun yanında da güzel sözlerimiz var. Onlardan da onlarla da sizleri buluşturmaya gayret edeceğiz. Evet, şöyle bir bakalım güzel sözlerimizden neler var. Bir ikisini hatırlatalım, ondan sonra da güzel bir şiire doğru yol alalım istiyoruz. Ki az sonra sizlerle paylaşacağımız şiirimiz Yusuf Hayaloğlu'nun Bir Veda Havası şiiri. İnşallah beğeneceksiniz. Beğendiğiniz şiirlerden biliyoruz ve sizlerle paylaşmaya da gayret ediyoruz zaman zaman. Diyor ki bir güzel söz söyleyen kim bilmiyorum ama diyor ki özlediğim ölüler var. Bir de yüzünü görmek istemediğim diriler diye. Evet, özlediğimiz ölüler var. Bu dünyadan artık dar bekaya irtihal eylemiş ve gerçekten gönlümüzde yer etmiş insanlar var. Bir de yüzünü görmek istemediğim diriler var diyor. Allah bunlardan eylemesin. Yüzü görülmek istenmeyen dirilerden olmayalım yani. Öyle değil mi? Şu da bir gerçek ki dünyada insanların %100'ünü memnun edemezsiniz. %99'unu memnun etseniz bile bir tane yüzünüz görmek istemeyecek birisi vardır. Biz özellikle ne yapacağız? Çoğunluğa bakacağız. Öyle değil mi? Çoğunluğa bakacağız. O nadirattan olanları, istisnaları bir kenara bırakacağız. Çünkü istisnalar kaideyi bozmaz.
O yüzden insanların çoğunun

sizi özlediği bir hayat yaşamanızı dilerim. İnşallah Rabbim o hayatı bizlere de nasip eylesin. Özellikle böyle çalışma ortamında bu çok fazla gündeme gelir. Çalışma ortamında böyle özellikle mevki makam edinen arkadaşlar, daha önce beraber çalıştıkları arkadaşlara olmadık kadri yaparlar. Onlara olmadık zulmü reva görürler. Veya kendilerini bir başka artık basamakta, bir başka alemde vehmederek onlarla ilişkilerine böyle ne yaparlar? Biraz sırt dönerler. Ondan sonra da o mevki makamlar ellerinden gidince o arkadaşlarıyla yüz yüze geldiklerinde ne yazık ki yüzü görülmeyecek insanlar olarak ne yapılırlar? Addedilirler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çok güzel bir görsel vardı, kaygan zemin diye. Zaman zaman belki böyle mermer zeminlerde fayansların üzerine koyarlar kamu kurumlarında veya işte otogarlarda, havaalanlarında kaygan zemin derler. Yeri cilalamışlardır kaymayın diye. Onu makam koltuğuna koymuşlar, öyle bir fotoğraf çekmişler. Kaygan zemindir orası da. O yüzden dikkatli olmak lazım. Özlediğim ölüler var, bir de yüzünü görmek istemediğim diriler diyor bu güzel sözde. Ve sözümüzün arkasından biz bir veda havasına gidelim Yusuf Ayaloğlu'nun bu güzel şiirine. Ardından da güzel bir eserle programımızı devam ettirelim.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. O bütün alışkanlıklardan ve bütün sıradanlıklardan öteye, yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doyamadım inan, kanamadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi, deprem gecesinde bir yıldız birdenbire kayar gibi, ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağacından çatırdayıp kopar gibi.

Aşksa bitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda hadi dal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu kırık ve incecik bir veda havasıdır. Tutuşan ellerimden parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda, gözümden bir damla yaş sızlayıp resmine aktığında, bir yer bulabilsem keşke, bir yer seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın, vur kendini kuşkularda hadi al, sen bir suydun oysa, sen bir ilaçtın, hoşça kal canımın içi, hoşça kal.

nemli gözlerinle bakma ardından. Gitmeyi ben değil, sen arzuladın. Uğruna her şeyi sildim ruhumdan. Tertemiz sevdamı sen karaladın. Umudum aşkımı bu şehre gömdüm. Yağmurların ıslattığı bu sokaklara sayende bir değil bin defa öldüm. Elveda bu şehre, elveda ihanet dolu aşklara, elveda bu şehre.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Bestami Korkmaz Aydüştü albümünden Gidiyorum dedi. Güzel bir eser. Zaman zaman da paylaşmışızdır yine. Sevilen bir eser. Hedef 2023 Ankara kullanıcısına buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsunlar, programın böyle reklamını yapmışlar. Şu güzel sözlerimizden bir ikisini paylaşalım istiyorum. Az önce böyle bir güzel söze denk geldim hani karıştırırken. Diyor ki kin tutmak doğru değildir. Doğru. Kin tutmak doğru değildir. Ama elini daha önce ısırmış olana yeniden uzatmak da akıllıca değildir diyor. Dikkatli olmak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde buyuruyor ya, bir mümin aynı yerden iki kere sokulmaz, öyle değil mi? Bir keler deliğinden iki kere sokulmaz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Kin tutmak doğru değildir. Doğru. Fakat ama elini daha önce ısırmış olana yeniden uzatmak da akıllıca değildir. Aklımızı ne yapmak lazım? Kullanmak lazım. Zaman zaman böyle zan konusunda kardeşlerimizle muhabbet ediyoruz. Zandan uzak durmak lazım. Özellikle suizandan. Hani zannın çoğunun haram olduğu, zannın çoğunun kötü olduğundan bahsedilir ayet-i kerimede. Zannın çoğundan sakınılmasından bahsedilir. Kaçınılmaması gereken zan hüsnü zandır, iyi zandır. İnsanlar hakkında iyi zanda bulunmak lazım. Özellikle tanımadığımız insanlar, bilmediğimiz insanları hemen baştan böyle suizanla ne yapmamak lazım? Onlara giden yolları ve onlardan bize gelen yolları tıkamamak lazım. Kimseye kin tutmamak lazım. Kimseyle belki kavga etmemek lazım ama ediyoruz. Hepimizin yaptığı hatalar vardır. Fakat dediğim gibi sizi ısırana elinizi ikinci defa uzatmak da doğru bir hareket olmaması gerek. Bir başka söz, sizlerle paylaşacağımız sözlerimizden bugün, seni gerçekten anlayan tek bir kişi herkesten fazladır diyor. Ben bazen programlar için söylüyorum ya, ben buraya geliyorum bir program yapıyorum. Yani daha doğrusu program benzeri bir aktivitede bulunuyoruz. Geçmişte böyle kara mizah yapıyorduk ve her zaman bahsettiğim şuydu. Radyo başında veya bilgisayar başında dinleyen bir kişi varsa o benim için kârdır. Hani bir kişi varsa, bizi de anlıyorsa, ki anlıyorsa anladığı için dinliyordur, o bizim için kârdır diye düşünüyorduk. Ve ne yapıyorduk? Programlarımıza devam ediyorduk. Yine aynı anlayışla, aynı düşünceyle geliyoruz. Geçen hafta saygıdeğer kardeşim Halil'in kıymetli eşi bir kaza geçirmişti. Gelememişti. Abi dedi, diğer programcılar da zaten gelemiyorlar. Onların kayıtlarını

dedim, istersen kaydı gireyim dedi. Fakat ben Halil'e söylediğim şuydu. Fragmanları girdik, geleceğimizi söyledik. Dinleyiciye karşı bir borcumuz var ki onlar da bizi radyo başında bekliyorlardır. Bilgisayar başında bekliyorlardır. Onları böyle bırakmak veya kayıt girmek doğru değil dedim. Ki iki ay boyunca kayıt girildi zaten programlar. Ki çok önemli böyle bir mazeretimiz olduğunda yine kayıt girilebilir ama herhangi bir mazeretimiz yoksa zaten kendi kumandamıza kendimiz oturuyoruz. Ben gider yaparım dedim. Sen ayarları yap. Ben zaten programa girer çıkarım. Yayına da ondan sonra devam eder dedim. Öyle de oldu elhamdülillah. Benim böyle bir anlayışım var. Yani sizlere verdiğimiz bir sözümüz var. O sözümüzün arkasındayız. O sözümüzle devam edeceğiz. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Siyah gözlerine beni de götür Nurullah Genç'in. Bir kulak verelim, arkasından da güzel bir eserle programımıza devam edelim.

Siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyor seylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendille sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenleri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun.

usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerine, bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine, ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir, özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.''

Evet, vakti muhabbet devam ediyor. Siyah gözlerine beni de götür dedik. Ardından da Uğur Şılak, gözlerin dedi. Güzel bir eser. Şöyle sizlerle paylaşacağımız sözlerimize dönelim. Diyor ki, istedik olmadı, bekledik olmadı, çabaladık olmadı, saldık olmadı, üstüne gittik yine olmadı. Hayat bazen böyledir işte. Olmayınca olmuyor. Evet, olmayınca olmuyor. Bir şeyi istemek normaldir. Onun için gayret sarf etmek normaldir. Ama illa olacak diye kendini parçalamak, yırtmak, işte o olmaması gereken bir şey. Bunu yapmamak lazım. İsteyeceksiniz, cehet edeceksiniz, gayret göstereceksiniz, bekleyeceksiniz, sabır göstereceksiniz. Fakat olmayınca ne yapacaksınız? Bunun sizin için de bir hayır olduğunu düşünerek vazgeçeceksiniz. Daha doğrusu duracaksınız o noktada. Eğer daha da fazla ileriye giderseniz bu sefer kendinizi ne yaparsınız? Heder edersiniz. Ne güzel söylemiş değil mi? İstedik olmadı, bekledik olmadı, çabaladık olmadı, saldık olmadı, üstüne gittik yine olmadı. Hayat bazen böyledir işte. Olmayınca olmuyor. Bazen insan istediğinde olmayan şeyler için sonradan olmadığına dua edebiliyor. İyi ki olmamış diyebiliyor. İyi ki olmamış diyerekten ne yapabiliyor? Şükredebiliyor, hamd edebiliyor. O yüzden dediğim gibi gayret göstermek güzel, istemek güzel, çaba, onun için çaba vermek güzel. Ama olmayınca da bir yerde durup şöyle dinlenmek veya o

isteğinizden artık vazgeçmek de güzel. Şöyle bir bakıyorum zamanımıza. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Bir adın kalmalı diyeceğiz İbrahim Sadri'nin. Aykut Kuşayan'ın o güzel eseriyle böyle bir kolaj yapmıştık. Sizlerle paylaşacağız. Ardından da zaten programın son bölümünde Filistin'le ilgili güzel bir şiirimiz ve güzel bir eserimiz olacak. Şimdi bir adın kalmalı diyelim. Sonrasında görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.

Bir adım kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adım kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki, ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele nihavent, hele buselik hiç geçmedi fikrimden. Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın kokusunda talan, evet kaybetmenin o zehirli buğusu, evet nisyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında adın, sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı, bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı, pencere önü menekşelerinde her akşam.''

Dağlar sor oynadı yerinden ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet, kaybetmek için erken, sevmek için çok.

bir adın kalmalı geriye. Ayrılık kurşun kadar ağır. Beni affet. Kaybetmek için erken.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar. Bakın programa başladık. Şimdi bitiş saati geldi neredeyse. Hayat da böyle. Dün hani programda zaman zaman hatırlatıyorum. Dün Ankara'ya gelişimi hatırlıyorum. Yıl 1988, 1 Eylül ayıydı. Okula kayıt için gelmiştim. Düşünün, aradan geçmiş 38 yıl. Ve 38 yıl gerçekten çok hızlı geçiyor. Son bir sözle güzel sözlerimizi bitirelim. Ondan sonra da Filistin'den, Gazze'den biraz bahsedelim. Yapmamız gerekenlerden, yapmadıklarımızdan bahsedelim. Sonrasında da güzel şiirimiz ve eserimizle programımızı nihayete erdirelim. Çok konuşanın yanında sağır ol, cimrinin sofrasında tok ol, kusur arayanın yanında yok ol, vefa bilmeyene yabancı ol, edebi olmayana uzak ol demiş büyükler. Bütün bu güzel sözler hayatın akışı içerisinde yaşanan bir sürü olayın üzerine söylenmiş sözler. O yüzden ibret almak, o yüzden kulak ardı etmemek lazım. Aklımızın en çok ziyaret ettiğimiz köşesinde tutmak, zaman zaman da burada verilen tavsiyelere uymak lazım. Yani zaman zaman derken karşılaştığınız zaman, zaman zaman derken karşılaştığınız zaman da uymak lazım. Çünkü gençlerin aynada göremediğini büyükler, ihtiyarlar tuğlada görür diyor. Onlar tuğlada göre göre bu sözler etmişler. Evet, Gazze'de katliamlar devam ediyor. İsrail'de terör devleti, daha doğrusu terör örgütü İsrail'de bir seçim var. Ve seçimlerde kim daha fazla kan dökecek diye böyle yarışıyorlar. Hatta mevcut katil Netanyahu, beni seçerseniz bu katliamlar devam edecek, diğerlerini seçerseniz ve anlaşma yoluna giderler falan diye böyle propaganda yapıyor. Bugün de çıkmış bir daha şurası Şam, şurası Lübnan, şurası Beyrut falan diye ahkam kesiyor. Rabbim inşallah İsrail'in yıkıldığını bizlere göstersin ve yıkılışına inşallah bizleri memur eylesin diyelim. Tabii ki bunun için öncelikle yapabileceğimiz çok basit işleri yapmak lazım. Filistinli kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmememiz lazım. Bir boykot diyoruz. Boykotlu malları alma, zulme ortak olma diye reklamlarımızın başında da zaman zaman spotlarımız giriyor. Boykotlu malları almayıp zulme ortak olmayalım. Kardeşlerimize sıkılan kurşunların parasını biz ödemeyelim diyoruz. Ama ne yazık ki bu konuda da çok tutarlı değiliz. Hepimizin bildiği gibi. O yüzden boykot konusunda lütfen biraz daha samimi olalım. Biraz daha sebat edelim. Yani bildiğimiz şeyleri kesinlikle almayalım. Bilmediklerimizi araştıralım. Bu konuda lütfen biraz daha hassasiyet istiyorum. Yardım gönderebiliyorsanız, çeşitli kuruluşlar yardım talep ediyorlar. Onlar aracılığıyla yardımlarımızı gönderelim. İnşallah gerisi de Rabbimin izniyle gelir. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak isteriz. Haftaya çarşamba tekrar sizleri radyo başında, bilgisayar başında bulabilmek ümidiyle yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Mahmut Derviş'in sürgün şiiriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Benim adım Filistin'dir. Gözlerimdeki deniz ve çiçek. Görmediğiniz toprağım, görmediğiniz kırık kasabam. Bir kuşun, bir çiçeğin rüzgarı ve bin bir yıldız gibi zamanın, yerin ve sesin ötesinde. Bir sabah, uykusuz, beni yitirenlerin ardından her geceyi büyütürüm ve her sabah bir başka sabah, beni soranların bakışlarında kaybolurum. Gözlerimde kırık yollar, kanla yazılmış harfler, sürgün, sürgün, sürgün. Benim adım Filistin, bir toprak köylüleri bekler. Ve sen oğlum, bir avuç toprağım kalmadı, avuçlarında tutacak. Ve ben bir yıldızım ki ne yerim var ne göğüm, bir zamanlar her şeyim vardı. O zamanlar ve şimdi toprağım kayboldu, ben kayboluyorum. Bir kuşun gittiği yolda ve hala benim adım Filistin'dir, Filistin.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracın müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
8: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun inşallah. Evet dostlar, bugünkü konumuz kabir alemi. Ve kabir aleminin arkasından inşallah bugün vaktimiz yeterse kıyamet konusuna giriyoruz. Ve ahiret hayatı zannedersem 3 program falan süreceğini tahmin ediyorum. Dolu dolu geçeceğine de inanıyorum. Ve onun arkasından yine cehennem mevzumuz var. 1-2 programda zannedersem öyle gider. Ve ondan sonra da cennet konusunu işleyeceğiz. Birçok araştırmalarla, değerli eserlerle beraber bu programı hazırladık inşallah. Onun arkasından da yine Mevlam ne gösterir bilemiyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Konumuza hemen girelim dostlar. Her zaman dediğimiz gibi inşallah tesbihlerimizi elimize aldık. Salavat-ı şerifeleri kâhî.

Ubade bin Samit'in rivayet ettiği hadis-i şerifte kainatın efendisi Serveri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: Kim Allahu Teala'ya kavuşmak isterse Allahu Teala da ona kavuşmak ister. Kim bunu istemezse Allahu Teala da onu istemez buyurdu. Bunun üzerine biz ya Resulallah hepimiz ölümü istemekteyiz dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle cevap verdi: Bu ölümü istememek değildir. Mümin dünyadan ayrılacağı zaman akıbetinin iyi olacağına dair müjdeler kendisine verilir. Böylece Allahu Teala'ya kavuşmak ister. Bu kavuşma onun en çok istediği şeydir. Fakat kafir ve facir son nefesinde sonunun iyi olmadığını görür ve Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı istemez. Allahu Teala da ona kavuşmayı istemez diye buyurdu. Ya Rabbi Settar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a babasının şöyle anlattığını bildirdi. Müşrik kabirlerinden birisine uğramıştım. Bu sırada kabirden ateşler içerisinde ve boynunda ateşten zincirler bulunan bir kişinin çıktığını gördüm. Yanında bir su kabı vardı. O kişi beni görünce ne olur bana biraz su ver dedi. Üzerime su dök diye yalvardı. Bu sırada kabirden bir kişi daha çıktı ve ona su verme çünkü o kafirdir dedi. Boynundaki zinciri alıp onu çekerek tekrar kabire götürdü. Ve süratle kainatın efendisinin yanına gittim. Ya Resulallah dedim. Durumu kendisine arz ettim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki: O gördüğün Ebu Cehil'dir. Kıyamete kadar da böyle azap çeker dedi. Hamdolsun ya Rabbi. Hak ettiği ve hak ettiğiyle çekecek inşallah. Yine bir seferinde Amr bin Dinar şöyle anlatıyor. Bir kişinin kız kardeşi vefat etmişti. Yıkanıp namazı kılındıktan sonra kabre götürünüp defnedildi. Vefat eden kadının erkek kardeşi eve gelince para kesesini kabirde olduğunu hatırladı, unuttuğunu hatırladı. Arkadaşlarından birisini de yanına alarak kabrin yanına gitti. Biraz aradıktan sonra keseyi içeride buldu. Bu sırada arkadaşına sen biraz bana müsaade et, ötede beni biraz bekle dedi. Ben kız kardeşimin ne halde olduğunu, kabrinde herhangi bir şeyin olup olmadığına bir bakayım dedi. Kabrinin üzerindeki toprağın bir kısmını aldı. Bir de ne görsün, kabir tutuşmuş yanmakta. Hemen üzerini tekrar kapatıp düzeltti. Hemen annesinin yanına gitti. Kız kardeşinin dünyada iken herhangi kötü bir halinin olup olmadığını sordu. Annesi ona dedi ki: O namazlarını hep sona bırakırdı. Geciktirirdi. Belki de abdestsiz olarak kılardı dedi. Allahu Teala ona onun için öyle bir ceza münasip görmüş dedi. Ya Rabbi Settar. Ya Rabbi muhafaza buyur ya Rabbi. Dostlar, namaz kılmak elhamdülillah çok büyük bir nimet. Allahu Teala'nın çok büyük bir lütfu. Ama mazeretsiz olarak onu terk etmek ya Rabbi Settar. Bu kabir aleminde dostlar, işte falan kişi şunu gördü, kabirde filan kişi şunu gördü diyoruz. Bunlar belki de bizim göreceğimiz şeyler değil. O görülenler Allah dostlarının göreceği şeyler dostlar. Keşfi açık olan insanların göreceği şeyler. Yoksa kendi nefsime diyorum, ben mezarlığa gitsem, kabre gitsem, mezarlıkta şöyle bir baksam ancak üstündeki otları ve toprağı görürüm. Ama sultanlar, Allah dostları, onlar öyle mi? Onlar uzaktan baktıkları zaman bile kabrin içindekinin halini çok iyi anlarlar. Allahu Teala'nın izniyle, biiznillah. Belki dua da ederler. Elhamdülillah tamamen olayın akışını tersine de çevirirler. Allah adamlarına akıl sır ermez dostlar. Allahu Teala sevdiklerinin hatırına dostlarından bizi ayırmasın inşallah. Evet, yine devam edelim.
Abdullah bin Muhammed bir arkadaşının şöyle anlattığını nakletti. Kaybettiğim eşyamı aramaya çıkmıştım. Bir kabrin yanındayken akşam namazı vakti girdi. O kabrin yanında bir yerde akşam namazını kıldım. Namaz kıldıktan sonra o kabirden bir inilti geldiğini duydum. Kabre yaklaştığımda o iniltinin ne olaydı dünyadayken orucumu tutup namazımı kılsaydım dediğini duydum. Bu bana çok tesir etti. Orada bulunan birini çağırdığımda o da benim duyduğum gibi duyduğunu söyledi. Sonra evime gittim. Ertesi gün akşam vakti tekrar buraya geldiğimde o kabirden aynı sözleri duydum. Evime dönünce bu olayın tesiriyle 2 ay hasta yattım dedi. Allahu Ekber. Vallahi dostlar, bir gün rivayetle buyruluyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den rivayetle diyor ki sizler kabire gittiğinizde kabirdekilerin sizi gördüğünüzün örneği nasıldır bilir misiniz? Bir bardağın içerisindeki suyu nasıl net görüyor iseniz, kabrin içindeki kişilerde işte aynı o netlikle kendini ziyarete geleni görür buyuruyorlar. Allahu Ekber. Belki de bunu görmememiz o yükü şu anda kaldıramayacağımızın işaretidir. Ama Allah yolunda teslimiyetle çalışırsan gecelerini şu sahte dünyaya satmadan, erkek gibi zikrederek, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp alnını secdeye koyarak, ya Rabbi tövbeler olsun diyerek, gözyaşlarıyla rıza-i ilahiyi kazanmak için seherlerde ve gece vakitlerinde teheccüd kılar isen, Rabbil Alemin o kalbi öyle bir şekle tasarruf eder ki, dostlarına o lütfu lütfeder ki, o kalp açılır, basiret şekline girer ve o basiretle de sen toprağın altındakini de görürsün. Ama şu anda görsen kaldıramazsın ki, onun içinde elbette ki onu görmen de mümkün değil, değil mi dostlar? Maksat zaten o değil ki. Diyor ya, eğer talebenin işi keşif keramet görmek ise o talebelikte çok geri kalır. Maksat ilahiyente maksudu ve rıza kematlubi. Ya Rabbi bütün maksadım rızam sana kavuşmaktır. İşte talebenin, şu dünyada davasını öğrenen talebenin tek ulaşacağı nokta bu olmalı. Eğer bundan gayrısına keşif keramete kafayı takarsa sadece gördükleriyle kalır. Ya görmedikleri? İşte dostlar, asıl mesele görmediklerinde. Hay, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine devamla diyor ki Allahu Teala kabir ehlinin azabını ve onların gördükleri iyi durumları kullarından dilediğine göstermektedir. Bu gibi hadiseler hem Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında sahabelerle birçok kere olmuştur ve ondan sonra da Allah dostları ve veliullahlar defalarca görmüşlerdir. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in kendisini okuyana şefaat edeceğine, kabir azabını ondan def edeceğine dair birçok haberler gelmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurdu: her kim Mülk yani Tebareke suresini her gece okursa Allahu Teala o kimseyi kabir azabından korur. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bu sureye mania yani kabir azabından koruyan sure derdik ve devamlı okurduk buyruluyor. İbn Abbas radıyallahu anh rivayetle şöyle dedi: Mülk suresini okuyun ve ezberleyin. Onu ailenize, çoluk çocuğunuza ve komşularınıza da öğretin. O kendisini ezberleyen kimse için Allahu Teala'dan onu kabir azabından kurtarmasını diler. Allahu Teala

hürmetine onu ezberlemiş olanı kabir azabından kurtarır buyuruyor. Allahu Ekber. Yaradanım ne kadar büyük değil mi dostlar? Hamdü senalar olsun. Büyüklük bile onun için o kelimeyle azzetmekten korkuyorum. Çünkü tarife mümkün olmayan bir güzellik. Affetmek için yaradanım gene ne lütuflar ihsan ediyor. Hamdolsun ya Rabbi.

Muhammed bin Semmak şöyle anlattı. Bir kimse kabre konulup azap edilmeye başlanınca komşuları bağırıp "Ey kötü kişi, sen bizden geç kaldın. Biz buraya daha önce geldik. Niçin bizden ibret almadın? Bizim gittiğimizi ve amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Sen daha bir müddet yaşadın. Bizim kaçırdığımızı kendin için niçin tedarik etmedin?" Bunun gibi yeryüzünün her köşesindekiler feryat edip "Ey dünyaya aldananlar, niçin bizden önce gidenlerden ve sizin gibi dünyada aldananlardan ibret almadınız?" diye bağırıp dururlar diyor. Niçin ibret almadınız? Çok müthiş bir kelime değil mi dostlar? Ölüm ne zaman aklınıza gelir? Ha, ben söyleyeyim. Çevreden, yakından bir ölüm haberi aldığınızda, belki televizyonlarda, gazetelerde birçok ölüm haberleri alıyorsunuz ama bu bizleri etkilemiyor değil mi? Belki çok yakınımızdan birisi, onu kaybettiğimiz zaman atmosferin içerisine hemen daha çabuk giriyoruz. Kısa bir süre ölümü hatırlıyoruz. En fazla bir gün, iki gün. İbret aldın mı? Belki o an için aldın. Ondan sonra yine merhaba dünya. Yine merhaba güzel televizyonum. Şu anda kainatın en güzel kerameti. Geç karşısına, sat dünyanı. Otur, sindire sindire. Doya doya, kana kana seyret. Çünkü sana ahireti ve cenneti veriyor, öyle değil mi? Kendi nefsime söylüyorum, sizi tenzih ederim. Sonra akşam oldu, yat. Hep böyle zaten. Sonra ertesi gün, sonra yine ertesi gün. Sonra ensene bir tokat, Azrail aleyhisselam "Selamu aleyküm, ben geldim" bile demeden işini bitirdi. Aldı götürdü. Eyvah! Ondan sonra feryadu figan, seni nasıl kurtarsın? Ya Rabbi, emrine şükürler olsun. Fakat dostlar, biz bu konuları ne kadar irdelersek irdeleyelim, bir insan gerçekten anlatılan şeyleri, okuduğu şeyleri hayatına geçirmediği suretle onun mebali altındadır. Şu anda ben bunu size aktarırken, bunları söylerken kendi hayatıma geçirmiyorsam mebal üzerindeyim. Siz dinlediniz, öğrendiniz. Kendi hayatınıza geçirmediğiniz sürece aynı mebal omuzlarınıza, evlatlarınıza, çoluğunuzun çocuğunuza, onlara yaşatmadığınız sürece öğrendiklerinizi mebal omuzunuza. Çünkü neden? Ben Müslüman kardeşimin kurtulmasını isterim. Elbette ki Rabbimin büyüklüğünü hamdü senalar olsun. Senin elinden tutmak isterim. Sen benim elimden tut. Sen beni kurtarmaya vesile ol. Ben seni, sen çocuğunu ve böylece Müslüman daima hizmet ehli olmak zorunda. Hep öğrendiklerimizle nereye kadar kendimiz unutuyoruz işte. Hayatımıza geçirmediğimiz için unutuyoruz. Sonra onun mebali var. Sırtında İlim yüklü merkeplere benzemekten Allah'a sığınırız. Bir merkebin üzerine dünyanın en değerli, en büyük ilim kitaplarını da koysanız, taşıdığından habersiz olduğu sürece o merkeptir. Onun satmadığı sürece mebali üzerindedir. İşte ben davamı anlatmadığım sürece, anlattığımı da sizler yaşamadığınız sürece siz de mebal üzerinesiniz. Bu basit bir şey değil. Çünkü Allah-u Teala kainata bizi yiyin için, nefsinizin peşinde koşun diye göndermedi ki, size imtihana tabi ediyorum ve sonsuz güzelliği

sizlerin ayaklarınızın altına sereceğim dedi. Hayalini bile kuramadığın güzelliği. Onun için dedi, şu fani dünyaya aldanma. Benim sabret verdiğim imtihanlara. Sabret. Çünkü Allah dostları ne diyor ki? Sabir acıdır ama meyvesi tatlıdır. Hamdolsun. Düşün ne kadar sıkıntıdasın. Ne kadar imtihanın ağır. Hastalığın bir yerden mi seni sıkıştırdı? Maddi sıkıntıların omuzlarının üzerinde dağlar kadar mı yükseldi? Dostun, sevdiğin kardeşlerin, eşin, çocukların senin üzerinde çok büyük sıkıntısı mı var? Hepsinin imtihanı çok ağır mı geçiyor? Hamdolsun de, secdeye kapan, Allah'ım sana binlerce defa şükürler olsun de. Niçin mi? Ben söyleyeyim. Allahu Teala sıkıntıyı sevdiğine verir. Elhamdülillah. Zengin değil isen, bütün sermayen sadece karnının tokluğu ise Allahu Teala'ya hamd et. Sıkıntı içerisinde misin? Maddi imkansızlıklar içinde misin? Fakir misin? Zor mu karnını doyuruyorsun? Şükür secdesi yap. Çünkü neden? Kainatın efendisi de öyleydi. Senin iki cihanın sultanı aleyhissalatü vesselam efendimiz, iki gözümüzün nuru, sultanların sultanı da aynı o şekildeydi. Demek ki Allahu Teala sevdiği kuluna musibetler yağdırır. Açlık verir. Cebindeki parası belki gitti. Fakir, hiçbir imkanı yok. O zaman bil ki elhamdülillah kainatın efendisinin bereketi üzerinde. Çünkü cebinde paralar olsa bir sürü demet demet. Allahu Teala'yı hatırlayabilir misin? Ha dersin ki şu anki muhabbetinle vallahi hatırlarım, unutulur mu öyle şey? Bir gün mü hatırlarsın? İki gün mü? Sonra paranın arkasından gelen kirli oyunlar ve dostların senden imkanları dahilinde senden yardım almaya gelenler ve onlara yok demeye mi başladın? İşte ve daha sonra kaçamak kaçamak yaptığın sefahatler ve paranın getirdiği mutsuzluk. Onun için dostlar, vallahi o kadar maddede gözümüz olmasın elhamdülillah. Hamdolsun yok diyelim inşallah. Eğer bil ki böyle olur isen, kainatın efendisinin bereketi senin üzerinde ve onun sünneti doğrultusunda gidiyorsun. Rızkına endişe etme. Zaten rızkın kesilse, biraz önce anlattığımız gibi o kabirde iner sıranı beklersin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Biz seni seviyoruz ya Rabbi. Hamdü senalar olsun. Hiçbir amelimiz sana layık değil ya Rabbi ama ya Rabbi mahşer gününde sana getireceğimiz tek şey var bizde. Sana olan muhabbetimiz ve Resulünün sevgisi var ya Rabbi. Böyle demeyi Allahu Teala ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. O sevgi bizi kurtarır inşallah. Çünkü hiçbir amelimize güvenmiyoruz. Unutmayın ki bizler Allah Resulünün ümmetiyiz. En şanslı ümmet. Onun için bu dünyada ona layık olmaya gayret gösterelim. Buradan belki binlerce kişi binlerce defa bu tebliği yaptı. Ona layık olmaya çalışalım. Becerebildiğimiz kadar yapalım dostlar. Kimse bizden evliyalık beklemiyor ki. Biz kul olmaya çalışalım. Hamdolsun gerisini Rabbime bırak. Mevlam neyle bilirse öyle olur. İnşallah da onun rızasını kazanarak cennete gitmeyi nasip-i müyesser eylesin. Evet dostlar, yine konuya devamla. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh şöyle rivayet ettiği hadis-i şerifte, Allah ondan razı olsun, buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: bir mümin vefat ederken bir rahmet meleği bunun ruhunu alır. Meyyitler dünyada müjde istediklerinin ve müjde isteyenlerin toplandığı gibi bunun etrafında toplanırlar ve ona sormaya başlarlar. İçlerinden birkaçı da kardeşinizi bırakınız dinlensin, çok sıkıntılı yerden geliyor derler. Etrafına üşüşürler, dünyadaki tanıdıklarını sorarlar. Filan adam ne yapıyor, filanca kadın evlendi mi diye. Ona derler ki bırakın biraz istirahat etsin, o daha yeni geldi. Allahu Ekber. Müminin etrafına ne güzel toplanıyorlar değil mi dostlar? Bunları tahayyül edebiliyor musunuz? Çok zor.

Ama bu güzelliği, bu mutluluğu anında yaşamak bile güzel. Hamdolsun. Allahu Teala inşallah yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Bunlar güzel şeyler dostlar. Bunlar mutluluğu arayanların daha bu dünyadan gerçek hayata geçerken karşılaştığı güzellikler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, kedilerin babası, Allah ondan razı olsun, bir rivayetinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor, server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: muhakkak ki mümin kabirde yeşil bir bahçededir. Kabri ona enine ve boyuna olmak üzere 70 arşın genişletilir. Ayın 14'ündeki ay gibi kabri ona aydınlatılır diye buyurdu. Hamdolsun ya Rabbi. Ubade bin Samit radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, bir gün şöyle buyurdu: devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan mümine ölüm gelince Kur'an-ı Kerim onun yanına gelir ve başucunda durur. Bu o sırada yıkanmaktadır. Yıkanma işi bittikten sonra göğsü ile kefeni arasına girer. Kabrine konduğu zaman ona Münker ve Nekir ismindeki iki sual meleği gelir. O zaman Kur'an-ı Kerim meyitin göğsü ile kefeni arasından çıkıp meyit ile Münker ve Nekir isimli meleklerin arasına girer. Münker ve Nekir Kur'an-ı Kerim'e şöyle der: sen önümüzden çekil, biz ona sual soracağız derler. O zaman Kur'an-ı Kerim onlara der ki: vallahi ben ondan ayrılmam. Eğer onun hakkında bir şey ile emir olundu iseniz siz bilirsiniz der. Sonra meyyite bakar ve beni tanıyor musun diye sorar. Meyyit hayır diye cevap verince Kur'an-ı Kerim ona: ben senin okumak için gecelerini uykusuz, gündüzlerini susuz geçirdiğin, şehvetlerine uymadın, gözlerini başka şeye bakmaktan, kulaklarını başka şeyleri dinlemekten men ettiğin Kur'an-ı Kerim'im der. Ben sadık bir dost olarak bulacaksın beni der. Seni müjdelerim. Sana Münker ve Nekir sualinden sonra artık bir düşünce ve hüzün yoktur der. Sonra Münker ve Nekir isimli melekler meyyitin yanından çıkar. Kur'an-ı Kerim ise Rabbinin huzuruna varır. Allahu Teala'dan döşek ve yaygı diler. Allahu Teala cennetten döşek, yaygı, kandil ve yasemin verilmesini emreder. Onları 1000 tane melek taşır. 1000 tane. Kur'an-ı Kerim o meleklerden önce meyyitin yanına gelir. Ona: benden sonra yalnızlık duydun mu? Ben Rabbimin huzurundaydım. Rabbim senin için cennetten döşek, yaygı, bir kandil ve yasemin verilmesini emretti ve emir buyurdu der. Bu sırada melekler onun yanına gelirler. Getirdikleri döşeği altına sererler onun. Yaygıyı ayaklarının altına, yasemini göğsünün üstüne koyarlar. Kandili de meyyitin sağ tarafına koyarlar. Kabri Allahu Teala'nın dilediği kadar genişler. Allahu Teala bazı kabir ehline kabirde dünyadayken yapmış oldukları salih amelleri yapmasına izin verir. Ama şu unutulmamalı ki ancak kabirde yaptıkları amellerinden dolayı sevap ve karşılık verilmez. Çünkü ölüm ile artık insanoğlunun amelleri kesilmiştir. Fakat bu yaptıkları ibadetler onların Allahu Teala'nın zikri ve taati ile nimetlendirilmeleri içindir. Hamdolsun ya Rabbi. Hayal gibi değil mi dostlar? Cennetten melekler geliyor, 1000 tane melek. Getiriyorlar, ayaklarının altına seriyorlar. Yaseminler göğsünün üzerinde. Kabir genişletilmiş. Bir düşünün dostlar. Şöyle daha bunu tasvir bile edemiyoruz. Sadece hayalimizde kara bir kabrin içerisine bir ampul yaktın ancak bu kadar görebildin. Şu anki hayalimiz belki öyle. Kabrin içinde küçük bir odada bir ampul yakmak, onu görmek.
Ya, ya gerçekten Allahu Teala'nın verdiği lütufları, o ihsanları kavuşmak için hala uyumakla gayret gösteriyor isek, hay, o zaman aklını rehber edinenin sonu şaşkın olur dostlar. Taktuk Emre Yunus'a böyle demişti ya, ya Yunus, aklını rehber edinenin sonu şaşkın olur. Allahu Teala inşallah dostlar bu güzellikleri bize tattırmayı nasip-i müesser eylesin. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle anlattı. Ashab-ı kiramdan birisi bir yere çadır kurmuştu. Orasının kabir olduğunu bilmiyordu. Burada Mülk suresini ve Tebareke okuyan birisiyle karşılaştı. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldi ve dedi ki, ya Resulallah, bir yere çadır kurmuştum. Orasının kabir olduğunu bilmiyordum. Bu sırada Mülk suresini okuyan birine rastladım. Bu sureyi sonuna kadar okudu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Mülk suresi onu kabir azabından korur diye buyurdular. Hamdolsun ya Rabbi. Hammati Haffar da yine şöyle dedi. Cuma günü kabristana gitmiştim. Bir kabrin yanına varınca orada Kur'an-ı Kerim okuyan insanların seslerini duydum dedi. Kabir aleminden. Ya bir başkası İbrahim Haffar Hazretleri de şöyle anlattı. Bir kabri kazmıştım. Bitişik kabirden bir kerpiç düştü. Kerpiç parçalandığı sırada kabirden birazcık yer açıldı ve oradan misk kokusu duydum, misk. Sonra kerpiçin düştüğü yere baktığımda Kur'an-ı Kerim okuyan bir zat gördüm dedi. Ondan misk amber kokuları geliyordu dedi. Ve sonra dedi ki bana, ey genç, kıyamet mi koptu? Hayır dedim ona. Dedi ki, o zaman kabrimin düşen kerpicini yerine koy, beni rahatsız etme. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Düşünebiliyor musunuz dostlar? O kabirde miski amber kokularıyla Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak. Ya Rabbi ne büyüksün, hamdolsun ya Rabbi. Bir başkasında Ebu Said-i Hudri Hazretleri şöyle buyurdu. Baki kabristanında Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın kabrini kazanların içerisinde vallahi ben de vardım diyor. Kabir kazma işi bitince etrafa öyle bir misk kokusu yayıldı ki anladık ki bu cennetten geliyor. İşte bu kokuyu alabilmek için burun lazım. Ama nasıl burun? Keşfi açık bir burun. Allahu Ekber. Dostlar, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, ne kadar tebliğ edilirse edilsin, bu mana alemine dalmak istiyor isek eğer, geceleri muhakkak dostlar o engine kürek çekmek zorundayız. Ne yaparsan yap, geceliğin lütufa ermek en büyük bir saadettir. Gündüz bu lütfu alman belki bu kadar kolay olmaz. Çünkü neden? Gecede riya yok, gösteriş yok. Yalnız Yaradanınla baş başasın. Gecenin güzel bir saatinde kalk. Saat 3, 3.30. Allahu Ekber. Çok güzel. Hatta 3 olursa daha iyi olur. Ama kalkamadın 3.30. Kalk 2 rekat namaz kıl, abdestini al. Buz gibi bir suyla. Uykunu aç. Teheccüd namazı kıl 2 rekat. Sonra bir daha 2 rekat kıl. Sonra bir daha 2 rekat kıl. 3 defa ayrı ayrı niyetlen elhamdülillah. Teheccüd namazını kıl. Sonra aç ellerini. Dile Rabbinden ne dilersen. Dünyalık mı istiyorsun onu dile. Rabbini mi istiyorsun onu dile.
Ahiretten korkun var. Ahiretin sıkıntısından korkun var. Onu dile Rabbinden. Ama ellerini semaya kaldır.

Zikret, öyle bir zikret ki zikrin kalbine binsin, kalbin zikretmeye başlasın, azaların zikretmeye başlasın. Gözlerinden Allah için yaş dök ve gecelerini kendine bırak. İşte o zaman kabirde Rabbim izin verirse rahat edersin. Ama horul horul uyumaya devam edersen artık Mevlam neyle bilirse öyle yapar dostlar. Nefse çok zor gelir gece ibadeti yapmak. Çok zor gelir hem de. Öyle bir dikilir ki çavuş. Öyle bir dikilir ki koca olan. Allah, o yataktan kalkmak. O saati, kurduğun saati. Susturup ayağa kalkmak nefse o kadar ağır gelir ki. Ama erkeklik işte orada. Kalktığın zaman saate vur. Koca olanın ensesinden tut. Çavuşu götür lavabonun altına. Sok kafayı suyun içerisine. Ondan sonra bak nasıl adam oluyor. Ondan sonra da doğru seccadenin başına, onu sürükleye sürükleye götür. Birkaç sefer böyle yaparsan elhamdülillah Rabbimin inayetiyle inşallah o gecelerin sevdasına kavuşursun. Ha, bir Allah dostu şöyle buyurmuş bu konuda. Diyor ki eğer gündüz haram işler isen gece namazına kalkman senin çok zor. Onun için gece namazına kalkmak istiyorsan geceliğin yattığın zaman 3 defa Kadir suresini oku. İnna enzelnahu fi leyletil kadr suresini. Ve ondan sonra Allah-u Teala'ya yalvar. Ya Rabbi inşallah gece rızayı ilahin için kalkıp sana ibadet etmeyi bana nasip eyle de. Ondan sonra da elhamdülillah saatini de kur. Saat ötmeye başladığı andan itibaren ok gibi yerinden fırlarsın. Çünkü neden? Amelin rızayı ilahi için. Çünkü riya gösteriş yok ki. Seni kim görsün o saatte? Elhamdülillah. Sonra gece senin, Allah mübarek etsin. Onun arkasından da bir bakarsın ki aradan bir saat geçer, ezanı Muhammedi okunuyor. Namazını da huşu ile kılarsın elhamdülillah. Ondan sonra da hafif hafif zaten seher açılmaya başladı. Ha, sabah işe mi gideceksin? Elbette. Belki biraz daha istirahat edebilirsin. Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi halkın arasına dal ve davanı yaşayan sade bir Müslüman ol. Elhamdülillah, ne mutlu sana. Ondan sonra da Allahu Teala senin yüzüne öyle bir nur verir ki, hani bir ara bunu konularımızın içerisinde işlemiştik ya dostlar. Ah diyor, o gece namazı kılanlar, onların yüzlerinde öyle bir nur vardır ki. İşte Rabbil Alemin o geceliğin senin ibadetine sana semadan öyle bir nur indirir ki o nur senin şemalini ortaya çıkartır, senin kimliğini verir ve mahşer gününde de ufaktan uzaktan öyle bir nur parlar ki kainatın efendisi de işte benim ümmetim geliyor der. Kabirde de rahat edersin, ahirette de. Çok mu zor? Çok mu zor? Kıyamette başımıza geleceklerin o sıkıntılı azabı yaşamaktansa şu dünyada koca oğlanın ümüğünü ezmek daha kolay dostlar. Vallahi daha kolay. Gayret gösterelim. Çünkü sen gayret et. Yaradanım zaten seni affetmek için vesileler arıyor. Neden cennette biraz daha fazla güzellik sana bahşedilmesin ki? Neden Allahu Teala'ya bir an önce yaklaşıp onun aşkıyla ona kavuşmak lütfu elinde iken şu dünyanın gafletlerinin arkasına saklanman niye? Sen niçin bu dünyaya gönderildin? Ah, önce kendi nefsime dostlar, affınıza sığınıyorum. Sonra da anlamak isteyene. Evet, yine bir seferinde Mugire bin Habib anlatıyor. Abdullah bin Galip vefat etmişti. Defnedilirken kabrinden mis kokuları duyuluyordu. Yakınlarından birisi o zatı rüyasında görünce ona dedi ki kabrinde duydukları mis kokusunun ne olduğunu sordu. O da dedi ki o koku Kur'an-ı Kerim'i çok okumamdan dolayı hasıl olan kokudur diye buyurdu. Allahu Ekber. Hamdolsun ya Rabbi. Yine bir seferinde Cafer bin Ebu Musa İmam Ahmet bin Hanbel'in kabrinin bitişiğine defnediliyordu. Bu sırada Ahmet bin Hanbel'in kefeni görüldü. Halbuki Ahmet bin Hanbel 100 sene önce vefat etmiş bir zattı. Allahu Teala bazı salih

salih kimselere lütuf ve ihsan ederek onlara, civarlarında bulunan mevtalara da şefaat izni tanır diyor. Ve diyor ki o salih kişi bizim kabrimize komşu oldu. Allahu Teala onun hürmetine bizi affetti diyor. Hamdolsun ya Rabbi, ne büyüksün yaradanım. Elhamdülillah. Abdullah bin Nafi'yi Medine'de şöyle anlattı. Medineli bir kişi vefat etti ve defnedildi. Birisi onu rüyasında gördü. Sanki onun cehennem ehlinden imiş gibi bir hali vardı. Bu sebeple onu rüyasında gören şahıs çok üzüldü. Çünkü onu tanıyordu. Aradan 7-8 gün geçince onu rüyasında tekrar gördü. Bu sefer cennet ehlinden olduğunu anladı. Öyle bir hal vardı sanki üzerinde. Ona şimdiki bu hale nasıl kavuştuğunu sordu. O da şöyle cevap verdi. Yanımıza salihlerden bir kimse defnedildi. Civarında bulunan komşularına 40 kişiye şefaatçi oldu. Ben de onların arasındaydım dedi. Ben de kurtardı Rabbil Alemin. Onun yüzü suyu hürmetine dedi. Hamdolsun ya Rabbi. Elhamdülillah. İşte dostlar, Allah-u Teala'nın sevdikleri kullar, Allah onlardan razı olsun, onların etrafındakiler bile, onların defnedilen kabirlerinin etrafındakiler bile Allah-u Teala onun hürmetini affediyor. Yine affetmek için yaradanım sonsuz sebepler tayin ediyor, halk ediyor hamdolsun. Bunun üzerine hala diretmek, hala davayı yaşamamak için ayak diretmek ne demek dostlar? Ya Rabbi sen ne büyüksün. Ebu'l-Ferac İbni Cezvi de şöyle anlattı. Birisini rüyamda diyor Mahruf-u Kerhi'nin kabrinin etrafında gördüm diyor. Mahruf-u Kerhi'nin defnedildikten sonra etrafında 40 bin kişiye şefaat edip onları ateşten kurtardığını anlattı diyor. 40 bin kişi. Allah adamlarının işine akıl sır elmez dostlar. Çünkü Yaradan'ım onlara sonsuz güzellikler vermiş. Yine mevtaların dirilerin sözlerini işitmeleri, kendisine selam veren ve ziyaret edenleri tanımaları birçok eserlerde okumuşuzdur dostlar. Defalarca karşımıza çıkmıştır. Diyor ki şehitlerin kabirlerinde diri oldukları Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Veliler Allah-u Teala'nın keramet olarak ihsan etmesiyle işitir ve görürler. Allah-u Teala sevdiği kulları için adetinin kanunlarının dışında şeyler yaratır. Önce peygamberlerin ve hele bunların en yükseği olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, sonra şehitlerin ve velilerin mezarlarında işittiklerine ve gördüklerine inanmayan cahilleri susturmak için kafirlerin bile mezarda duyduklarını ve işittiklerini birçok eserlerde okuduk hamdolsun. Bir hadis-i şerifte kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Meyit mezara konulup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir diye buyurdu. Buhari ve Müslim'de ve birçok hadis-i şeriflerde Bedir'de öldürülen kafirlerin birkaç gün sonra bir çukura konulması emrolundu. Bundan birkaç gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çukurun başına gelip durdu. Ve çukurdakilere isimlerini ve babalarının isimlerini birer birer söyleyerek buyurdu ki kainatın efendisi, Rabbinizin size söz verdiğine kavuştunuz mu? Ben Rabbimin söz verdiği zafere kavuştum buyurdu. Hazreti Ömer bunu işitince, ya Resulallah, leş olmuş kimselere mi söylüyorsun deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, beni hak peygamber olarak gönderen Rabbim hakkı için söylüyorum ki siz beni onlardan daha çok işitmiyorsunuz, fakat cevap veremezler diye buyurdu. Buhari ve Müslim'de yine başka bir hadis-i şerifte diyor ki meyyit yakınlarının kendisine bağırarak ağlamalarına azap duyar diye buyuruyor. Bu günümüzde çok işlenen bir konu değil mi dostlar? Bir vefat olduğu zaman saçlar yırtılır, başlar yırtılır, üst baş yırtılır, kafalar duvara vurulur. Niçin? Niçin?

sevdiğini kaybettiğin için. Allahu Ekber, o canı ona sen mi verdin? Hayır, onu yaratan verdi. Ve yaratan da emanetini geri aldı. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Eğer o kişi Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için yaşayan biri ise, bayram et, törenler düzenle. Hem de öyle bir bayram et ki şükür secdelerine kapan, hamdolsun ya Rabbi de. Senin rızanın yolunda gitmeye gayret gösteren biri de. Evet, meyitin arkasından ağlanır. Ama ölçülü, gözyaşlarını akıtabilirsin. Ama kainatın efendisi gibi. O da oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiğinde yanaklarından damlalar sızılmıştı. Yüreceğinin üzerine dökülmüştü. Ağlayabilirsin ama edep ölçüsünde. Elbette ki sen de gideceksin, ben de gideceğim, benim anam da, benim babam da, çoluğum çocuğum hepsi gidecek, herkes gidecek. Ama yaradanım aldıktan sonra sen yaptığın bu isyanla kime isyan ediyorsun? Yaradanına isyan ediyorsun. Nasıl mı? Niye onu aldın diye yaradanının işine ne karışırsın ki sen? Sen mi verdin o canı? Hayır, yaradanım emretti ve zamanında aldı. Sen, sana düşmekle mükellef olan görevi yapmakla memursun. Sen dua etmekle memursun. Eğer öldüyse anan baban, onun için yapacağın tek şey arkasından Kur'an-ı Kerim okumak. Eğer sen bu görevi yapamıyorsun, ilk zamanlar saçını başını yoldun, bir sürü isyan ettin. Peki anan gitti, baban gitti, o kadar zaman çoluğunun çocuğun gitti, arkasından kaç sefer Kur'an okudun, kaç sefer onun kabrine gönderdin? Düşün, en yakının, en sevdiğin vefat ettiğinde kaç sefer her cuma onu andın mı? Her cuma ona bir Fatiha veya her akşam her namazının arkasından onlar için Yasin okudun mu? Veya üç ihlas bir Fatiha gönderdin mi? Bir tek adet Fatiha gönderdin mi? Yapabiliyorsan bunu yap işte. Ağlarsın, üç gün ağlarsın, saçını başını yolarsın, sadece kabirdeki eziyetten başka bir şey yapmazsın. Eğer gerçekten seviyor isen o vefat edeni, Allah için onun arkasından Kur'an oku, bir Fatiha gönder, her namazının arkasından gönder, aklına geldikçe gönder. Üç ihlas bir Fatiha her yatarken öldüklerinin üzerine hediye ile. İşte o zaman sen de vefat edersen Allahu Teala da senin sülbünden gelecekleri onlara da okutarak sana vesile olmasına sebep kılar. Sen başkasına gönderemezsen başkasından da beklemeye hakkın yok. Hey dostlar, önce yapacaksın sonra bekleyeceksin, bu işler böyle. Yine bir seferinde diyor ki kainatın efendisi: ey Müslümanlar, mezardaki kardeşlerinize yüksek sesle ağlayarak onları incitmeyiniz. Çünkü sen yüksek sesle ağlarsan onlar incinir buyuruyor. Bir rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: bir kimse tanıdığının mezarı başına gidip selam verince meyit onu tanır ve selamına cevap verir. Tanımadığı kimsenin kabrine gidip selam verince meyit yine selamına cevap verir buyuruyor. Çünkü onlar kendine ziyarete geleni çok iyi tanıyorlar. Hatta buyruluyor ki onlar ziyaretine gelenin ayak seslerinden kendisine geldiğini tanır. Allah-u Teala inşallah o kabirde sevgilisiyle beraber, muhabbetiyle beraber olmayı nasibi müessir eylesin. Dostlarımız, kabir alemi üzerine sohbetimiz burada bitti. İnşallah kısa bir ara verelim dostlar. Bu ara içerisinde kıyamet konusuna gireceğiz. Çünkü apayrı bir konu. Konuları içerisine sokmak istemiyorum. Kıyamet konusuna girelim ve ondan sonra da kıyametle ilgili ve ahiret hayatıyla ilgili olan olaylardan biraz aksedelim dostlar. Ondan sonra da zaten Mevlam neye kadir, elhamdülillah. Diyor ki öyle bir zaman gelecek kıyamet. Diyor ki Allah diyen kalmayınca kıyameti bekle.

bir günün sultanı Allah dostuna sordular. Dediler ki efendim, o kadar çok Müslüman var, hala da her tarafta bir sürü Müslüman var gördüğümüz. Peki hiç mi Müslüman kalmayacak, Allah diyen kalmayacak kıyameti bekleyince? O gönül sultanı şöyle dedi: o Allah'ı diyen, Allahu Teala'nın öyle büyük veli kulları vardır ki onlar kalpten bir sefer Allah derler, kainat yerinden sıçrar diyor. İşte onu diyecek sultan kalmayacak. İşte o zaman kıyameti bekle diyor. Allahu Ekber. Yoksa boş boğazdan diyen çoğu. Onu kalbe indirip de kalpten söyleyen olmayınca, o Allah dostları olmayınca diyor, işte o zaman kıyameti bekle.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah iyilik yapanları sever. Allah böbürlenen, kendini beğenen kimseyi sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Yine bir İmam-ı Buhari Hazretlerinin bu değerli eseri Sahih-i Buhari adlı eseriyle birlikteyiz. Kitab-ı Salah 69. Bab. Bab-ı Ashabil Hirabi fil Mescid. Küçük mızraklar mescitte. Küçük mızraklar taşıyan. Evet, mızrak oyunları yapılması ile ilgili konu. İmam Buhari Hazretleri anlatıyor. Evet, en sahih hadis kitabı elimizdeki bu eser İmam Buhari'nin tarih boyunca ehli sünnet ve cemaat alimlerinin takdirle, minnetle, büyük bir beğeniyle naklettikleri, okudukları, tavsiye ettikleri eser. En sahih hadis-i şeriflerden süzerek ve önce eseri kitaplara, sonra bablara ayırarak çok güzel bir tanzim ve tertiple Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 7000 küsür hadis-i şerifini bize beyan ettiği eser. İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari. Tarih boyunca 1400 senedir, 1200 senedir İslam alimleri takdirle karşılamışlar ve bu eseri ezberlemişler, ezberletmişler, okumuşlar. İlmi bir eser. Yani bir vaaz kitabı değil, bir ders kitabı olarak ilim erbabına, ilim talebelerine yazılmış bir eser. İmam Buhari Hazretleri aynı zamanda kendisi bir muhaddis, hafız. İmam-ı Buhari'nin üstadı Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Onun üstadı İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam Şafii'nin üstadı İmam Muhammed bin el-Hasen el-Şeybani ve İmam Malik Hazretleri. Yani İmam Muhammed'in üstadı da Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Yani İmam Buhari, İmam-ı Azam'ın talebesinin, talebesinin, talebesinin talebesi olmaktadır. Veya İmam Malik'in talebesinin talebesi olmaktadır. Böyle üstadları arasında çok değerli şahsiyetlerin bulunduğu müçtehit bir imamdır. Ve zaman zaman bu hadis-i şerif başlıklarında, bab başlıklarında kendi içtihadını, görüşünü nakletmekte. Zaman zaman sadece bilindiği gibi bir başlık koymaktadır. Ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hayatını, sözlerini, sünnetini, şemailini aynen üstadlarından aldığı şekliyle nakletmiştir. Çok hassas, titiz bir zat. İmam Buhari'nin şartı diye bir ifade var hadis usulünde. Yani onun ilkesi, onun prensibi çok hassas. Her ravinin, mesela üstadından bir hadis rivayet etmişse, onun üstadına rivayet ettiği hadis-i şerif mutlaka üstadı ile görüşmüş olduğu kesin tespit edilmeden o hadis-i şerifi nakletmemiştir. En titiz, en hassas hadis alimlerindendir ama İmam Buhari mutedil, ılımlı hadis alimleri arasında sayılmıştır. Yani hadis ilimlerinde titiz ve hassas olmasına rağmen hüküm verirken raviler hakkında son derece dikkatli bir şahsiyettir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Buhara'da Orta Asya'nın göbeğinde yetişmiş bir şahsiyet. İslam dünyasını dolaşmış, gelmiş, tekrar Buhara'ya dönmüş. 15 yaşındayken 80 bin hadis-i şerif ezberlemiş olan çok değerli hadis alimlerinden istifade eden, fıkıh alimlerine istifade eden bir şahsiyet. Özelliği eserinde açıklama yok. Yani hadis metinlerini sadece zikrediyor. Açıklamayı hadis şarihlerine, fıkıh alimlerine veya hadisleri şerh eden diğer muhaddislere bırakıyor. O emaneti nesillerden nesillere bir kelime bile, bir harf bile ilave etmeden aynen nakletme duyarlılığını gösteren bir şahsiyet. Rabbim rahmetine nail eylesin. Şu Buhara, Semerkant, bu bölgeler ne bereketli bölgeler. Yani Kütüb-ü Sitte dediğimiz 6 temel hadis kitabının yazarları, müellifleri bu bölgede dünyaya gelmiş. İmam Buhari Buharalı, Müslim Neysaburlu, İmam Tirmizi Tirmizli, İmam Nesai Nesailı, İbn-i Mace Kazvinli, Ebu Davud Sicistanlı. Hepsi
Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, yani bugün o Türkiye Cumhuriyetlerde doğan, yetişen kimseler. Hadis alimlerinin yetiştiği bölge, o bölge en meşhur, en makbul hadis alimlerini bağrında barındırıyor. En makbul, en meşhur o tasavvuf erbabını bağrında barındırıyor. Ve en meşhur fıkıh alimlerini yetiştiren bölge. Yani yeraltı zenginlikleri, doğal gaz, madenler vesaire noktasında zengin olduğu gibi, yerüstü zenginlikleriyle medeniyet, ilim noktasında muazzam şahsiyetlerin yetişmesine vesile olan o bölge, mübarek bölge. İşte Buhara'da, o bölgede yetişen değerli şahsiyet İmam Buhari Hazretleri. Evet. Haddesena Abdülaziz İbni Abdillah. Kale haddesena İbrahim İbni Sa'd an Salihin an İbni Şihabin. Kale akhbarani Urvet İbni Zübeyir enne Aişete radiyallahu anha kalet. Hazreti Aişe validemizden yeğeni Urve naklediyor. Lekad ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe annemiz anlatıyor. Allah Resulü'nü gördüm. Yevmen ala babi hucreti, benim odamın kapısında. Vel habeşetu yelabune fil mescid. Habeşli köleler, Habeşistan asıllı köleler mescitte mızrak oyunu oynuyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesturuni bi ridaihi. Peygamberimiz de elbisesiyle beni örtüyordu. Bununla anlaşıldığına göre bu hadis-i şerif tesettür ayetinin, hicab ayetinin gelmesinden sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemizi örtüyor. Hazreti Ayşe validemizin bu mescitte mızrak oyunu oynayan köleleri seyretmesine müsaade ediyor. Enzur ila laibihim, onların oyunlarına bakıyordum. Zade İbrahim İbnül Münzir, İbrahim bin Münzir şu ilavede bulundu. Haddesen İbnü Vehbin ahbareni Yunus an İbni Şihabin an Urvete an Aişete radıyallahu anha kalet. Yani hadis-i şerifin bir başka rivayeti. Ra'eytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem vel habeşetu yel'abune bi hirabihim. Peygamberimizi gördüm. O sırada Habeşistan asıllı o siyah renkli kimseler, Habeşli köleler, kıvırcık saçlı, azatlı köleler olmalı. Onlar mescitte mızraklarıyla oynuyorlardı. Burada bu hadis-i şerifte mızrak oyunu şeklindeki oyunların bizim kılıç kalkan oyunları gibi mızrak oyunları da meşhur. Bu şekildeki oyunların mescitte yapılmasının caiz olduğunu bu hadis-i şerifte görüyoruz. Fihi cevazul la'ib bil hirabi fil mescid. Kimseyi rahatsız etmemek şekliyle mescidin adabına aykırı davranışlar olmama şartıyla. Fihi cevazun nazari ile la'ibil mubah. Mubah oyunlara bakmak caizdir, seyretmek. Mubah oyunlara, haram olmayan oyunlara bakmak caizdir. Fihi min husni hulukihil kerim ve cemili muaşaratihil ehlihi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o değerli ahlakını, ailesine son derece hoş görülü muamelesini burada görüyoruz. Fihi cevazu nazarin nisa ile ricali ve vücubi istitarihinne anhum. Kadınlar erkeklere fitneden uzak olma şartıyla bakmaları caizdir ama tesettüre riayet etmeleri şartıyla. Fihi fadlu Aişete ve izamu mahalliha inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe validemiz

Efendimizin değeri, Peygamberimiz nazarındaki yeri önemli. O genç annemizin gönlü hoş olsun diye Aleyhisselatü Vesselam'ın bir devi savaş oyunu gibi bu oyunları seyretmesini bizzat Peygamberimiz müsaade etmiş. Hatta babası Hazreti Ebubekir gelip müdahale etmek isteyince Peygamber Efendimiz müdahale etmemesini söylemiştir. Burada şu konu önemli. Günümüzde eğlencenin, zevkin, oyunların, müziğin, sanatın aşırı derecede yaygınlaştığı günümüzde mutlaka haram ile mekruh ile mubah olanın net bir şekilde ayrılması gerekmektedir. Harama götüren her şeyin haram olduğu bilinmelidir. Ve bu noktadaki aşırılıklar, mubahta aşırılıklar giderek mekruha, harama götürmektedir. Biz düğünlerimizde İslami ölçülere riayet etme noktasında gayretli olmak mecburiyetindeyiz. Bizim dışımızdaki kültürden, bize yabancı bir takım geleneklerden, geleneğimize, kültürümüze sızan bir takım haramları benimsememiz mümkün değil. Daha önce ifade ettim, memleketimizin medarı iftiharı, Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bir düğüne davet edilir. Düğün sahibi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadır. Sünnet-i Seniyye'ye bağlılığıyla meşhur. Sahabe arasında bu şu Abdullah sünneti gayet iyi yaşıyor diye takdir edilen bir şahsiyet. Ama o düğününde düğün evinin duvarlarını ipek örtülerle süslemiştir. Duvarlar görünmüyor. Öyle bir düğün evi ipek örtülerle, cam haricindeki duvarların tamamı ipek örtülerle süslü. O zaman bu adet cahiliye adeti, Müslümanların pek tasvip etmediği bir adet. Ebu Eyyub el-Ensari düğün sahibini çağırıyor. Bu nedir diyor bu düğün evinin bu şekilde süslenmesi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunu onaylamadığını, mekruh saydığını bilmiyor musun dedi. Efendim işte hanımların arzusu bu şekilde deyince bir mecliste, bir düğünde mekruh bulunursa öyle bir düğünde bizim bulunmamız caiz değildir diyor. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri düğün evini terk ediyor. Hazreti Ömer'in oğlunun düğününü terk ediyor. Düğünde içki yok. Düğünde kadın erkek karışımı yok. Düğünde müziğin haram olan şekli yok. Ama bir mekruh var. Sünnete aykırı bir davranış. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri gittikten sonra düğün sahibi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma onun uyarısıyla o perdeleri, o yaygıları, o örtüleri, duvarları kaplayan örtüleri kaldırdı mı, kaldırmadı mı rivayette bunu görmüyoruz. Ama o restini çekiyor ve bu noktada bu düğüne biz katılamayız diyor. Halid bin Zeyd radıyallahu anh kınayanın kınamasından korkmayan, cesur, şahsiyetli, hadis-i şerife karşı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı son derece titiz bir şahsiyet. Yani hanımı ya su başındaydık. Medineli hanımlar Hazreti Ayşe hakkında bir şeyler söylediler deyince hanımını reddeden bir kimse. Peygamberimizin hanımlarına tek bir fiske vurulmasına razı olmayan bir kimse. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Genç bir Müslüman. Ama ilimde, cihatta, Resulullah sevgisinde, sünneti yaşamada Abdullah bin Ömer'lere taş çıkartacak bir Müslüman. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ülkemiz insanların kıyamet gününde öncüsü. Bir hadis-i şerife istinaden bunu söylüyorum. Kıyamet gününde Türkiye Müslümanlarının lideri, öncüsü, bayraktarı. Her katıldığı her savaşta sancağı elinde tutan en ön safta mücadele eden bir şahsiyet. Bir hadisi şerif için Medine-i Münevver'den Mısır'a giden, bir gece bile beklemeden geri dönen, bir hadis-i şerif için Medine-i Münevver'den İstanbul önlerine gelen ve tarihi bir hadise olarak İstanbul'da vefat eden, şehit olan zat Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Titizlik, ne kadar titiz ve hassas olursak Cenab-ı Hakk'a o kadar layık, o kadar yakın, Cenab-ı Hakk'ın ecir ve mükafatlarına o kadar layık oluruz. Müslüman titiz olacak, hassas olacak,

İslam'ı yaşama gayretini taşıyacak. Verilen her taviz dinimizden bir şeylerin kopmasına sebep olmaktadır. İşte bu meydana gelen İslami manada manevi hayatındaki, hayatımızdaki değişimin sebebi o küçük gördüğümüz, basit gördüğümüz tavizlerdendir. Bu tavizle ilgili Enes bin Malik Hazretleri'nin Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifini zaman zaman ifade ediyoruz. Yine nakledelim. Peygamberimizden yıllar sonraydı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatından 100 sene sonra vefat etmiş. 110-120 yaşlarında vefat ettiği nakledilmekte. Enes bin Malik Hazretleri'nin bir gün etrafındakilere şöyle dedi. İnnekum leta'melûne a'malen hiye edakku fî a'yunikum mineşşâr. Kunna ne'udduha fî ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem minel mûbikât. Sizler öyle şeyler yapıyorsunuz ki sizin gözünüzde kıldan daha basit. Ama biz sizin bu basit gördüğünüz şeyleri biz peygamberimiz zamanında insanı yiyip bitiren, helak eden, yok eden, insanın amellerini silip götüren büyük günahlardan sayıyorduk. Sizin bugün küçük gördüğünüz, basit gördüğünüz günahları biz o zaman büyük günahlardan kabul ediyorduk. Yani 100 sene zarfında meydana gelen değişime, anlayış farkına, yaklaşım farkına Enes bin Malik Hazretleri bu şekilde işaret ediyordu. Ya 1000 sene sonraki ya 1300 sene sonraki değişimi görseydi acaba Enes'ler, Ebu Eyyub el-Ensari'ler, acaba Abdullah bin Ömer'ler ne derdi? Rabbim onlara layık eylesin. Babu zikril bey'i ve şirai alel minberi fil mescid. Evet, alışveriş, minberde alışverişin, ticaretin gündeme gelmesi. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت. Şimdi burada okuduğumuz isimler Ali ibn Abdullah, Süfyan, Yahya. Bunların hayatları tek tek tespit edilmiş. Üstadları kim? Talebeleri kim? Nerede yaşamışlar? Ne kadar hadis-i şerif rivayet etmişler? Hadis-i şerifleri zapt etme, tespit etme gücü, hafıza gücü nasıldı? Güvenilirlik dereceleri nasıldı? Cerh ve tadil ilmi dediğimiz karakter tahlili ilmi esaslarına, kriterlerine göre tek tek incelenmiş. Son Osmanlı Şeyhülislam'ın, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ifadesiyle 500 bin alim hadis ilimlerinde, rivayet senetlerinde yer almış. Rivayet zincirlerinde ismi geçen zatların sayısı 500 bin rakamı Mevkıful İlm vel Akıl kitabında özellikle zikredilmekte. Tokatlı son Osmanlı Şeyhülislam'ı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi tarafından. 500 bin ravinin kimi bir satırlık, kimi bir ciltlik eserlerle hayatları incelenmiş. En güvenilir olanları süzülerek, seçilerek, ayıklanarak onların rivayetleri sahih dediğimiz bu cins eserlere derc edilmiş. Ali bin Abdullah, Ali İbnül Medini, Buhari'den daha hassas bir üstadı. İmam Müslim hassasiyetini mukaddimesinde tenkit ediyor. Olmaz, bu kadar hassasiyet olmaz anlamında cümleler söylüyor. Burada her hadis zincirinde kim kimden almışsa mutlaka onunla görüşmeli. Mutlaka ondan hadis aldığı sabit olmalı ki ben kabul edeyim diyen bir zat Ali İbnül Medini. Buhari'nin hassasiyeti devraldığı, titizliği devraldığı üstadı. İmam Müslim yani bu titizlik diyor, aşırı titizlik. O kadar titiz bir inceleme sonucu bu hadis-i şerifler nakledilmiş ve yani buna ittisalü senet, senedin kesintisiz bir şekilde rivayet edilmesinde üstadla talebe arasında mutlaka görüşmenin sabit olduğu bilinmelidir. Ali İbnül Medini Süfyan

rivayet ettim diyorsa, Süfyan'la görüştüğü tarihen sabit olmadıkça rivayeti nakletmiyor. Böyle bir zat. Süfyan-ı Sevri, böyle Yahya, hepsi yani seçme, en seçkin hadis alimleri. Rabbim makamlarını cennet eylesin. An Amrette, an Aişete radiyallahu anha, yine Hazreti Ayşe validemiz kalet, etetha beriratu teseluha fi kitabetiha. Cariyesi, Hazreti Ayşe validemize hizmet eden bir cariye vardı, Berire. Hazreti Ayşe validemize geldi. Azatlı, hürriyete kavuşması için 9 ukiye miktarında bir meblağı ödemesi gerekiyordu. Bu noktada talepte bulundu. Ya benim bu hürriyete kavuşmam için bana yardımcı olur musunuz? Anladım. Fekalet İn şi'ti ataytu ehleki ve yekunul velâ'u li. İstersen bu meblağın geriye kalan kısmını, bir kısmını çalışarak, bu cariye ev işlerinde hizmet ederek karşılamış, ama bir kısmı ödenecek ve hürriyete kavuşacak, özgürlüğe kavuşacak. İstersen ben ailene ödeyeyim ama benim azatlı kölem ol. Azatlı köle olunca benim gönüllü hizmetçim ol. Artık cariyelikten çıkıyor, onun gönüllü hizmetçisi oluyor. Ve inşi'ti ataytiha ma baki, ama istersen sen geriye kalan kısmını bizzat kendin öde. Ve kâle Süfyan-ı Mer, inşi'ti ataktiha ve yekûnul velâ'u lenâ. Evet, dilersen bu şekilde ödeyeyim, bizim bundan sonraki velâ hakkı deniyor. Hürriyete kavuşturan, azat eden kimsenin bir velâ hakkı doğuyor. Bize ait olsun. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ ذَكَرَتْ كُذَٰلِكَ. Peygamberimiz geldiğinde bu durumu nakletti. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ اِبْتَعِيهَا فَاَعْتِقِيهَا. Sen onun geriye kalan, hürriyete kavuşması için gereken o diyet, bugün öyle tercüme edelim, o miktar, mükatebe deniyor buna. Mükatebe miktarı neyse sen ver, onu azat et. فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ. Çünkü velâ hakkı onu azat eden kimseye ait. Senin azatlı kölen olsun, cariyen olsun. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ. Sonra Peygamberimiz kalktı, minbere çıktı. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَسَعِدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ. Şu hassasiyet, minbere çıktı, minbere tırmandı. Hemen hemen aynı mana. Ama ifade farkını da naklediyor. فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِتُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ. Birilerden ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan bir takım şartları alışverişte zikrediyorlar? مَنْ اِشْتَرَتَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ. Allah'ın kitabına uygun olmayan bir şart, ticarette, bir muamelede şart koşulmuş olursa, böyle bir şartı yerine getirme mecburiyeti yok. Bu şartı koşma hakkı yoktur. وَنْ اِشْتَرَتَ مِئَتَ مَرَّةً. 100 defa şart koşmuş olsa bile. Ya düşünün, mesela vasiyet muamelesinde son anlarını yaşayan bir yakınınız. Efendim, benim ölümümden sonra şöyle evladım içkili, danslı bir düğün yapacaksın, şöyle millet bir görsün diye vasiyet etti. Vefat edince böyle bir vasiyet yerine getirilmesi nedir? Haramdır. Vasiyetin hükmü nedir? Eğer dünyada yaşasaydı onun hükmü ne olacak idiyse hükmü odur. Farzdır, vaciptir, sünnettir, mekruhtur, müstehaptır, haramdır. Yani o vasiyetin o dünyevi hayatındaki yeri neyse hayatından sonraki vasiyet de öyle. Benim adıma şöyle bir Kur'an eğitim merkezi inşa edin diye vasiyet edenin bu şeyi nedir?
sünnettir.

müstehaptır. Böyle bir vasiyetin yerine getirilmesi de aynı şekildedir. Yani Allah'ın kitabına uygun olmayan bir şart, وَاِنْ اِشْتَرَةَ مِيَةَ مَرْرِ 100 defa şart koşmuş olsa bile caiz değildir. Mesela faiz böyle bir şarttır. Böyle bir muamelede faizin şart koşulması kesinlikle makbul değildir. İslam ekonomisi %0 faizden başka bir faiz oranını kabul etmemektedir. %0. İslam ekonomisi %0,001 olsa reddedilir. Efendim şu şartlarda efendim imkanı olmayan, evi bulunmayan, arabası olmayan gibi bunu yumuşatmaya gerek yok. Çünkü hadis-i şerifler gayet açık. لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ اَاكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ Faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazana, faiz müesseselerinde çalışanlara özellikle duyurulur. Faiz muamelesini yazana, faiz muamelesinde şahitlik yapan iki kişiye Allah Resulü lanet eylemiştir. Allah Resulü lanet eylemesi Allah'ın lanet eylemesi demektir. Yani Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın diye Peygamberimizin böyle kimseler için bedduası vardır. Sadece içki içen değil, içki içen, içtiren, takdim eden, taşıyan, o içki müessesesinde çalışan, yardımcı olan kimse de günah nispetine göre günahkar olmaktadır. Men iştarata şartan leyse fi kitabillahi feleyse lehu ve in iştarata mi'ete merre. Kale Aliyyün, kale Yahya, Abdülvehhab an Yahya an Amrete ve kale Cafer ibn-i Avnin an Yahya kale semi'tu Amrete kale semi'tu Aişete radiyallahu anha وَرَوَاهُ مَالِكَ أَنْ يَحْيَا أَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَر۪يرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِدَ الْمِنْبَرِ Yani bu rivayetin ikinci kalan kısmını nakletmesinin sebep قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ عَلَى الْمِنْبَرِ Peygamberimiz minberin üzerinde ayağa kalktı veya minbere çıktı. Minbere çıktı ifadesi ikinci rivayette yok diyor İmam Buhari. Titizliğe işaret. Aynen aldığı gibi naklediyor. Evet, bir kimseyi hürriyete kavuşturma. Çok önemli. Bugün bir arkadaşım anlattı. Filistin'de bir kimsenin bir günlük yiyeceği $1. Yani 1,5 lira. Bizim israfımızı düşünün. 1,5 lira ile geçinen kimseler ve bizim israfımız. İslam dünyası, Filistin, Irak, Çeçenistan, Tacikistan, Keşmir, Doğu Türkistan. İslam dünyası kan ağlıyor. Müslümanların elini uzatmasını bekliyor. Ve onları gerçek manada hürriyete kavuşturmak, aynı köleyi azat etmek gibi bir ecir ve sevap kazandıracak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Aksa'nın kandilleri için yağ göndermeyi, kandilde yanması için yağ göndermeyi, kandildeki lambaların yanması için yağ göndermeyi tavsiye etmedi mi? Mescid-i Aksa civarındaki Müslümanlar evlerindeki kandillerinin, mescitlerdeki kandillerinin yanması için bizden yardım bekliyor. Rabbim bu anlayışı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Burada kitabet denilen, mükatebe denilen bir sözleşme var. Ama bu sözleşmede Kur'an ve sünnete uygun olmayan bir takım şartları Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uygun görmüyor. Şimdi kölelik müessesesi günümüzde yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her vesileyle kölelerin azat edilmesini emretmişti. Zıharda, oruçta, birçok konuda kölelerin azat edilmesinin sevabına, ecrine işaret edilmişti. Ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hürriyetin önemine işaret ediyor. Bu kölelik kurumu noktasında

nasıl köle diye kullanırsınız. Evet, yani İslam medeniyeti daha dün diri diri kızını toprağa gömecek derecede vahşi Ömerleri bile hürriyetten, adaletten, hoşgörüden söz eden, gözde yaşlı gözlerle insanlara merhameti öğreten bir kimse meydana getirmişti. İslam medeniyetin ulvi esasları gönüllere ve hayata hakim olduğunda hayatımızın rengi, anlamı değişecektir. İslam'ı sadece bir ibadet manzumesi olarak görmemeli. Hayatımızın tamamını bir kulluk, bir ubudiyet şeklinde telakki ettiğimizde hayatımızın anlamı değişecektir. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hürriyete kavuşturma noktasında Hazreti Ayşe Validemize tavsiyesi vardır. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından azat edilmiştir. Bir köleydi. O hürriyete kavuşturarak Bilal-i Habeşi Müslümanların arasına katılmıştır. Evet, bugün Afrika'dan bir takım kimseler alınarak Amerika'ya, Avrupa'ya bir takım mülteciler, köle ismi verilmese de köle gibi kullanılmaktadır. İşçileri köle gibi kullananlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifine dikkat etmediler. Ebu Zerr'l-Gıfari diyordu ki Peygamberimiz yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. Ebu Zer radıyallahu anh hangi elbiseyi giyiyorsa onun kölesi de aynı elbiseyi giyiyordu. Ebu Zerr'l-Gıfari ne yiyorsa kölesi de onu yiyordu. İşçilerine, emri altında çalıştırdığı kimselere tahkirle ve basit bakışlarla bakan yöneticiler Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyelerini unutmamalılar.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla.

Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 4. cüz.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi, şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir.

0: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse, şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَبَيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

0: O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah, alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: Kuntum khayra ummetin uhricet lin-nasi te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna

0: bile kana hayran lehum minhumul mu'minun ve ekseruhumul fasikun.
1: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.
0: لَنْ يَضُرُّوكُمْ اِلَّا اَذَاءً

0: Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.
1: Duribet

0: بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

0: Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
1: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون

Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Zerrun esabet herthe kavm. Esabet herthe kavmin zalemû enfusehum fe ehleket. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip, onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.
0: اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْ

0: اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ.
1: Eğer size bir iyilik dokunursa, bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa, bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
0: وَاِذْ غَدَوْتِ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.
0: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

0: bih. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ
1: Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
0: لِيَقَطْ

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

0: وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
1: Genişliği yer ve gökler kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun.

O Allah'tan korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.''

Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bugünleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah, iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki, Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır.

0: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

0: ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
1: Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grup da kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

0: Allahu anhum. İnna Allaha gafurun halim.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: fil ardı ev kânû guzzâ اَوْ كَانُوا غُزَّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُم۪يتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ.
1: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ

0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
1: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Andolsun ki, siz ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ
1: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Eğer Allah size yardım ederse, artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
0: وَمَا كَانَ لِنَب۪يٍ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.''

0: Minallahi ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar, eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.
0: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve Peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan

0: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

0: Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.
1: İnnemâ zâlikumuşşeytânu yuhavvâ.

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

0: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkârı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler, mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.''

0: لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ
1: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.

0: قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere, sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.
1: Kullu nefsin zâikatul mevût. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
1: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
0: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا

0: Yaptıkları kötülüklere sevinip, yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.

Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı

0: Ört ve canımızı iyilerle beraber al.
1: Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful mi'ad.
0: Ey Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi. Elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
1: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad.
0: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبَرَارِ
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: Rabbihim inna Allaha sari'ul hisab.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.

0: آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler, sabredin. Düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: Ey insanlar! Sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
1: وَإِنْ

0: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.
1: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

0: مَعْرُوفًا.
1: Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَع۪يرًا
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٍ

Hanımlarınızın çocukları yoksa, geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.''

0: الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: Allahu aleyhim ve kana Allahu alimen hakima.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: جَعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin

bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.''

0: تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

0: bu.
1: Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.
1: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

0: illa ma qad salaf. İnna Allah kana gafuran rahima.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 4. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gör.

Ey sonsuz iyiliklerin sahibi Rabbim! Ey sonsuz merhamet sahibi! Ey bütün güzel isimlerin sahibi! Ey sahibi zaman! Ey sırların ortaya döküleceği günün sahibi! Ey kalplerin bütün canlılığıyla hazır bulunacağı günün sahibi! Ey kalbimin sahibi! Ey kalbimin sesini de duyan Allah'ım! Sonsuz iyiliklerin sahibi sensin Rabbim. Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün güzel isimlerin sahibi sensin. Zamanın sahibi sensin Rabbim. Sinelerde saklı olan sırların ortaya döküleceği günün sahibi sensin. Sen kalplerin dipdiri hazır bulunacağı günün sahibisin. Kalbimin sahibi sen. Sen kalbimin sesini de duyan Allah'sın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında ateşin başında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, "Bir anne kendi yavrusunu şu ateşe atmaz. Kullarından çok daha merhametli olan Allah kendi kullarını nasıl ateşe atacak?" dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaşlar boşalır ve şöyle der: "Israrla Allah'a baş kaldırmayan ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan, yaşatan, yöneten odur diyeni Allah yakmayacaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşaltan merhametine nasıl da muhtacız Allah'ım. Nasıl da muhtacız bizi ateşin azabından koruyacak merhametine. Bizi merhametine nail edecek la ilahe illallah zikrinden ayırma ne olur. Sen yaratansın, sen yaşatan, sen yöneten, sen öldüren ve sen diriltensin Rabbim. Buna iman ettik. Şahitliğimizi yazsın meleklerin arşa, levha levha. Ne olur Rabbim, o güzel Rauf isminle bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim, ey Rauf, iyi işler işlememizi nasip eyle bizim. Kalbimiz senin rızan için çarpsın.

Ve öyle ki senin rızandan başka hiçbir şey kalmasın kalbimizde. Senin rızan için Rabbim, yalnız senin rızan için malını ve canını feda edenlerden eyle bizi. Şefkatini esirgeme bizden. Bütün kaygılarımızı senin rızanı kazanmak kaygısına çevir bizim. Rızan olunca tek kaygımız, bütün kaygılarımızı kalbimizden silecek olan da sensin. Uzaklaştır bizi bütün kaygılarımızdan. Senin merhametinden, senin şefkatinden, senin yardımından, bağışlamandan senin damlalar yıkasın kalbimizi. Ruhumuz senin sonsuz merhametinle yıkansın. Ey Rauf, ey merhametlilerin en merhametlisi, öyle bir merhamet bahşet ki lütfunla semanın en parlak haline dönsün kalbimiz. Kalbimiz güneşin en parlak ışığından daha parlak olsun. Hep Kabe'ne dönük olsun kalbimiz. Kalbimiz sevdiklerinin kalbiyle bir olsun. Ey işleri kolaylaştıran, ey Rauf, her şeyi kuşatan rahmetin sağanak sağanak yağsın üzerimize. İzninle yürüdüğümüz bütün yollar sana çıksın. Rabbim, çaldığımız bütün kapılar sana çıksın. Sonsuz ve sırlarla dolu mükafatına hem bu dünyada hem ahiret yurduna nail olmamızı nasip et bize. Allah'ım, ey güzeller güzeli Rabbim, kalbimin kederini silen, ruhumu dirilten, mübarek kitabın Kur'an'ın diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, ne olur, duamı kabul et dergahında. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimize bağışla. Ve gönüllerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin.

0: Habir olmasan sen, kim bilir ruhumun sessiz iniltilerini? Kim dinler kalbimin ince sızılarını? Kim söyler bana sonsuzluğun müjdesini? Kim fısıldar kalbime ayrılığın çaresini?
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte, Şeyh-i Ekber, Ebu Bekri Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbni Arabi ismiyle de meşhurdur. 560, miladi 1165'te, Endülüs'te, Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin-i Arabi 8 yaşındayken babası Ali bin Muhammed bazı sebepler yüzünden İşbiliye'ye, Sevilla'ya gitti. Orada başta İbni Beşkuval olmak üzere pek çok meşhur alimden ilim öğrendi. Zekası çok keskin, hafızası pek kuvvetli olup fesahat ve belagat sahibiydi. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün en önde gelen talebelerinden Cemalettin Yunus bin Yahya'yı yanına çağırdı. Ona buyurdu ki, benden sonra benim lakabım olan Muhyiddin isminde Allahü Teala'nın çok sevdiği evliyasından bir kimse gelecektir. Bu hırkamı ona teslim edersin. Yunus bin Yahya uzun yıllar sonra talebesi olan Muhyiddin-i Arabi'ye hocasının vasiyeti olan o hırkayı teslim etti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri zamanında İlminden ve feyzinden istifade etmek için kendisine müracaat edilen belli başlı büyük alimlerden oldu. Bir aralık Konya'ya gelip Selçuklu Sultanı tarafından çok ikram ve hürmet gördü. Sultanlardan kendisine birçok tahsisat tayin olunduğu ve hediyeler gönderildiği halde hepsini fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Sofiye-i Aliye'den ve kelam alimlerinden olan Sadreddin-i Konevi'nin hocası ve üvey babası oldu. Hocasının üstadı olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hırkasını üvey oğlu ve talebesi olan Sadreddin-i Konevi'ye giydirdi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri talebelerine yaptıkları vasiyetinde buyuruyor ki: abdestsiz olma. Abdestin bozulunca şartlarına uygun olarak hemen abdestini al. Her hareket ve işine besmele ile başladığın gibi abdest almaya da besmele ile başla. Ellerini dünyayı terk etme niyetiyle yıka. Ağzına gelince ağzı yıkarken okunan duaları oku. Tevazu ve huşu içerisinde kibir halinden sıyrılmış bir vaziyette burnuna su al. Yüzünü haya ederek yıka. Ellerini dirseklere kadar tevekkül hali üzere yıka. Başını kendini alçaltarak muhtaç kabul eden kimsenin tavrıyla meshet. Kulaklarını en güzel ve doğru sözleri dinlemek için meshet. Ayağını da müşahede toprağına basmak için yıka. Sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Resulullah'a salatü selam oku. Sonra iki rekat namaz kıl. Cemaatle 5 vakit namaza ve evinde nafile namaza devam et. Namaz kılarken Allahü Teala'nın huzurunda durur gibi dur. Yüzün ile Kâbe-i Muazzama'ya döndüğün gibi kalbin ile de Allahü Teala'ya dön. Kul olduğunu, Rabbine ibadet ettiğini düşünerek hürmetle tekbir al. Rükûdan kalkınca secdede ve diğer bütün hareketlerinde Allahü Teala'nın kudretiyle yaşadığını düşün. Selam verinceye kadar ve selam verdikten sonra bu düşünce üzere kal. Evine girdiğin zaman da 2 rekat namaz kıl. Acıkmadıkça yeme. Yemeği doymadan bırak. Fazla su içme. Yemeği ihtiyacın kadar ye. Yemek yerken lokmayı ne büyük ne de küçük alma. Orta derecede al. Lokmayı ağzına kor iken,
Besmele-i Şerife'yi oku. Lokmayı iyice çiğne, sonra yut. Yemekten sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Allahü Teala kulunda bir dost, bir de düşman yaratmıştır. Dost ruh, düşman nefistir. Nefse karşı da en büyük bir silah yaratmıştır. Ancak o silah nefsi durdurabilir. O da namazdır. Onun için bir kimse namaz kılmıyorsa, binlerle keramet gibi hali olsa yine sıfırdır, hiçtir. Haramları isteyen nedir? Nefs. Mahlukların en ahmağı nefstir. Her isteği zararlıdır. Doyduktan sonra çok yedirir. Hep haramı ister. Allah'tan korkanlar haram işlemezler. Bunlar nefslerine galip olan kahramanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'dan döndükten sonra o kadar şehit verilmiş, o kadar sıkıntı çekilmiş. Küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurmuş. Eshab-ı kiram şaşırmış. Tekrar kılıçlarını kuşanıp, o yorgunlukla başka yere harbe gidileceğini sanmışlar. Nereye, kimin üstüne gideceğiz ya Resûlallah demişler.

olmaktır. Her şeyin ortasını yakalamaktır. İnsan ölmek üzereyken ruh çıkmadan az önce en son huy çıkar. Huy terbiyesi kadar zor bir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk çok kötü şeydir. Dünyaya gönül bağlamamalı. Yolcu yolu tamir etmekle uğraşmaz. Mesela hacca giden bir kişi orada şu evi, apartmanı alayım diye düşünmez. Çünkü bir müddet sonra dönecek. Dünya hayatı da böyle. İnsan vücudu çok büyük bir varlık. İnsanın vücudu bile böyle olursa, ya ruhu? Ruh bir anda şarka, garba gider. İnsan 60-70 senelik dünya için yaratılmış olamaz. İnsan ebedi âlem için yaratıldı. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün sohbetine inkârcı bir felsefeci gelmişti. Bu felsefeci peygamberlerin mucizelerini inkâr ediyor, filozof olduğu için her şeyi felsefe ile çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı. Filozof dedi ki, avamdan insanlar Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı ve yanmadığı kanaatindedirler. Bu nasıl olur? Zira ateş her şeyi yakar kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır. Devam edip bir takım sözler daha söyleyince Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Allahü Teala Enbiya suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen, biz de ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik buyurmaktadır dedi. Ortada bulunan mangalı alıp içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hali gören filozof donup kalmıştı. Ateşin elbisesini ve Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin elini yakmadığını görünce iyice şaşırmıştı. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup filozofa yaklaş ve ellerini ateşe sok dedi. Filozof ellerini uzatır uzatmaz ateşin tesirinden hemen geri çekti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bunun üzerine ateşin yakıp yakmaması Allahü Teala'nın dilemesiyledir buyurdu. Filozof onun bu kerametini görünce kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular: hiçbir insan cinden Allahü Teala'ya ait bir bilgi edinmemiştir. Çünkü cinlerin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünya bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmaktadır. Çünkü faydasız şeyle vakit geçirmeye sebep olurlar. Onlarla tanışanlar kibirli olur. Halbuki Allahü Teala kibirli olanı sevmez. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre Hazretlerinin haber verdiği hadis-i şerifte bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir buyuruldu. İslamiyetin emirlerinden bir emri yapmayanın marifeti sahih değildir. Yine Muhyiddin-i Arabi Hazretleri arifin niyeti maksadı olmaz buyuruyor. İslam alimleri bu cümleyi şöyle açıklamaktadırlar. Allahü Teala'yı tanıyan kimse beladan kurtulmak için bir şeye başvurmaz demektir. Çünkü dert ve belaların sevgiliden geldiğini, onun dileği olduğunu bilmektedir. Dostun gönderdiği şeyden ayrılmak ister mi ve o şeyin geri gitmesini özler mi? Evet, dua ederek gitmesini söyler. Fakat dua etmeye emrolunduğu için bu emre uymaktadır. Yoksa gitmesini hiç istemez.
Ondan

Elinden gelen her şeyi de sever. Hepsi kendine tatlı gelir. Evet, çünkü sevgilinin düşmanlığı düşmanlar içindir. Dostlarına düşmanlığı görünüştedir. Bu ise merhametini, acımasını bildirmektedir. Böyle düşman görünmesinin sevene nice faydaları vardır ki anlatılmakla bitmez. Bundan başka dostlarına düşmanlık gibi görünen işler yapması, bunlara inanmayanları harap etmekte, onların belalarına sebep olmaktadır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, hadis ilminde sahibi isnat ve fıkıh ilminde içtihat makamındaydı. Buyururdu ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görünüz. Emriyle bazı meşayih, her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerine hesaba çekiyor. Ben hesapta onları geçtim ve işlediklerimle beraber düşündüklerimde de hesabımı görüyorum. Muhyiddin-i Arabi, Kuddise Sirruh, Fütuhat-ı Mekkiye kitabında kaza bela bahsinde belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir buyurmaktadır. Bir kelime öğrenmenin ve öğretmenin fazileti bin nafile haçtan daha fazladır. Çünkü öğrenmek farzdır. Bir kelime öğrenmek için bile nafile terk edilir. O bir kelime insanı saadete kavuşturur. İbadetlerin sıhhatli olması için üç şart vardır. Birincisi ilimdir. İkincisi bu ilme muvafık ameldir. Üçüncü şart da ihlastır. Kur'an-ı Kerim okurken birisi selam verse okumayı keser, selama cevap verir, sonra okumaya devam eder. İnsanların en hayırlısı Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenen ve öğrendiklerini öğreten

okumayı keser, selama cevap verir, sonra okumaya devam eder. İnsanların en hayırlısı, Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenen ve öğrendiklerini öğretendir. Dini öğretmek değil, selama cevap verir, sonra okumaya devam eder. İnsanların en hayırlısı, Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenen ve öğrendiklerini öğretendir. Dini öğretmek değil, öğrendik.

servetimin sınırı yok. Yani ne kadar servet sahibiydim bilemiyorum. Artık bana kimse dokunamaz derken, devası olmayan, şifası olmayan bir hastalığa yakalandım. Her taraftan ne kadar doktor varsa getirttim. Ne isterseniz vereceğim, beni bu hastalıktan kurtarın dedim. Baktılar, ettiler, efendim aciz kaldık. Bir şey yapacak halimiz kalmadı dediler. Onun üzerine bunları yazdırdım. Ve en sonunda şöyle bitiriyor. Bu dünya beni kandırdı, aldattı. Sizi aldatmasın. Servetin var, sana bir şey olmaz dedi. Baktım ki ben çok acizmişim. En sonunda bir hastalığa yakalandım. Bütün

Kandırdı, aldattı. Sizi aldatmasın. Servetin var, sana bir şey olmaz dedi. Baktım ki ben çok acizmişim. En sonunda bir hastalığa yakalandım. Bütün servetim, her şifası zikrullah'tır. Kalbin ilacı

bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa, nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa, Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir kimsenin, din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması, 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise, insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. İnsan, güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler, insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy, insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. Bir kimse, Rasûlullah Efendimiz'e, işlerin en iyisi hangisidir diye sorunca, iyi huylu olmaktır buyurdu. O kimse kalkıp, biraz sonra sağ tarafından gelip, aynı soruyu sordu. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Gidip sonra sol tarafına gelip, Allah'ın en sevdiği iş nedir diye sorunca, yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Sonra tekrar arkadan gelerek, en iyi, en kıymetli iş nedir dedi. Hazreti Peygamber ona karşı dönüp, iyi huylu olmak ne demektir anlayamadın mı? Elinden geldiği kadar kimseye kızmamaya çalış buyurdu. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte Şeyh-i Ekber Ebu Bekr Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbn Arabi ismiyle de meşhurdur. 560 miladi 1165'te Endülüs'te Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin Arabi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerinde buyuruyor ki: Ehli sünnet alimlerine münkir, yani düşman olanlar Peygamber Efendimizin zamanında yaşasalardı ona da düşman olurlardı. Tasdik edenler, tasvip edenler, sevenler eğer Peygamber Efendimizin zamanında olsalardı eshab-ı kiram olurlardı. Neden? Çünkü onlar onun varisleridir. Görmek kafi gelseydi bütün Kureyş kâfirlerinin Müslüman olması gerekirdi. İnanmak başka şeydir. O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Müminin kelamı şifadır. Müminin taamı şifadır. Müminin siması şifadır. Yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak, insanın kalbine şifa verir. Mümin, Allah'ın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kulların razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne baba, hoca, arkadaş, patron, neyse. Yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazım. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Dünyada kızdığıyla beraber

değil, sevdiğiyle beraber olacak. Çalışmak ibadettir. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan, namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadis-i şeriftir. Hakiki bayram son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslümanlara has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslümana has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman gayba değil, gördüğüne iman etmiş olacaklardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. Ama ahirette böyle olmayacak. Dost, düşman, Müslüman, kafir ayrılacaktır. Müslümanlar nimetlere kavuşacak, kâfirler de azaba. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, sıcak su, buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, insanın günahlarını eritir, yok eder. Sirke balı bozduğu, yenilmez hale soktuğu gibi, kötü huylu olmak, insanın ibadetlerini bozar, yok eder. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert ve öfkeli olanlara yardım etmez. Cehenneme girmesi haram olan veya cehennem ateşinin yakması yasak olan kimdir? Size bildiriyorum. Dikkatle dinleyiniz. Yumuşak olanların, kızmayanların hepsi. Yavaş ve yumuşak davranmak Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci, atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgeyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Kuvvetli olmak başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak kendi öfkesini yenmek demektir. Selam verirken güler yüzlü olana, sadaka verenlerin kavuştukları sevaplar verilir. Din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokakları taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. İnsanı tehlikeye düşüren şeyler, benimsenen cimrilik, arkasından gidilen nefsani arzular ve kişinin kendisini beğenmesidir. İlim öğrenirken ölen kimse, o kadar yükselmiş olarak Allahü Teala'ya kavuşur ki, kendi ile peygamber arasında sadece peygamberlik derecesi kalır. Kişinin kendisinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı şu üç şeydir. İlki, kendisine dua eden salih çocuk. İkincisi, sevabı kendisine ulaşan sadaka. Üçüncüsü, ölümünden sonra amel edilen ilmi eserler ve talebeleri. Büyüğüne saygı göstermeyen, küçüğe şefkat etmeyen ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan
bizden değil.